25. ayeti kerimesi ve Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yenkudune ahdallahi min badi misakihi ve yaktaune ma emerallahu bihi en yusale ve yufsidune fil ardı ulaike lehum mul la'netu ve lehum su'ud dâri vellezine ve o kimseler ki yankudune bozarlar ahdallahi Allah'ın ahdini min badi'den sonra misakihi onun misakini onun misaki onun misaki ve yaktaune ve keserler ma emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırılmak ve yufsudune ve fesat çıkarırlar fiil ardı yeryüzünde ülaike işte onlar lehümü ellanetü lanet onlarıdır ve lehüm ve onlarındır onlar için vardır su etdari yurdun kötüsü vellezine yankudune ve onlar bozarlar ahdallahi Allah'ın ahdini, yemin, misak ve ahdlerini. Min badi misakleri, onun misakinden sonra.

bihi en yusale ve yaktığıyla ma emrallahı ve Allah'ın emrettiği şeyi keserler.

Allah'ın emrettiği şeyi keserler. Bihi en yüsele. Ona ulaştırılmasını ve Allah'ın emrettiği şeyi keserler ve yektuğüne ma emerallahi bihi en yüsele, ona ulaştırılmasını ve yufsidune fil ardı,

Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Niçin fesat çıkarıyorlar? Başkalarının da Allah'ın yoluna ulaşmasını

bihi en yusele ona ulaştırılmasını ve yufsidine fil ardı ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Nasıl? Başka insanların Allah'a verdikleri üç yemini yerine getirmelerine mani olurlar ve böylece Allah'ın emirlerine karşı çıktıkları için yeryüzünde fesat çıkarırlar. 7. Ülâike lehumul lânetü. İşte onlar için lanet vardır. Ve lehum soyutlar, yurdun en kötüsü, yurdun kötüsü onlarındır. Onlar için yurdun kötüsü vardır. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve onlar onun misakinden ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın ahdini, yemin, misak ve ahdlerini bozarlar. Yani tekrar fıska düşerler. Ve Allah'ın ona ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler. Ulaştırmışlar ama ulaştıktan sonra kesiyorlar, tekrar aşağı düşüyorlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Nasıl fesat çıkarırlar? Başka insanların Allah'a verdikleri üç yemeğini yerine getirmelerine mani olurlar. Ve böylece Allah'ın emirlerine karşı çıkarak fesat çıkarırlar. Allah'ın emirlerine karşı gelerek. Fesat çıkarırlar. İşte onlar için lanet vardır. Yurdun en kötüsü, yurdun kötüsü onlarındır. Lanet onlar içindir. Yurdun kötüsü onlarındır. Burada Allah Teala enteresan bir durumdan bahsediyor. Diyor ki onlar misaklerinden sonra, yani misaklerini yerine getirdikten sonra, ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın ahdini, yani yemin, misak ve ahdlerini bozarlar. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi vuslattan sonra ruhlarının Allah ile olan bağlantılarını keserler. Fıska düşerler.

Ve böylece yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların Allah'a verdikleri üç yeminlerini yerine getirmelerine mani olurlar. Ve böylece Allah'ın ayetlerine karşı çıktıkları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Yurdun kötüsü onlarındır.

Öyleyse ne demek? Yeryüzünde fesat çıkarmak. Nisa 167 bunu en güzel şekilde açıklıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlallû.

ضَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَّلَمُوا Nisa 167 ve 168. Allah Teala diyor ki onlar kafirdirler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerini insanları Allah'ın yoluna girmekten men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerine mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani yakın bir dalalete ulaşmaları söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorlar. İşte buradaki olay o. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları için Allah Teala onlara yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Devam ediyor Allah Teala. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor. Başka insanların hidayetine mani oldukları için onlara zulmediyorlar ve bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de kendi nefslerine de zulmetmiş oluyorlar. Bu sebeple hem kafirler kalplerinde küfür yazdığı için tekrar Allah Teala onları küfre düşürdüğü için kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Hem başkalarına zulmettikleri için hem kendilerine zulmettikleri için. Sonrasında da diyor ki Allah onları asla mağfiret etmez. Çünkü eğer Allah'ın yoluna girselerdi, mürşitlerine ulaşıp tabi olacaklardı. Oldukları zaman da bütün günahları sevaba çevrilecek. Yani onlara mağfiret edilecekti. Ama Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Ve 26. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı yebsütur rızka li men yeşâ'ü ve yakdiru. Ve ferihu bil hayati dünya ve mel hayati dünya fil ahireti illa meta'u. Allahü Allah yebsütü er-rızka kelimeleri veriyoruz. Allah rızkı genişletir diyor Allah Teala. Allah rızkı genişletir. Limen yeşâ'yı dilediği kimseye ve daraltır, az bir ölçü takdir eder. Yani ve yakdiru ve ferihu ve sevinirler, ferahlanırlar.

bil hayatet dünya, dünya hayatı ile. Ve ma el hayatet dünya, dünya hayatı değildir. Fiil ahireti, ahirette ahiret hayatı yanında illa den başka metaun, bir meta, geçici olarak faydalanılan şey. Allah'ı cümleciklere geçiyoruz. Allah'ı yepsütür rızka. Allah rızkı genişletir. Limen yeşâ'ı, dilediği kişiye, dilediği kimseye, dilediği kimse için. Ve yaktürü, ve daraltır. Az bir ölçü takdir eder yani. Ve ferihu bil hayatet dünya, dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Ve mal hayatet dünya, dünya hayatı değildir. Fiil ahireti, ahiret hayatı yanında illa metaün, geçici, metadan başka bir şey değildir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Az bir ölçü takdir eder. Onlar dünya hayatı ile sevinirler. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Allah Teala burada dünya hayatıyla ahiret hayatını mukayese ediyor ve dünya hayatının ahiret hayatı yanında geçici bir ferahlanmadan başka bir şey olmadığını, geçici bir metadan başka bir şey olmadığını söylüyor. Ahiret hayatı, yani cennet hayatı, sonsuz bir mutluluktur. Milyarlarcasına devam edecek olan bir mutluluktur.

27. ayet-i kerimeye inşallah ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekulüllezine keferu levla zile aleyhi ayetün min rabbih. Kul innallâhe yudillu men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men enâb.

Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Dalalet ve hidayet ayetlerinden önemli bir tanesi. Kelimeler ve yekulu ve derler ellezine keferu inkar eden kimseler levla olmasaydı olsa olmaz mıydı değil miydi ünzile indirildi ona aleyhi ayetün bir ayet mucize min rabbihi onun Rabbinden. Kul de ki innallâhe muhakkak ki Allah yudilli saptırır men yeşâyü yani dalalette bırakır. Men yeşâyü dilediği kişi kimseyi ve yehdi ve hidayet eder. Ve hidayete erdirir. Kendisine ulaştırır. Ulaştırır. İleyhi ona, kendisine. Men enabe dönen, yönelen kimse.

yehdi ileyhi men enabe. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve yekulü lezine keferu ve kafirler diyorlar ki levla inzile indirilse olmaz mı? Aleyhi ayetin ona bir ayet, bir mucize min Rabbihi Rabbinden. Kul de ki innallahi yudulli men yeşâ'yı muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır. Ve yehdi ileyhi men enabe ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır. Yani hidayete erdirir.

Ve kafirler, şimdi bu cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve kafirler, ona Rabbinden bir ayet, bir mucize indirilse olmaz mı diyorlar. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi hidayete erdirir. Kendine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse tekrar ediyoruz cümleyi. Ve kafirler, ona Rabbinden bir ayet, bir mucize indirilse olmaz mı? Diyorlar, derler. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi Allah'a yönelen kimseyi kendine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Öyleyse burada Allah Teala kafirlerin söylediğini söylüyor. Onlar derler ki, madem ki kendisine Kur'an-ı Kerim indirildiğini iddia ediyor, ona bir mucize de indirilseydi olmaz mıydı? İndirilmeliydi. Diyorlar diyor. Rabbinden, Rabbimizden değil, Rabbinden diyorlar. Sanki onun Rabbi ayrıymış. Kendi Rableri ayrıymış gibi. Ve Allah'ın onlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylemesi istediği cevap, onlara de ki Allah dilediğini dalalete bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Öyleyse Allah'ın dilediğini dalalete bırakması söz konusudur. Dilediğini hidayete erdirmesi. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o bütün insanlar gibi doğduğundan itibaren dalalette olan bir insandır. Bütün insanlar doğduğundan itibaren dalalettedir. Hiç kimse dalalete sonradan düşmez. Doğuşundan itibaren dalalettedir insanlar. Ve hidayete ermeyi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman dalaletten hidayete erer. Eğer tekrar hidayete erdikten sonra dalalete düşerse, o zaman o kişi tekrar fıska düşmüştür. Başta bütün insanlar fısktadır, bütün insanlar dalalettedir, bütün insanlar küfürdedir. Üçü de aynı hüviyeti ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi hidayet yoluna adım atmıştır. Ama dalaletten asıl kurtuluşu, mürşidine ulaşıp, 10 tane ihsanla ulaşıp, tabi olduğu noktada gerçekleşir. Öyleyse Allah Teala dilediği kişiyi dalalette bırakır. Yani kim dalalette kalmayı istiyorsa, hidayete ulaşmayı istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği kişidir. O kişi Allah'a isyan ettiği için, Allah'a ulaşmayı inkar ettiği için başka insanları da bir evvelki ayetteki gibi Allah'ın yolundan men ettiği için, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ettiği için onlar Allah'ın hidayete ermesini dilemediği, dalalette
bıraktığı kişilerdir. Delalete düşürdüğü değil, delalette bıraktığı kişilerdir. Doğuşlarından itibaren insanlar delalette. Bir kısım insanlar ruhlarını Allah'laştırmayı dilemiyorlar. Yani delaletten kurtulmayı dilemiyorlar. Eğer dilemiyorlarsa onlar için olan olay çok belli. Onlar hiçbir zaman dalaletten kurtulamayacaklardır. Onlar her zaman dalalette kalacaklardır. Allah onları hidayete erdirmeyecektir. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka hidayete erdirir. Defaatle söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun hidayete ermemesi mümkün değildir. Eğer hayatı hidayete ermek için geçerli olan birkaç ay daha varsa. Öyleyse Rad suresinin 28. ayet-i kerimesine ulaştık. Diyor ki Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim Ellezine aminu ve tatme innu kulubihim kulubuhum bi zikrillah zikrillahi bi zikrillah ela bi zikrillahi tatme innul kulub Ellezine aminu kelimeler, Allah'a ulaşmayı dileyen, aminu olan kimseler. Ve tatmainu ve mutmain olur, tatmin olur. Kulübühüm onların kalpleri. Bi zikrillahi, Allah'ın zikriyle. Ela öyle değil mi? Bi zikrillahi, Allah'ın zikriyle. Tatmainu el kulübü, kalpler mutmain olur. Tatmin olur, mutmain olur. Ellezine aminu cümlecikler. Onlar aminudurlar. Yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenlerdir. Ve tatmainnu kulubihim bi zikrillahi ve onların kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ela öyle değil mi? Bi zikrillahi Allah'ın zikri ile tatmainnul kulubi kalpler mutmain olur. Bi zikrillahi Allah'ın zikriyle tatmainnül kulübü kalpler mutmain olur. Onlar aminudurlar. Yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir.

ve onların kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Öyle değil mi? Onlar amin olurlar. Yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve onların kalpleri Allah'ın zikri ile mutmain olur. Kalpler ancak onlar amin olurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Öyle değil mi? Biz zikrullahi Allah'ın zikriyle tatmin-ül kulübü

Allah'ın Allah'ı zikretmekle kalpler ancak mutmain olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri daha burada tamamlanıyor. Kalplerin mutmain oluşu, doyuma ulaşmasıdır ve zikirden başka bir yol mevcut değildir. Zikir, kalbi doyuma, tatmin olmaya ulaştıran yegane vasıtadır. Bu ayet-i kerime bunun en kesin delilini vermektedir. Öyle değil mi diyor Allah Teala, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse burada inşallah bu akşamki Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz tamamlanıyor. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gâilul magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konulu söyleşimize, açıklamalarımıza devam etmek. Bu defaki konumuz irşat müessesesi ve mürşit. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, mürşit kelimesi, reşat kelimesi, raşit kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Rüşte ermek üzere insanları bir hedefe yönelten, bunun bilgilerini veren ve onların hayata geçirilmesini sağlamakla Allah-u Teala tarafından görevlendirilen kişi mürşit adını alır. İrşada ulaştırmaya medar olan demektir. Bir kişinin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasını sağlayan kişi mürşittir. İrşad, mürşidin görevidir. Başka insanları da mürşit olma istikametinde teçhiz etmek, yenilemek, ilimle doldurmak ve o kişinin Allah'ın yardımıyla irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak. İşte bu mürşidin görevidir. Bir insanın mürşit olabilmesi, Allah tarafından o vazifeye tayini ile mümkündür. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getirilen kişi ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişidir. Başka türlü Allah-u Teala'nın bir kişiyi irşat makamına tayin etmesi mümkün değildir. Basamaklar açısından konumuza baktığımız zaman 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde kişi mürşit olabilir. Ondan evvel de mürşit sayılan birçok insanlar oluşur. Bu şimdi yaptığımız mürşit tarifi Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı ve irşatla vazifeli kıldığı kişilerdir.
28. basamağın 5. mertebesine ulaşabilmiş olanlar. Konumuzun başında söyleyelim ki sahabe yani ensar ve muhacirin onlar irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişlerdi, mürşit olmuşlardı.

Allah-u Teala bu dizayn içerisinde sahabenin irşat makamına geldiğini çok net olarak anlatıyor bizlere. Bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kimler irşada ulaşanlar? İşte o irşada ulaşan kişiler son teslim olan iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman, Allah'a iradelerini teslim aldığı andan itibaren o kişilere müjdeyi verir. İrşada memur ve mezun kılındın. Kullanılan ifade budur. İrşada memur, irşad etmekle vazifeli kılındın demek. Mezunsa bu konudaki yetkinin, iznin sahibisin demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu müjdeniyor. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk 3 sırayı işgal edenler. Ulul elbab, ihlas ve selah makamının sahipleri. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı, diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime son derece açık ve net olarak, ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, sahabenin kendilerine tabi olunanlar bulunduğunu, o mevkide olduklarını net olarak ifade ediyor. Tabi olanlara tabiin diyor bugünün ilmi. Sahabeye tabi olanlar tabiin adını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ayet-i kerimeye şöyle devam ediyor. Allah onlardan razı idi. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altından ırmaklar akan cennetlerin sahibidirler. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Mürşit olan kişi üç azim nimetin sahibidir. Birisi ecrül azim, verilecek olan ücretin azamisi, en yükseği. İkincisi fevzül azim, gene Allah'ın verdiği mükafatların en büyüğüne sahip olanlar. Genel çerçeve içerisindeki insanların Allah'a göre en üst seviyede olanları irşat makamına tayin ettikleridir. Onların ötesinde sadece Allah Teala tarafından seçilmiş olan her kavimdeki resuller ve onların da davetinde sadece devrin imamı mevcuttur. Resulleri ve devrin imamını, ki bunların hepsi risalete seçilmiş olanlardır. O seçilmiş olanı, risalete seçilmiş olanları devre dışı bıraktığınız zaman insanların arasında en üstün insanlar bu mürşitlerdir Allah'ın katında. İrşada Allah-u Teala'nın tayin ettikleri, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettikleri. Onlar daimi zikrin sahipleridir.
Onlar Hakkul Yakin'in sahipleridir. Allah'ın zatını da görmüşlerdir ve Allah'ın zatını gördükten sonra bu vazifeye tayin edilmişlerdir. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in ve Hazzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, söylediğimiz ayette Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin, yani irşat makamına tayin edilenlerin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Mürşidin vasıflarını aradığımız zaman bakıyoruz ki Mürşitler Fusilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde de ifade edilmiş. Başka bir cepheden ifade edilmiş. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Allah'a teslim olduğunu beyan ederek, söyleyerek, Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiate hasenatı hasenatla mukabele eden, seyyiati hasenatla önlemek yetkisine herkes ulaştırılmaz. Ulaştırılanlar Fevzül Azim'in, affedersiniz, Fevzül Azim değil, burada Hazzül Azim geçiyor. Hazzül Azim'in sahipleridir onlar. Böyle buyuruyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerimede mürşidin bir temel vasfı çıkıyor ortaya. Bu vasıf Allah'a çağırmak. Bir başka temel vasfı çıkıyor ortaya. Allah'a teslim olmak. Bir başka vasfı çıkıyor ortaya. Seyyiate, kötülüğe hasenatla, güzel davranışlarla mukabele etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra da biz Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse bu Allah'a çağırmak onların remziydi. Alameti farikasıydı, onları farklı kılan alametti. Allah Teala Yusuf 108'de diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur."
bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devrin imamıydı. Mürşitlerin mürşidiydi. Böyle bir dizaynda temel ilkenin Allah'a çağırmak olduğunu görüyoruz. Ve zamanımızda Allah'a çağıran insanlar Allah'a çağırdıkları takdirde ve bu vazife Allah-u Teala tarafından kendilerine verildiği takdirde onlar Allah'ın tayin ettikleri mürşitlerdir. Her devirde olduğu gibi bu devirde de bütün kavimlerde hem Resuller yaşıyor hem de o Resuller mutlaka Allah'ın üst seviye mürşitleridir. Hem de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler yaşıyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlar. Bizim sizleri Allah'a çağırdığımız gibi. Peki ya diğerleri ne yapıyor? Allah'a insanların ulaşmasına mani olmaya çalışıyor. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. Farzları sıralamakta fayda mülahaza etmekteyiz. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ona ulaş. Allah'a ulaş. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyordu ki Habibim Hanif fıtratıyla Hanif olarak kendini dine, Hanif dinine ikame et. O Hanif dini ki Allah-u Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yani bu dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında tebdil, değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala kainatta bir tek din yaratmıştır. O Hanif dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Onun Allah'ın din yaratmasında insanlık tarihi boyunca bir değişiklik olmamıştır. Sadece Hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek din vardır diyor Allah-u Teala. Ve bütün insanlar bu tek dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar buyuruyor Allah-u Teala. Bütün insanlar sadece
bu tek dini yaşayabilecekleri bir fıtratla yaratıldılar diyor. Öyleyse insanların tek bir dini yaşaması işte temel olan budur. Asıl olan budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bu dini yaşayanlar için Allah Teala emrini veriyor. Rabbine dön ve böylece takva sahibi ol. Allah'a dönüş, ruhun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması. İkinci ayet-i kerime. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Ruhun Allah'a geri dönmesi. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmışsa sen de onların ulaştığı yoldan aynı sebebi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Beşinci ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın, Allah'a firar et. Ruhumuzun Allah'a kaçması ve Allah'a sığınması emrediliyor. Bu konudaki altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmak istiyorsa onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse biliyoruz ki Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse biz onları, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yedinci ayet-i kerime Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Dokuzuncu, sekizinci ayet-i kerime. Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın emri kesin bir şekilde farz olduğunu işaretliyor. 9. ayet-i kerime Şura 47. Allah Teala buyuruyor. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. O değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü.
O gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise gördüğünüz gibi Allah'ın zatına davet. Öyleyse Allah'ın zatına davet açık. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. On birinci ayet-i kerime, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. O da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah-u Teala. Üzerinize vasiyet etti. Misakimiz biliyorsunuz ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusundaki yeminimiz. Ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ve 11. ayet-i kerime, 12. ayet-i kerime Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnnallâhe ye'murukum en tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul. Aslında ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde, irademizde birer emanet. Bize şu dünyada yaşamak için verilmiş emanetler. Sonra hepsini onların sahibine teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve böylece görünüyor ki Allah Teala ile olan dizayn içerisinde tam 18 tane tam 12 tane farz var. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı emreden. Mürşit bu lazimeyi yerine getirmekte vazgeçilmez olandır. Olmazsa olmaz şartın sahibidir. Hiç kimse Allah-u Teala'nın kendisine verdiği 10. ihsanla mürşidini görüp de mürşidine ulaşmadan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olmadan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mürşidine ulaşmadan Allah'a ruhunu vasıl etmesi mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'ın size hacet

gerçekleşir. Böyle bir işlemi gerçekleştirmediniz, hiçbir zaman bu olay tahakkuk etmez. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmezse ne olmaz? Allah-u Teala kalbinizin mührünü açmaz. Kalbiniz için, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almaz ve kalbinizin içine imanı yazmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Öyleyse kalbimizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması, mümin olabilmemiz bu şarta bağlı. İşte Mücadele Suresi 12. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine imanın yazılması şarta bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Allah 10. ihsanıyla mürşidini gösterecek o kişiye. O kişi gidip tabi olacak. Mutlaka Allah-u Teala bir vesileyle o mürşidi onun karşısına çıkarır. Ve kişi ona ulaşıp tabi olur. Allah-u Teala dikkat edin, mürşide tabi olun deyince devrin imamına tabi olun demiyor. Devrin imamı bir kişi. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Bunların %10'dan daha azı bile olsa milyonlarca insan, hepsinin bir kişiye tabi olması söz konusu değil. Bu sebeple Allah Teala Maide 35'te "Vebtegu ileyhil vesilete" diyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Vesile olacak. O ulaştırmayacak. Sadece tabi olacaksınız. Tabiye sırada orada hazır bulunan devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. O kişinin başının üzerine gelip yerleşecek. Tabiyet yoksa bu merasim yoktur. Hiçbir zaman ruhun yerleşmesi söz konusu değildir. Yerleşmezse o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Kişinin kalbine iman yazılmazsa o kişi nefsini tezkiye edemez. Fizik vücudunu şeytana kurtarır, şeytana kul olmaktan kurtarmaya ve Allah'a kul olmaya, kul kılmaya başlayamaz. Peki ya ruh? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması da gene devrin imamının o kişinin başının üzerine gelmesine bağlıdır. Çünkü Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara yevmit talakı ödeyerek onları uyarsın diye. Ne demek bu? Evvela Allah-u Teala diyor ki dereceleri yükselten Allah. Bu ayetin derecelerin yükseltilmesiyle alakası var. Bunun manası ne demek? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidine tabi olan kişinin ve böylece mümin olan kişinin ve böylece nefs tezkiyesine başlayan kişinin günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatini hasenata çevirdiğini söylüyor. Yani dereceleri yükseltiyor Allah-u Teala. Kim bu? Tabiyetini gerçekleştiren kişi. Tabi olan ve böylece mümin olan kişi. Nefs tezkiyesine başladığı için mümin olan, tabi olduğu için mümin olan kişi. Her iki halde de mümin olmak asıldır. Bir kişi

mümin olamazsa, yani Allah Teala'nın kalbini açıp da kalbin içindeki küfür kelimesini alıp onun yerine iman kelimesini yazmazsa, o kişi mümin olamaz. Kalbindeki imanın sahibi olamaz, mümin olamaz. Kalbinde iman yazılı değilse o kişinin, ki o zaman yazılır, ondan evvel sadece küfür kelimesi vardır, o zaman nefs tezkiyesi yapamaz kişi. Nefs tezkiyesi yapması da kalp mürşide bağlıdır. Ancak tabiiyetle, tabiiyet tahakkuk ettiği takdirde devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir ve bu sebeple onu vesile kılarak Allah Teala kişinin kalbine imanı yazar. İmanla nefs tezkiyesi arasındaki ilişki ne? Eğer kalbi Allah Teala iman kelimesini yazmazsa hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Bir kişinin nefsinin kalbine Allah'ın imanı yazması demek, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşması demek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn oluşursa, zıt kutupları ifade eden faziletlerle iman kelimesi birbirini çekecektir. İman kelimesi sabit olduğu için dışarıdan gelen faziletler, ruhun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacak. Bu toplanmanın adı nefs tezkiyesidir. Manası, ne kadar fazilet iman kelimesinin etrafında toplanırsa, birikirse, o kadar karanlık artık kalbe giremeyecektir. Nefsin afetlerinden o kadarı kapı dışarı edilmiştir, içeri girmeleri de söz konusu değildir. Nefsin afetleri için her zaman sürpriz oluyor nefs tezkiyesi. Hepsi kalbe tekrar gireriz ümidiyle geliyorlar kalbe aşağıdaki kapıdan, ama girdikleri zaman bir de bakıyorlar ki bir kısmına yer yok. Onlar giremiyorlar. Kapı dışarı edilmiş durumda, artık o nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbindeki faziletler arttıkça karanlıkların, afetlerin nefsin kalbini doldurması, doldurma alanı küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, daimi zikirde sıfırlanıyor. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği takdirde o kişinin kalbine iman yazılması mümkün. Mücadele 22'ye göre. Ancak o zaman nefs tezkiyesi olabilir. Peki mümin 15'e göre durum ne? Dereceleri yükselten Allah diyor. Furkan 70'e göre o kişinin nefsinin kalbinin iman kelimesini yazılmasıyla aldığı son şekil o kişinin mümin olmasını ifade ediyor. Ve kim tabi olup da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor, demin söylediğim gibi nefs tezkiyesine başlarsa, ancak onların diyor Allah-u Teala nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Başlayabilmesi için de mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecek. Onun gelebilmesi için kişinin kendi mürşidine ulaşıp teslim olması şart. O mürşidin ruhu gelmez başının üzerine. Devrin imamının ruhu gelir. Şimdi o ruh o kişinin başının üzerine gelince ne der? Emri tebliğ eder. Der ki Allah beni vazifeli kıldı, bana yetki verdi, sana bunları söyleme yetkisi. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani o vücuda artık tekrar dönmemek üzere terk edebilirsin. Ne demek bu?
Şu demek, ruh dilediği an sizin fizik vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Ruh dilediği an bunu yapmak yetkisinin sahibidir. Her an, her günah işleyeceğiniz an ruh derhal vücudu terk eder. Asla iştirak etmez yapacağınız günahlara. Vücudun dışından olayı seyreder ve elindeki mizan o işlenen suçun mahiyetini ve derecatını oraya kaydeder. Ruh da bu standartlar içinde nefse o ölçüde bir azap tatbik eder. Neden bu yetki ruha verilmiş? Çünkü nefs tezkiye olmazsa ruh biz ölmeden evvel asla Allah'a dönemez. Oysa ki üzerimize demin söylediğimiz gibi 12 defa farz kılınmış. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey evvela dereceleri yükselten Allah diyor. Sebebini söyledik. Günahların sevaba çevrilmesi. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Burada arş kelimesi, arşı tutan meleklerin ve devrin imamının bu ayette alakalı olduğunu söylemiş oluyor. Bir adım daha atalım. Allah'ın emrinden bir ruh gönderiyor Allah Teala. Şimdi Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Demek ki Allah Teala Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirsin diye, dikkat edin, hidayete vesile olsun diye demiyor. Hidayete erdirsin diye. Onları hidayete erdirsin diye insanlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamıdır. Emrimiz de hidayete erdirmek. Öyleyse Allah-u Teala'nın aldığı, o ruhun aldığı bir emir var. Öyle bir ruh gönderiyor ki, o ruh Allah'tan emir almış bir ruh. Neyle? Hidayetle vazifeli. Kişiyi hidayete erdirecek. Nedir hidayet? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki hüda, hidayet, el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ve diyor ki Allah'ın emriyle buradayım. Ve sana Allah'ın bana verdiği görevi tebliğ ediyorum. Bu yetkiyle Allah beni yetkilendirdi. Ben sana Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi. Yani vücudu terk edeceksin. Sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Sırat-ı müstakime ulaşma vasfını kazandın. Yani sen artık bu vücuttan ayrılıp da tekrar bu vücuda dönmek imkanının sahibi değilsin. Ya da dönmek zaruretinin, mecburiyetinin sahibi değilsin. Artık Allah'a dönebilirsin. Hiçbir ruh vücuttan ayrıldıktan sonra geriye dönmemekle kısıtlı değildir. Bütün ruhlar vücuttan ayrılırlar, suça iştirak etmezler, tekrar dönerler ve vücudun içine rahatça girerler. Diledikleri zaman girerler, diledikleri zaman çıkarlar. Hiç hissetmeyiz sevgili kardeşlerim. Ama eğer söylediğimiz şartlar vücut bulmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, 10 ihsanı almışsak, Allah bize mürşidimizi göstermişse 10. ihsanıyla, o zaman irşat makamına tabi olduğumuz takdirde başımız üzerine devrin imamı gelecektir.
ve ruhumuzu Allah'a doğru yolcu edecektir. Emri tebliğ ederek. Hem o emir gereğince yetkili olduğunu söyleyerek, hem de emri tebliğ ederek gitmesini, ruhun vücuttan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayacaktır. Öyleyse ruhun hidayeti de, öyleyse nefsin hidayeti de ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Tabiyet olmazsa devrin imamın ruhu kişinin başına gelmez. Bu sebeple irşat makamına ulaşmak, mürşide tabi olmak olmazsa olmaz bir şarttır. 12 defa üzerimize farz kılınan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetini gerçekleştiremeyiz. Farzını gerçekleştiremeyiz. Eğer tabiyet gerçekleşmezse. Öyleyse mürşit Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz bir şartıdır. Onun için bütün devirlerde çok sayıda mürşit dünya üzerinde vazifelidir. Devrin imamı en üst seviyedeki mürşittir. Her kavimdeki resuller ikinci seviyedeki vazifelilerdir, yetkililerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri üçüncü seviyedeki yetkililerdir. Ve onların tayin ettikleri mürşitler dördüncü seviye vazifelilerdir. Aşağı doğru 5., 6., 7. seviyeye kadar mürşitler gider. Ve sonuncular vekil mürşitlerdir. Yani bu görevi vekaleten yaparlar. Asil mürşit devrin imamı, kavimlerdeki resuller ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği iradelerini Allah'a teslim eden, irşada ulaşmış olan evliyalardır. Peki mürşit olmazsa fizik vücut, nefses, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulabilir de Allah'a kul olabilir mi? Olamaz. Çünkü fizik vücudun Allah'a kul olabilmesi şeytanın hakimiyetinden kurtulabildiği ölçüde gerçekleşir. Bu ise nefsin tezkiyesine bağımlıdır. Nefsin tezkiyesi boyunca şeytanın hakimiyet alanı daralır, daralır, daralır. Ve fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya devam eder, devam eder, devam eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun Allah'a ulaşıp teslimi irşat makamı yoksa gerçekleşemez. Nefsimizin tezkiyesi irşat makamı yoksa, tabi olamıyorsak gerçekleşemez. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, irşat makamına ulaşıp tabi olmadıkça, hem de Allah'ın tayin ettiği ve hem de 10 tane ihsanla tabi olmadıkça, fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması mümkün değildir. İrademizin de Allah'a teslim olması mümkün değildir. İrademizin Allah'a teslimi de nefsin afetlerinin yok olmasına bağlı. Öyleyse görüyorsunuz ki hidayet ancak irşat makamına teslimle gerçekleşebilen bir farzdır. Ruhumuzun hidayeti de, veçimizin hidayeti de, nefsimizin hidayeti de, irademizin hidayeti de. Dört teslimin dördü de farzdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki mürşit insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.
Öyleyse mürşidin ulaştırdığı rüşt yolu nedir? Gay yolu nedir? Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Tebeyin etmiştir, belirlenmiştir. İrşadla gay. Rüştle gay. Rüşt irşada ulaşma keyfiyeti ve üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki din bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz diyor Allah Teala. Eğer onlar da bizim davetimize uymuşlar da ameni olmuşlarsa o zaman icabet ederiz. Umulur ki bizim icabetimizden sonra onlar irşada ulaşsınlar. Onların irşada ulaşmalarında isteriz diyor Allah Teala. Yani onların davetine icabetimiz amen oluşlarından irşada ulaştıkları noktaya kadar her tarafı kaplar diyor Allah Teala. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinin devamında Allah Teala'nın irşat makamını tarif eden bir ilavesi var. Biz onlardan imamlar kıldık, emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Sonra sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor. Öyleyse devrin imamının iki özelliği daha çıkıyor ortaya. Bunlar aynı zamanda Allah'ın irşat kademesine tayin ettiği mürşidin de bütün mürşitlerin de özelliği. Sabrın sahibi olmuşlar hepsi. Yani yedi mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuş, sabır konusunda ulaşılabilecek en üst noktaya ulaşmışlar. 12 mertebe müzeyyen olmuş. Öbür taraftan ikinci özellikleri iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? Çünkü ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor Allah Teala. Devrin imamlarına tayin ettiğine göre en üst seviye mürşit, o zaman mutlaka bir hakkın takvanın sahibi kişi. Öyleyse bir hakkın takvanın sahibi olabilmek için kişinin iradesini de Allah'a teslim etmiş olması temel şart. Öyleyse Allah'ın irşat makamına getirdiği kişiler bu vasıfların sahipleri ve bu kişiler irşat makamının sahipleri iki ayrı cepheden emretme yetkisinin sahipleri kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Münkerden nehyetmek, kötülükleri insanlara yasaklama konusunda onlara emirler vermek ve emri bil maruf yapmak, yani irfanla emretmek, maruf olanla emretmek. Münkerden nehi, münkeri yasaklamak. Kötü olan şeyleri, onları rüşt yolundan ayıracak şeyleri onlara yasaklamak ve
irfanla emretmek. Allah Teala diyor ki içinizden irfanla emreden nehy anil münker yapan ve emri bil maruf yapan bir topluluk bulunsun diyor. İşte onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabeydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl bir müessese? Doğruyu öğrenmişler. Allah Teala öğretmiş. Yetmez. Allah Teala o doğrunun öğrenilmesinden sonra onların başkaları konusunda hata etmelerini, hata yapmalarını önleyecek yeni bir şart daha getiriyor. İradelerini mutlaka Allah'ın iradesine bağlamaları. Ne olur bağlarlarsa şu olur, mürşit kendinden nefsinin afetlerine uyarak bir emir veremez. İki sebepten veremez. Çünkü bir defa nefsindeki afetlerin hepsi daha daimi zikirde gitmiştir. Bu kişi daimi zikirde değildir. Daimi zikirden sonra külli zikre ulaşmıştır. Bütün uzuvları zikretmektedir. Onu da aşmıştır. Tesbihe ulaşmıştır. Artık sünnetullah onun daimi zikrine devam ettiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde her şeyi en güzeli ulaştırmakla Allah'ın mürşitleri vazifelidirler. Nehi anil münker, onları bütün kötülüklerden korumak manasına gelir. Her türlü yanlışı onlar irşat makamına ulaştırdıkları zaman o yanlışın nasıl düzeltileceğini oradan alırlar. Mürşit bunu kendinden söyleyemez. Hangi mürşit? İrşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilen mürşit. Hangi mürşit? Bütün kavimlerdeki resuller. Hangi mürşit? Devrin imamı. Bunların altındakiler için bu geçerli değildir. Onların da içinde, onlar da daimi zikrin sahipleridir. Ama iradeleri Allah'a bağlı olmadığı için kendi iradeleriyle hareket edeceklerdir. Bu sebeple yanlış hüküm vermeleri mümkündür. Kapı kapalı değildir, aralıktır. Ama Allah Teala irşat makamına kendisi tayin etmişse evvela kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. O zaman o kişi iradesi Allah'a bağlı bir kişidir. Öyleyse Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağladığı bir insandır. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitlerin özellikleri var. Bütün mürşitler için özellikler. Mürşitlerin irşat makamına Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin temel özelliklerine baktığımız zaman birinci vasıfları Allah'a çağırmaları. İkincisi Allah'a teslim olmaları. Nelerini teslim etmişler? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Sonra kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. İrşat makamına Allah'ın tayiniyle ulaşmışlar. Allah'a çağırıyorlar. İşte zamanımızdaki
doğruyla yanlışı birbirinden ayırt eden Furkan'ın en önemli hükmü, dikkat edin, kim Allah'a çağırıyor, o Allah ile beraberdir. Kim Allah'a çağırana karşı ve kim Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyorsa, işte o Allah'a karşı. Ruh insana hayat verir. Ruhumuz giderse hepimiz hafazan Allah ölürüz diyen insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmedikleri için bunları söylemektedirler. Öğrendikleri kitaplar öyle söylediği için o kitapların söylediğini tekrar etmektedirler. Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların asırlardan beri yazdığı emaniye kitaplardan öğrenmişlerdir. Öyleyse irşat makamına dikkat edin. İrşat makamı Allah'a çağırır. Peki irşat makamı kendisi tabi olmuş mudur mürşidine? Elbette. Allah'a ulaşmayı dilemiştir irşat makamı. Mürşidine tabi olmuştur. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsini teslim etmiştir. İrşada ulaşmıştır. Ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Allah onu ancak o zaman irşada memur ve mezun kılındın diye irşat makamına tayin etmiştir. Bütün bu safhalardan geçmiştir. Ve Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre de hakkül yakin sahibidir. Yakin hasıl etmiştir Allah'ın ayetlerine. Yani hikmet sahibi olmuştur. Ondan sonra da onun çok ötesine geçmiştir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler, irşada memur ve mezun kılınanlardır. Allah Teala tarafından kılınanlardır. Öyleyse mürşidin muhtevasına baktığımız zaman çok yönlü bir insan görüyoruz. O seviyeye ulaşmış olan bütün mürşitler Allah'ın katında şehadet kazanmışlardır. Şehadetin, Allah'ın zatını görme şerefinin, Allah'a şahit olmanın sahipleridir.

Ali ise mürşit kimdir? Mürşit daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olmayan bir kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Bu tayinin sahibi olan mürşit bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Üç, kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Beş, bu kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Hayır sahibidir. Altı, bu kişi hem hayır kazanmaktadır, ehli hayırdır, hem de ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her zaman konuşabilme yetkisinin sahibidir. Allah Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Bundan evvel de vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun," diyor Allah Teala.

Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. İşte orada Allah Teala'nın zikir ehli dediği kişi ehli tezekkür olan kişidir. Kendisine sorulacaktır. O da bir kısmına muktesebatıyla cevap verebilecektir. Bir kısmına veremeyecektir. Ve Allah'a soracaktır. Allah'tan aldığı cevabı ulaştıracaktır. Ayrıca muktesebatındaki cevapları da hep Allah'tan, Allah'ın kendisine verdiği emir gereği yapacaktır. Neticede kendi muktesebatından karşıya ulaştırdığı bilgiler de Allah'ın süzgecinden geçerek oraya ulaşacaktır. Çünkü Allah Teala onun üzerinde iradesini kendisine bağladığı için söz sahibidir. O sadece Allah'tan aldıklarını başkalarına ulaştırabilir. Muktesebatından olan şeyler de gene Allah'ın süzgecinden geçtikten sonra suali sorana ulaştırılmaktadır. Allah Teala mürşidin iradesini kendi iradesine bağlamakla neyi sağlıyor? Yanlışların hepsini önlemiş oluyor. Kişi Allah'ın iradesine bağlıysa bu noktada kendisine ait olan mütalalarda bulunamaz. Bu noktada Allah'tan öğrenmek, cevap almak ve bu cevabı iletmek mecburiyetindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İrşad makamı ehli tezekkürdür. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Vahiy yoluyla konuşur. Allah Teala ona vahyeder. O sorar, cevabını vahiy yoluyla alır. Bu bir ilham müessesesi değildir. Karşılıklı konuşma söz konusudur. Ve Allah Teala burada da açık bir hüviyet koyuyor ortaya. Bizim diyor, insanla beşerle hiçbir konuşmamız olmaz illa vahiyle. Eğer konuşma söz konusuysa, yani tezekkür söz konusuysa, insanoğluyla Allah arasında bir konuşma, bir tezekkür söz konusuysa, bu tezekkür mutlaka vahiy yoluyla gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün vazifeliler bu sorma işleminin sahipleridir. Sorarak cevap vermek durumundadırlar ve Allah'tan geleni söylemek mecburiyetindedirler. Çünkü asgari seviyede iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır.

irade Allah'a teslim olmuştur. Devrin imamının iradesine gelince onun iradesi yoktur. O Allah'ın iradesiyle hareket ettirilir Allah-u Teala tarafından. O kendiliğinden konuşamaz diyor Allah-u Teala. Habibim sen o kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor Allah-u Teala. Herkes görmüş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam atmış ama biz attık diyor. Atan dıştan görür bakarsanız Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ama konunun iç yüzüne bakarsanız atan Allah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı nasıl bir akıl bir fizik vücuda kumanda verirse o aklı devre dışı bırakın, Allah'ı getirin oraya. Allah o kişiye hareket ettiriyor, söyletiyor, konuşturuyor, Kur'an-ı Kerim'i okutturuyor. Her şeyin sahibi Allah'tır. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde irşat makamına baktığımız zaman mürşidin Allah-u Teala'nın indinde ehli tezekkür olduğunu görüyoruz. Allah ile daimi bir sohbetin içinde. Her an bir şeyler sorar. Bir şeylerin cevabını alır. Ne zaman dilerse Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah ne zaman onunla konuşmayı dilerse o zaman da cevap vermek durumundadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu irşat makamının sahibi olan kişinin, irşada memur ve mezun kılınan kişinin 7. vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet ehli sevgili kardeşlerim, üç ayrı cephede önemli bir hüviyetin sahibidirler. Hakim olarak, bir, hakem olarak, iki, hikmet sahibi olarak, üç. Eğer bir irşat makamının sahibi birisi hakim olursa, hükümleri Allah'tan alarak verecektir. O bu konuda rahattır. Çünkü kendinden bir şey ilavesi söz konusu olmaz. Hükmü veren Allah'tır. Tebliği onun ağzından yaptırır. Bu sebeple hakimlik konusu Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmıştır. Aynı kişi hakemlik mevkiinde olduğu zaman ne olur? Hakem olduğu zaman mutlaka hakka riayet eder. O kişi bu sebeple hüküm sahibidir. Hükmün sahibi olan Allah kendisine verdiği hükmü ulaştırdığı için, o hükmü tebliğ ettiği için, tevhim ettiği için.
hakemlikte de durum aynıdır. İki taraf vardır. İki taraf üzerinde arasında taraflar haksızlığa uğradıklarını iddia etmektedirler. Ve hak nasıl gelecektir? Adaletle gelecektir. Allah Teala diyor ki Resul geldi, hak batıl zahir oldu, hak yerine geldi. Adaletsizlik kalktı, adalet geldi diyor. Musa'nın kavminden bir rical vardı ki diyor Allah Teala asırlar boyunca hep bir takım insanlar o mevkilere gelmişler. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olmuşlar. Adaletle hükmederlerdi diyor Allah Teala. Münkerden nehy ederler, marufla emrederler ve adaletle davranırlardı diyor. Bilkıst, adaletle davranmak demek. Öyleyse görülüyor ki hikmet sahibi olmak üç vasfı birden içeriyor. Hakim olarak hükmetmek, verdiği hükümler Allah'ın hükümleri olduğu için mutlak doğru olacaktır. Hakem olarak hükmetmek, gene aynı standartlarda hüküm iki tarafında mutlaka hakkına riayet eden bir hüküm olmak mecburiyetindedir. Ve üçüncüsü, kişinin hikmet sahibi oluşu. Yani Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa, o ayetin 28 basamaktan nereye oturduğunu net olarak her zaman söyleyebilir. Çünkü bilgiyi Allah'tan alır. Öyleyse görülüyor ki irşat makamı farklı bir makamdır. Öğretmenler öğretirler. İrşat makamı sadece öğretmez. O kişinin tekamülünde, manevi tekamülünde metallardır. O da rol almıştır. O da konunun içindedir. Neden? Çünkü kişi mürşide tabi olmasaydı, ruhu Allah'a ulaşamayacaktı. Tabi olmasaydı, nefsi tezkiye ve tasfiye olamayacaktı. Tabi olmasaydı, fizik vücudu Allah'a teslim olamayacaktı. Ve o kişi hiçbir manevi tekamül gösteremezdi. Manevi tekamülün sahibi olamazdı. Öyleyse irşat makamı Kur'an-ı Kerim'in vazgeçilmez bir unsurudur. İrşat müessesesi rüşt yolunun sahibi olmayı ifade eder. Hazreti İbrahim babasına dedi ki, baba bana tabi ol da seni irşada ulaştırayım. İrşada ulaştırmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Rüşt yolu bir insanı nereye götürür? Allah'a götürür. Bütün teslimlere götürür. Cennetin en üst makamına kadar götürür. Yedinci kat cennet ya da yedinci kat cennetler. Daha evvelkiler cennet, Allah Teala naim cenneti diyor. Allah Teala başka cennet isimleri sayıyor.
Ama adın cennetleri diyor. Adın cennetlerinde hem Allah'ın irşat makamına tayin ettiklerinin, hem her kavimdeki imamların, hem de bütün devirlerdeki devrin imamlarının üç ayrı mekanı söz konusudur. Birinci mekandakiler Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin ettiği kişilerdir. Onlar Resul değillerdir. Bütün kavimlerdeki Resuller onlardan daha üsttekilerdir. Devrin imamı ise onlardan da daha yukarıda olandır. Böyle bir dizaynda adın cennetlerinden birincisi Allah'ın irşat mevkine getirdiği Resul olmayan herkes içindir. İkincisi

bütün kavimlerdeki resullerin cennetidir. Üçüncüsü ise sadece bütün devirlerdeki devrin imamlarına aittir. Hepsi bütün zaman parçalarını ihtiva eder. Öyleyse irşat makamının bir özelliği de en üst kat cennetin, yedinci kat cennetin sahibi olmalarıdır. İster Allah Teala tarafından bu vazifeye irşada mezun ve mezun memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edilmiş olanlar olsun, ister Resuller olsun, bütün kavimlerdeki, ister devrin imamı olsun. Hepsi bu vasfın sahibidir. Yani adın cennetinin sahipleridir. Demek ki gerçek irşat makamı her açıdan başka insanlardan farklı bir özelliğin sahibi. Farklı özelliklerin sahibi. Öğretmen öğretir ama mürşit sadece öğretmez. Öğrettikten başka hedefe ulaştırır. Evvela Allah'a ulaştırır mürşit. Sadece Allah'a davet etmek değildir vazifesi. Aynı zamanda Allah'a ulaştırmak konusunda yardım etmek, Allah'a ulaştırmaya vesile olmaktır. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Öyleyse şimdi mürşitlerin vazifelerine bakıyoruz. Ne yaparlar? Mürşitler kıraat ederler. Ne yaparlar? Mürşitler tilavet ederler. Ne yaparlar? Mürşitler kıssa ederler. Öyleyse üç ayrı seviyenin dizaynı. Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve diledikten sonra da nefs tezkiyesine kadar mürşitlerin öğretisi kıraattir. Nefs tezkiyesi başladığı andan itibaren kıraat tilavete dönüşür. Ve kişi daimi zikre ulaştıktan sonra tilavet kıssaya dönüşür. Öyleyse irşat müessesesi üç ayrı standardın sahibidir. Bakıyoruz, öğreti ve hedeflere ulaştırma stratejisi Allah-u Teala tarafından şekillenmiş. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde devrin imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerini anlatıyor Allah-u Teala. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yüzekkîküm ve yuallimüküm kümül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâ lem tekûnû tâlemûn. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, size de tıpkı bir evvelki ayet-i kerimede olan nimet gibi bir nimet sizden
aranızdan sizden birini Allah size Resul olarak gönderdi. Bir Nebi Resul bu. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye. Bir. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç, size kitap öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. Beş, hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. İşte 28 basamaklık bir dizi içerisinde İrşad makamının dizaynını ortaya koyduğumuz zaman Allah-u Teala'nın irşad makamına tayin ettiği Resul olmayan mürşitlerin devrin imamı olmayan her kavimdeki Resullerin dizaynı 4 safayı içeriyor. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, 1. Onların nefslerini tezkiye etmek, 2. Kitap öğretmek, 3. Hikmet öğretmek, 4. Burada bitiyor. Ama hikmet öğretmenin ötesi onlarda yok. İrşad makamı hikmet öğretmeye kadar geliyor, hikmet öğretme dahil. Ama devrin imamı hikmetin ötesindeki daha bilinmeyen şeyleri de öğretiyor. Öyleyse bu minval üzere irşad makamının tatbikatına baktığımız zaman insanlara bilgiyi ulaştırdığı ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeden belki safa

Öyleyse böyle bir dizaynda kalplerindeki ekinlet, gözlerindeki hicab-ı mestüre ve kulaklarındaki vakra ile o insanlara okudukları, öğrettikleri şey kıraat adını alıyor. Ne zaman ki bu insanlar Allah'ın yoluna giriyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi sahabeye hitap ediyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlara mürşidin yapabileceği şey tilavettir. Çünkü onlar kıraatin neticesine ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlara bir dizayn içerisinde öğretilmek için tilaveti emrediyor. Zikir sahipleri için de tilavet asıl. Nereye kadar kıraat? Kişiler Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala onların diledikleri ana kadar kıraat. Çünkü derhal Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinliti derhal alıyor Allah-u Teala. Ve konu tilavete dönüşüyor. Ve tilavet devam ediyor. Nereye kadar devam ediyor tilavet? Tilavet nefs tezkiyesine başlayıncaya kadar devam ediyor öğreti. Nefs tezkiyesi bundan sonraki faslı kapsıyor. Devrin imamı insanların nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Neyle? Kalplerine Devrin imamının ruhu baştan üzerine geldiği için kalplerine iman yazılmasıyla nefs tezkiyesini gerçekleştirebiliyorlar. Ruhları Allah'a doğru gene Devrin imamı vasıtasıyla vücutlarından ayrılıyor. Böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzeline ulaşmak söz konusu. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Bundan sonra irşat makamının görevi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmektir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında, fizik vücudun Allah'a teslimi makamında öğretilir. İlim açısından bu noktaya kadar kişi hep ilmel yakindedir. Mürşidin öğrettiği muhteva ruhun Allah'a teslimine kadar ilmel yakini ifade eder. Yani ilim konusunda yakin hasıl etmek.

dinleyenler, bundan istifade edecek olanlar, mürşide tabi olanlar, ilim ve yakin seviyesinde ilimlerini arttırırlar. Onlar, kendilerine ilim verilenler ve ilimleri arttıkça ilim sahipleri ünvanını alırlar. Ve böyle bir dizaynla hareket söz konusudur. Ruhlar Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine de henüz geçilmemiştir. Ve ilmel yakinle aynel yakin arasında, ki aynel yakin 26. basamakta başlar, kişinin hikmet sahibi olduğu noktada başlar, mürşidin öğretisi o kişileri ya ilmel yakine yakın bir standartta kalmaları boyunca devam eder ya da aynel yakine yakın bir standartta olmaları boyunca devam eder. Aynel yakine ulaşıncaya kadar kişiler ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprünün üzerindedirler. İlmel yakini aynel yakine bağlayan köprü. Ne zaman kişi ilmel yakini tamamlamıştır? Nefsinin kalbinde %50 bir nur birikimi gerçekleştiği zaman nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Ama bu kişi, nefs tezkiyesi tamamlanan bu kişi, ilmen yakinden aynel yakine geçememiştir. Aynel yakine geçebilmek için daimi zikrin sahibi olmak lazım. O ise fena, beka, züht ve muhsinler makamlarından daha sonraki bir merhaledir. İşte mürşit insanı irfan ehli yapar. Ne zaman kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa ve kalp kulağını açarsa kişi irfan oğlu, irfan ehli olur. Ya insanlar daimi zikre ulaştıkları noktaya kadar ilim ehli olarak kalırlar, ilmel yakinin gerçek standardı ilim ehli olmaktır. İlim ehli olanlar ilmel yakinin devamı içerisindedirler. Bu tam bir ilmel yakin halidir onlar için. Bu insanlar fena fillah makamında da, beka billah makamında da, züht makamında da, musitler makamında da kalp kulakları ve kalp gözleri açılmadan bu yola devam etmişlerse onlar ilmel yakinin tesirlerinin, ilmel yakinin özelliklerini üzerlerinde taşıyanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu özelliklerin sahibi olan insanlar, ilmel yakinin sahibi olan insanlar, bir de bakarsınız bir gün kalp gözleri ve kalp kulakları açıklanmıştır. Hala aynel yakine ulaşamamışlardır ama ilmel yakini aşmışlardır. Bunlar irfan ehlidir. Öyleyse bu köprü fena, beka, muhsinler, fena, beka, züht ve muhsinler bakan makamlarının sahipleri ilmel yakinin devamı boyunca ya ilmel yakinin gerçek standartlarına hep sahip olarak devam edeceklerdir. Kalp gözleri ve kalp kulakları açılmayacaktır. Ve
İlmel yakinin normal standartlarında aynel yakine ulaşmış olacaklardır. Aynel yakine ulaştıkları zaman irfan ehli olacaklardır. Diğer bir kısmı ise bu dört basamakta fena beka, züht ve musinler makamlarında kalp gözleri açılır, kalp kulakları açılır ve irfan ehli olurlar. İrfanın da oluşmasında mürşit vardır. İlmin de devamında ve daha üst seviyelere ulaşmasında gene mürşit vardır. O irşat makamının Allah'tan öğrendiklerini öğrettiği ilmin dışındaki ilimleri Allah-u Teala faydasız ilim sayıyor. Buyuruyor ki Câsiye Suresinin 23. ayeti kerimesinde Habibim diyor, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Bunun manası onlar kâfirlerdir diyor Allah-u Teala. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Onların görme hastalarının basarlarının üzerinde de gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın irşat makamı vasıtasıyla kişiye ulaştırdığı üst seviye dizayn bundan sonra başlar. Daimi zikir. Bu noktaya kadar tilavet devam etmiştir. Ama bu noktadan sonra artık o kıssa olacaktır. Her ne kadar kıssa hikayelerin anlatılması anlamına gelirse de burada hikayeler değil, gerçekler anlatılıyor ve üst seviye gerçekler anlatılıyor. Daimi zikrin sahiplerine anlatılıyor.

Pretty sad. Mürşittir ki irşada ulaştırır. Mürşittir ki daimi zikre ulaştırır ve kişiyi hikmet sahibi kılar. Mürşit buna metaller olur, vasıta olur. Ve Allah Teala size kitap öğretir dediği zaman kitabın, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi söz konusudur. 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir ve bu lafz içinde ruh Allah'a ulaşır. Ama kitabın ruhu fena makamında öğretilir. Buna kitabın öğretilmesi denir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamları kitabın öğretilmesidir. Ulu'l-elbab ve ihlas makamları hikmetin öğretilmesidir. Allah-u Teala tarafından hikmet sahibi kılınan irşat makamı hikmeti başkalarına öğretmekle vazifelidir. Bunun için Allah-u Teala onu hikmet sahibi kılmıştır. Görevi başka insanlara faydalı olmaktır. Hikmeti öğretmektir. Devrin imamı hariç mürşitlerin ve bütün kavimlerdeki resullerin görevi buraya kadardır, hikmetin öğretilmesi. Hikmet neyi içerir? Ulu'l-elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamının 4 kademesini içerir. Beşinci kademesi hikmetin ötesidir ve buradaki ilişki sadece devrin imamıyla irşada ulaşan kişi arasındadır. Öyleyse bütün mürşitlerin ulaşabileceği konu hikmetin öğretilmesidir. Her kavimdeki imamla, her kavimdeki resullerle Allah-u Teala'nın irşada, irşatla vazifeli kıldığı kişiler hikmetin öğretilmesine kadar, hikmetin öğretilmesine dahil standardın içindedirler. Ama ötesi devrin imamına aittir. Daha ötesi ise Allah'a aittir. Öyleyse

böyle bir dizaynda irşat makamına baktığımız zaman orada ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini görebiliyoruz. Hepsi öğretiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İrşad müessesesi insanı cennete ulaştıran bir merdiven takdim eder. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyen mürşittir. Ne zaman kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibi olmak imkanına hiçbir şey yapmadan kavuşmuştur. Sadece irşat makamının Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah-u Teala sizi cennetine ulaştırsın talebine uygun hareket etmiştir. Ama cennetinde sahibi olmuştur bir tek dilekle. Öyleyse irşadın muhtevasına baktığımız zaman sadece irşat makamının kişiyi Allah'ın dört sırat-ı müstakimi üzerinde de sonuca götürdüğünü görüyoruz. 14. basamakta başlayan ruhun hidayeti 21. basamakta tamamlanıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Ama gene 14. basamakta başlayan fizik vücudun hidayeti orada bitmiyor. 21. basamakta bitmiyor. 21. basamaktan sonra da devam ediyor 25. basamağa kadar. Nefsin hidayeti o da 14. basamaktan başlıyor. Ama 25. basamakta da bitmiyor. 27. basamakta tamamlanıyor. İradenin teslimi ise 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanıyor. Öyleyse 4 tane hidayete de ulaştırmaya yardımcı olan mürşittir. Ulaştıran devrin imamıdır. Ve 4. hidayetin başlamasından sonra yardım sadece devrin imamından gelebilir. Hikmetin ötesi insanların arasında sadece ona ait olan bir vetiredir. Bu standartlar altında görünen nedir? Görünen odur ki insanlar irşat makamına mutlak olarak ihtiyaç içindedirler. Mürşitsiz bir din mümkün değildir. Evvela din değil, dinler diyecek olan birisi varsa aranızda, onların bilmesini isteriz ki dinler yoktur. Din vardır. Adem Aleyhisselam'ın zamanında başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini ve irşat makamının sahipleri sadece
o dini öğretenlerdir. Öğretileri sadece o dinin öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi birçok vasfın sahibidir. Bu vasıflarıyla Allah-u Teala onu irşat makamına tayin eder. Ve Allah'ın tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği kişi o vasıfları sebebiyle hep Allah'tan emir alarak her şeyi gerçekleştireceği cihetle adaletin temsilcisidir. İşte bu sebeple eğer irşat müessesesi olmasaydı insanlar manevi tekamüllerini gerçekleştiremezlerdi. Öyleyse Allah-u Teala insanların arasından bir kısmını bu görevle görevlendiriyor, bu hedeflere ulaştırsın diye. Başka bir sözle, giderek artan mutlulukları insanlar yaşasınlar diye. Bütün insanların mutluluğunda bütün mürşitlerin mutlak olarak payları vardır. Allah'ın hizmetinde olmak bir şereftir. Şereflerin en büyüğüdür. Bütün mürşitler de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün mürşitler irşat makamının sahipleridir. Allah onları o makamın sahibi olmaya layık görmüştür ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onları bu vazifeye tayin etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir güzelliği daha yaşamayı bizlere nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'a

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğu yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldınız. Hepimiz akıl dinlen bir yöntemle idare ediliriz. Akıl hepimizi kullanan bir temel faktör. Vücudun kumandanı akıldır. İşte bu aklın muhtevası ona verilen ilimle teşekkül eder. Akıl öğrendiklerini tatbik edecektir. İnsanlar Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmedikleri için mutsuzlar. Öğrenip de onu tatbik etmeyenler için de aynı şey söz konusudur. Mutsuzluk. Bir insanın başlangıç standartlarında muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz ki o kişinin bir fizik vücudu var, bu vücut. Bir nefsi var. Baştan aşağı afetlerle dolu olan. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar gibi. Fizik vücudumuz, bu içinde yaşadığımız bu aleme zahiri alem diyoruz. Bu alemin temsilcisi bu alemde fiziktir. Nefsimiz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi rüyalarımızda yaşadığımız alemin adıdır. Rüyamızda eğer kendimizi fizik standartlar içinde görüyorsak, yani aynaya baktığımız zaman kendimizi görebiliyorsak, İnsanlarla konuşabiliyorsak, onlara sarılabiliyorsak, rahmetli olan, bizden evvel rahmetli olanlarla bir arada olduğumuz zaman onlara sarılabiliyorsak, orası berzah alemidir ve biz orada nefsimizdeyiz demektir. Bir de ruhumuz var. Asıl ifadesiyle Allah'ın ruhu. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse en büyük sebep çıktı ortaya bir insanın kainatın en üstün mahluku olması sadedinde şeytanlardan da, cinlerden de, meleklerden de üstün bir varlık insan. Neden? Çünkü insanda Allah'ın ruhu var. Peki bu ruh vücudumuzdan ayrılırsa ne olur?
hiçbir şey olmaz. Ruhumuzun vücudumuza girdiğini ve vücudumuzdan ayrıldığını hiçbir zaman hissetmek yetkisinin sahibi değiliz biz insanlar. Ama üzerimize bir görev vermiş Allah-u Teala ruhumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ruhu Allah'a aittir. Bizde bir emanettir. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Bu emanet olan ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz zaman göreviniz bitmiyor. Fizik vücudunuz emanet oluyor. Onu Allah'a gönderemezsiniz ama göndermeden teslim etmek imkanının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki Allah'ın fazılları toplamı, Allah'ın nurları toplamı, nefsinizin kalbinde %90'ı, %80'i aştığı noktada fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Bunun için, ruhunuzun Allah'a ulaşması için gerekli olan zikri yaptığınız süre 2-3 saat iken, bilemediniz 3-4 saat iken o ibadeti 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Eğer fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi neden gerçekleşir? Çünkü ruhunuz Allah'a ulaştığı an bir başka varlığınız emanet olur. O fizik vücudunuzdur. Fizik vücudunuz Allah'a nefsinin zin kalbindeki hasletler, fazıllar %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olması daimi zikre ulaşmanızla mümkündür. Bir nefs ancak zikri daimde, yani nefsinizin kalbinde bütün afetlerin sıfırlanması halinde %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru oluşması suretinde, oluşması noktasında Allah'a teslim olur. Öyleyse önce ruhunuz bir emanettir. Teslim edersiniz. Fizik vücudunuz emanet haline gelir. Onu teslim edersiniz Allah-u Teala'ya. Nefsiniz emanet haline gelir. Onu da teslim edersiniz Allah-u Teala'ya. O zaman son emanet iradenizdir. O iradeyi de daimi zikre ulaştıktan sonra ne zaman Allah-u Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin ederse o zaman iradenizi de
Allah'a teslim etmiş olursunuz. Nefsin teslimi ile iradenin teslimi arasında bir kapıdan geçmek mecburiyetindesiniz. O tövbe-i nasuhtur. Tövbe kapısıdır. Bu son tövbedir. Nasuh kelimesi nesh kelimesinden gelir. N-E-S-H. Yani Türkçe harflerle söylüyorum. Nun, sin ve ha bunun Arapça muhtevasını teşkil eder. Hepiniz artık öğrendiniz ki Arapçada daima üç tane temel harf söz konusudur. Bugün Arapların kullandığı yazı stilinde üstünden esreler yok. Onlar üstünsüz esersiz bir statü içerisinde devam ettiriyorlar. Bu sebeple sadece kaf yok, kef de var. Ha da var, hı da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde son emanetinizin iradeniz olduğunu unutmayın. Bir insanın iradesini Allah'a teslim edebilmesi için önce ruhunu teslim etmesi lazım. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruh sahibi olan Allah'a, çünkü Allah ruhundan öfürmüştür fizik vücudumuza ruhunu. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır olay. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşmıştır. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, ki evvela günün yarısından daha fazla zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ondan sonra, günün yarısından daha fazla zikirden sonra 18 saat zikre, günün 3'te 2'sini zikirle geçirmek noktasına ulaşacaksınız. Gün 24 saatte olduğuna göre 12 saat yarısıdır. 18 saat dörtte üçüdür. Günün dörtte üçünü zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz fizik vücudunuzun teslimi için. Ama onun ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre varan insan ulli-elbab makamını aşacaktır. Tövbe-i nasuh'a davet edilecektir. O zaman ihlas makamının sahibi olacaktır. Tövbe-i nasuh'una Allah'ın söylediği tövbeyi kelimelerle tekrar ettiği zaman Allah-u Teala'nın huzurunda. Daha sonra Allah onun günahlarını örtecektir. Başının üzerine onun kendi ruhunu getirecektir. Sonra o örttüğü günahları sevaba çevirecektir. Sonra da o kişinin iradesini teslim alacaktır. Bu teslim noktasından sonra o kişi için iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. Yani kim iradesini Allah'a teslim ederse o kişi irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bu noktadan itibaren
Kişi irşat makamının sahibidir. Her an Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah-u Teala mutlaka cevap verecektir. O da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirecektir. İşte bu noktada Dâ'u'l-Elbâb makamına daimi zikre ulaşmış olan bu kişi artık zikrin sahibi değildir. Çünkü iradesini Allah teslim almıştır. Bu sebeple onların yaptığı zikre artık zikir demiyor Kur'an-ı Kerim. Tesbih diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizdeki sessiz sesle ilahi iradenin devam ettirmesi haline tesbih denir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluğun dizaynına baktığımız zaman nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında tam bir ilişki söz konusudur. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Ve dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu ve cennetin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak garanti edilir. Sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek ve arkasından mutlaka Allah'ın bizi şartlar ne olursa olsun mutlaka ulaştıracağı ruhumuzun Allah'a teslimi olayı ve burada bize düşen görev sadece bir dilek olmasına rağmen Allah-u Teala bir tek dilek üzerine bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor ve de nefsimizin kalbini %51 nurlarla doldurarak ulaştırıyor. Ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirmede nefsimizin kalbi ruhumuz gök katlarında yükseldikçe %7 fazıl birikimine, fazıl nuru birikimini gerçekleştirir. Evvelce ruhumuz 7 tane gök katı aşarak 7 kere 7 %49 eden %49 nura ulaşır. Başlangıçta da kalbimizin içine Allah-u Teala'nın gönderdiği %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlarla kaplanmıştır. Ruhu ise mürşidine kişi ulaştığı anda vücudu terk edip ayrılmıştır. O Allah'a aittir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu bütün Allah'a doğru yola çıkanlar için gerçekleştirir. Ruhunuzla fizik vücudunuzun görüntüsü arasında hiçbir farklılık yoktur. İkisi de tıpatıp birbirinin aynıdır. Bu aleme göre bir madde olmayan ruh, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük yolculuğunda maddesel bir yapıya sahiptir. Ama emr aleminin yapısı. Ve ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşınca Allah'ın zatı da yok olacaktır. Allah-u Teala alemleri ayrı ayrı yaratmış. Her alemdeki fizik olan varlık diğer alemler için
fizik değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize O öğretti. A'dan Z'ye her zerresini de yaşatarak. Öyleyse ondan mutluluğu öğrendik. Huzura kavuştuk. Ve Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah'ın yoluna çıkanları da huzura kavuşturuyor Allah Teala. Kim olursa olsun, hangi suçu işlemiş olursa olsun, Allah Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyerek günahlarının affını isteyen kişinin günahlarını Allah Teala affediyor. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun günahlarını sevaba çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın o sonsuz lütufkarlığını ne kadar çok seviyor insanoğlunu. Ne kadar suç işlerse işlesin, Allah-u Teala'dan tövbe dilemiz, tövbe ederek, tövbe dileyerek, mürşidine ulaşıp tabi olması halinde, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra yaptığı bütün günahlar için tövbe ederek mürşidin önünde mutlaka tövbe ettirilir. Günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Her tabiyette günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Kişi günahları için tövbe eder. Bu tövbe Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde bütün günahları sevaba çeviren bir özellik taşıdığı ifade edilen tövbedir. Kim diyor Allah Teala tövbe eder de nefs tezkiyesi yaparsa, ki tövbe ettikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Ondan evvel, tövbeden evvel en çok %2 rahmet nuru girebilir kişiye. O da mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olması kaydıyla. Ama %2'yi geçemez. Nefs tezkiyesi ise nefsin kalbinin 7 defa %7 nurla birikimini ifade eder. Nurla dolmasını ifade eder ki bu ruhun gök katlarında 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmasına imtihac eder. Böyle bir müessesede kişi büyük bir mutluluğu yaşayacaktır yol boyunca. 7-8 ay süren böyle bir eylem o kişinin hayatının en mutlu devresini teşkil eder. Birçok insan pencereleri açıp bağıracak hale gelir, mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunu yaşayanlar, fizik vücut tesliminde bir defa daha mutluluğu daha üst boyutta yaşayacaklardır. Nefsin tesliminde ise mutlulukları kesintisiz olacaktır. Allah için her şeyi yapmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah için olmalısınız. Nefsinizi yarı yarıya temizlemeyi bir dilek üzerine gerçekleşen bir olayla Allah Teala garanti ediyor. Hepiniz nefsinizdeki afetlerin yarısını %51'ini bir tek dilekle yok edebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi
Ben ruhumu senin evliyaların nasıl yapmışsa ben de öyle yaparak sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ey Yüce Allah'ım işte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Söz verdiğin gibi benim de ruhumu sana ulaştır. Görevlerimi senin istediğin biçimde yapmamı temin et. Ki ruhum sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk dediğiniz şeye bakın. İnsan tabiatının değişmesi mutluluğu sağlayan faktördür. Evvela insan bencildir. Nefsindeki afetler sebebiyle ki onlardan bir tanesi de bencilliktir. Kişi Rabbena hep bana der. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman o noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya aklanmıştır. Yani yanlışlarınız %50'den daha fazla azalmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Ama hangi ölçüde? Yarı yarıya. Daha sonra %80'den daha fazla güzel işler yapmaya başlayacaksınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman sonra bütün işlevleriniz güzele dönecek. Her an daimi zikrin sebebiyle derecat kazanan birisi olacaksınız. Sonunda ise zikir yapmanız da tesbihe dönüşecek. Siz böylece daimi zikrin ötesinde tesbihe de ulaşmış olacaksınız. İradenizi Allah teslim alacak. İşte mutluluğun en üst noktası orasıdır. Nefsinizin kalbinde sadece afetler kalmamış değildir. Afetler kalmadıktan başka Allah Teala iradenizi de teslim almıştır. Muhlis olan bir kişi daima Allah'tan sorarak işini yapar. Her an Allah ile konuşabilmektedir. Ve irade teslimine kadar bu kişi Allah'tan sorarak yapacaktır. Her an ne yapması lazım geldiğini. Ama iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra böyle bir müessese olmayacaktır. İrade teslimine kadar o kişi her an Allah-u Teala'dan ne yaptığını sorar, ne yapması lazım geldiğini sorar, devamlı cevaplar alır, o cevaplara devamlı itaat eder sadece. O düşünmez, Allah onun için düşünür. Ama irade tesliminden sonra bu olay değişir. O kişi iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra külli iradenin, ilahi iradenin emri altına girer. O zaman Allah Teala onu konuşturur. İşte bir Mevlana için, bir Yunus için konuşma standartları hep Allah'a aittir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'tır o hakimse, siz kimsenin kalbini kıramazsınız. Allah sizi kontrol altına almışsa, onun tasarrufundaysanız, bütün hak mürşitler için, bütün resuller için, bütün nebiler için tasarruf söz konusudur. Allah'ın tasarrufunda olmak böyle bir şey için mutlaka iradenin de Allah-u Teala'ya teslimi gerekir. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutluluk adlı bir müessese var. Yani bir insanın iç dünyasında sülh ve sükûna ulaşması, sadece Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir mekanizmaya da bu noktaya ulaşması, ki nefsin kalbinde afetler %100 yok olduğu zaman ruhsatın Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi sadece Allah'ın güzelliklerini işleyebilecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman o kişi dünya mutluluğunun en üst noktasına çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi çok seviyor. Bu sevgi dizaynı içerisinde

bu konuda kendisine irşad etmek konusunda kendisine yetki verilmiş olan demek. Bu sebeple irşat makamına ulaşan kişi ulaştığı noktada ilahi iradenin emrine girmez. Yani ilahi irade onu onun iradesini devreden çıkartarak tasarruf altına almaz. Başlangıç noktası o kişinin devamlı Allah'tan sualler sorması, her an nereye gitmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini sorması, oradan emir alması ve o emri yerine getirmesi şekliyle cereyan eder. Sonra Allah Teala irşat makamının üst boyutuna kişi yükseldiği zaman böyle bir noktaya, tasavvuf noktasına getirebilir. Ancak o zaman o kişi Allah'ın ona her şeyi yaptırdığı, her şeyi söylettiği bir noktaya ulaşır. Bütün Resuller, Nebi olmayan Resuller, yani Veli Resuller ve bütün Veli Resullerin üstünde olan Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Veli Resuller, Evliya Resuller, Nebi Resuller, Peygamber Resuller. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah Teala şöyle söylüyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde: Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin, Peygamberlerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik müessesesinin hitamındaki kişidir. Hatemidir. Mühürlendiği noktayı temsil eder. O noktadan sonra artık peygamber olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği şey hepinizin mutlu olması ve huzur içinde yaşaması. Böyle bir mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşamak durumundayız ki mutlu olalım, ki başkalarını mutlu edelim. İradesinde Allah Teala'ya teslim etmiş olan bir kişi Allah Teala'dan sorarak her şeyi yapacağı için o davranış biçimlerinin en güzelini yapar. Ama daha ötesi tasarrufa girmek, kendi iradesinin elinden olması demektir. Allah'ın iradesine, kişi iradesini teslim etmiştir. Allah ona bütün güzellikleri yaşatır. O artık Allah ne yaptırırsa sadece onu yapabilecek, Allah ne söyletirse sadece onu söyleyebilecek olan bir yeteneği sahibidir. Bu konunun daha sonraki safhasında bir sır yatar. İşte o sır Mevlana'da şöyle tezekkür ediliyor.

Eğer ben sensem, sen de bensen, bu ayrılık nicedir. Yunus'ta ise, bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri şeklinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine yaşamaya değer ki, bunları bir gün yaşayacak olanlarınız var. Onları yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Sizleri insan olarak yarattı diye, kontrolü altına aldı diye, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim aldı diye, size dünya mutluluğunu en üst boyutlarda yaşattığı için. Öyleyse mutluluk tekamülle, manevi tekamülle paralel bir seyir takip eder. Ama Allah'ın bir mutluluk garantisi yok mu? Var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalpten bir dilekle, gerçek anlamda dilerse, ki Allah tabiatıyla derhal bilir gerçeği ve lazım gelen önem verilmeden, kuru bir lafla, kalbinde talep olmadan istemeyi Allah Teala en güzel ayırır. Ama kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse kalpten bir taleple, Allah onları mutlaka dünya saadetinin yarısına, yani nefslerinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi noktasına, ki bu dünya mutluluğunun mutlaka yarısını temin eder ve üçüncü kat cennete bir hiç karşılığı, sadece kalpten bir dilek karşılığı Allah Teala ulaştırır. İşte Allah insanları bu kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu sevgiye layıksınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhlarını Allah'a ulaştıran kardeşlerimiz, zikir sayısını düşürmeyin. Düşürmeyin ki en az o seviyede kalabilirsiniz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu, ama cennetinde üçüncü katı sizin olsun. Allah Teala sizleri mutlu etmek için her şeyi vermiş. Bize bu görevi vermiş ki bu hakikatleri sizlere anlatalım da yüreklerinizi ferahlatalım. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi temin edelim. Cennetin üçüncü katını size garanti edelim. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki ayetler onların ifadesiyle garanti edelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, o kadar çok kalbimizde yeriniz var ki, hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek huzurlarınızdan sonsuz mutluluklar dilemek suretiyle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakimdir. Öyleyse asıl konumuz sırat-ı müstakim. Nedir sırat-ı müstakim? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bir kitap çıkardık. Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayetle alakalı ayetleri o kitaba aldık ve Kur'an-ı Kerim Türkiye'de 22 tane bizim dışımızda basılmış ve satışa çıkarılmış. Hepsini aldık. Hepsinde hidayet mefhumlarının ne kadar çığırından çıkarılarak ne kadar yanlış bir dizayn içerisine dönüştürüldüğünü sizlere ispat ettik. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde nadiren doğruları yer almış. Fakat genel çerçeve içerisinde hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişler. Şimdi konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim kavramı da aynı şekilde değerlendirilmiş. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse ülkemizdeki 22 tane Kur'an-ı Kerim mealcisi bu konularda aynı ifadeyi kullanıyor. Hidayet nedir diye soruyoruz. 22 tane Kur'an-ı Kerim meali bize cevap veriyor. Doğru yol. Sırat-ı müstakim nedir diye soruyoruz o zaman. Ona da doğru yol diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun nereye götürdüğü konusundaki sualimize bugüne kadar kimse cevap veremedi. Evvela sırat-ı müstakim gerçekten sırat, yol demek. Bir yoldur. Ama istikamet üzere olan müstakim, istikamet üzere olan demek. Sırat-ı müstakim de istikamet üzere olan bir yoldur. Öyleyse istikamet üzere olan bir yoldan bahsediyoruz. Eğer istikamet üzere ise nereye istikamet üzere? Bu sualin cevabı 22 tane Kur'an-ı Kerim halinde yok sevgili kardeşlerim. Ama yok diye onları suçlamaya hakkımız var mı? Yok diye, ona da hakkımız yok diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sebeple sözlerimiz başkalarını zem etmek, Kur'an-ı Kerim mealcilerini zem etmek istikametinde alınmamalı. Biz onların bu konuda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerine kesin olarak inanıyoruz. Ama ellerindeki daha evvelki nesillerden intikal etmiş olan bütün eserler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin bugüne ulaştırdıkları bilgiler, sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim konusunda doğru yol tabirini kullanarak oluşmuş. Yani asırların birikimi. En az 13 asırlık bir birikimden bahsediyoruz. Ve de bu isim verilmiş, aslı aranmamış. Ve de bu isim bugüne kadar gelmiş.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer siz İlahiyat Fakültesinde okusaydınız, İlahiyat Fakültesinde de size bu öğretilseydi, bir kitap yazdığınız zaman ne yazabilirdiniz? Sadece bunu yazabilirdiniz. Onun için bu konudaki Kur'an-ı Kerimlerdeki yazılan kavram açıklamaları o bilgilerin ışığı altında hazırlandığı cihetle sırat-ı müstakimi istikamet üzere olan yol olarak değil, doğru yol olarak almışlar. Bunu alırken de emin olarak almışlar. Çünkü asırlardan beri gelen bir inanç bu. Sevgili kardeşlerim, herhalde 25-30 sene oluyor. İzmir'de Karşıyaka müftüsüyle konuşuyoruz. Bu sırat-ı müstakim nedir sualimize? Doğru yoldur diye cevap verdi. Biz de ona dedik ki bak, sırat-ı müstakimin doğru yol değil, Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesini o kardeşimize gösterdik. Karşıyaka müftüsüydü. Ve de açık bir şekilde Allah Teala şöyle söylüyor: Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhunun yok olmasını dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ama Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır demeden evvel Allah Teala buyuruyor ki Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi şifreleri çözelim. Rahmet ve fazlının içine koyar diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Bu konunun ancak zikirle gerçekleşeceğini söylüyor. Çünkü sadece Allah'ın isminin ard arda Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredilmesidir ki Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane, iki grup nur indirir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Aynı zamanda aydınlatıcıdır. Fazıl nurları kalbe gelip iman kelimesinin etrafında yerleşen grubu temsil eder. Salavat nurları da onun yardımcıları. Rahmetle fazl, fazlı getiren rahmetle birlikte fazıl gelir. Rahmetle salavat da gene rahmetle birlikte salavat nuru gelir. Allah'ın katından gelir, göğüse gelir. Allah göğsünden kalbine o kişinin yol açmıştır. Göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine yol açmıştır. O kişiyi kendisine ulaştırmak için. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lilislami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir yol açar. Onlar Allah'a teslim olsunlar diye İslam için açar, teslim için açar. Çünkü o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmelidir ki o kişi Allah'a ruhunu teslim edebilsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala kişinin göğsünü
yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor, kişi zikir yapıyor, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru ulaşıyor. İşte bu ruhun o kişinin vücudundan ayrıldığından itibaren ulaştığı yer, evvela sebildir. Bu sebil o kişinin ruhunu ana dergaha taşır, Devrin İmam'ın dergahına. Devrin İmam'ın dergahından Allah'a kadar uzanan bir sırat-ı müstakimin ikinci ayağı var. Bunun adı tarık-ı müstakim. Birinci sebil sırat-ı müstakimin birinci kısmıdır, yatay sebildir. İkincisi ana dergâhtan Devrin İmam'ın dergahından Allah'a kadar uzanan yedi tane gök katını aşan tarık-ı müstakim. Allah Teala diyor ki ve lekat halakna fevkakum sapatarayika, andolsun ki biz diyor Allah Teala üzerinize yedi tane tarik halk ettik. Yedi tane tarik yarattık. Üzerinize, yani gök katlarını oluşturan yedi tane tarik. İşte bu tarik-i müstakimdir. Tarik-i müstakimin ikinci ayağı olan, affedersiniz, sırat-ı müstakimin ikincisi olan, ikinci sırat-ı müstakim olan, Kur'an-ı Kerim'de de tarik-i müstakim adıyla geçen, yedi tane gök katını aşan yol. Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse, sırat-ı müstakim birinci sebille o kişinin ruhunu, sırat-ı müstakimin birinci sebili o kişinin ruhunu, o kişinin vücudundan çıktıktan sonra ana dergaha ulaştıran yolun adıdır. Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan çıkışla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları aşılarak o ruhun Allah'a ulaşmasını diğer ruhlarla beraber Allah'a kadar ulaşmasını temin eden yol tarık-ı müstakim adını alıyor. Sırat-ı müstakimin ikinci ayağı. Sonra bu ayak yedinci gök katına kadar çıkıyor. Yedinci gök katı soldan sağa yedi tane alem geçilerek Sitret-i Müntaha'ya ulaşılır. Bu sırat-ı müstakimin üçüncü ayağıdır. Birinci sebil yataydır. İkinci sebil dikeydir. Üçüncü sebil yataydır. Sırat-ı müstakimin üçüncü ayağı. Ve Sitret-i Müntaha'dan Allah'a kadar dikey bir çıkışla yükselen yeni bir sebil, dördüncü sebil, sırat-ı müstakimin dördüncü ayağı Allah'a ulaştırıyor. İşte bu dört tane sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakimin dört sebili, iki yatay, iki dikey sebil, bunların toplamı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru istikametlenmiş yoldur. Hadi gelin sizinle beraber Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Âlemlerin Rabbine hamdolsun. Hamd, bu alemin ötesindeki Allah'ın bütün nimetleri içindir. Ve nimetler oradan gelirler. Onun için bu alemin, bizim zahir alemin dışından gelirler. Rahmet nuru da rahmet bir Allah-u Teala'nın rahmetidir. Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Fazıl nuru da, salavat nuru da hepsi Allah'ın nimetleridir. O nimetleri bize Allah-u Teala gönderiyor ve bizim alemimizin dışından. O zaman Fatiha suresinde Allah-u Teala bundan bahsettiği cihetle alemlerin Rabbine hamdolsun diye başlatmış bize. Bu bizim Allah-u Teala'ya müracaatımız. Allah'ın alemlerin Rabbine hamd ederiz diye başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir.
Ama rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve konumuz rahim esması ile alakalı. Devam ediyor Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği günün adıdır. Orada ruh vücuttan ayrılır ve ilk orada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve o mürşidin dergahına ulaşır. Bu ilk sebildir. El öpmeyle gerçekleşen sebil ilk sebildir. Kişi zikre başlar. Bu sebil devrin imamının dergahına ulaşır ve birinci sebil tamamlanır. Ruh vücuttan tabiyetten sonra ayrılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmani Rahim diyor. Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Mürşide ulaşıp tabi olduğumuz günün sahibi. Din günü için kıyamet günü diyenler de var. O da geçerlidir. Din günü için Allah'ın kainatı yarattığı gün diyenler var. O da mümkündür. Ama konumuz sırat-ı müstakim. Allah Teala diyor ki: İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Bu nâbudu'yu biz sana ibadet ederiz diye tercüme edenler var. Büyük bir hatadır. Ama öyle görmüşler, kendilerine öyle iletilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Liyabudun. Abd olsunlar diye yarattık diyor. Ve bir insanın Allah'a kul olduğu noktaya bakıyoruz. Zümer 17. Allah Teala diyor ki: "Vellezîne iştenebû't tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar tağuta kul idiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kul olur. Ve de Allah Teala'nın istediği şey de budur. İlk kulluk. Yalnız sana kul oluruz. İyyâke na'budu. Yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane istemek, Allah'tan mürşidi istemektir. Mürşide ulaşıp tabiyet gerçekleşmeden hiç kimsenin ruhu fizik bedenini terk edemez sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ruhumuzu ulaştırmaksa üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış.
Öyleyse bu noktada Allah Teala'nın mürşidi bize sağlık vermesinden sonra biz istiyoruz Allah Teala'dan İyyake na'budu ve yalnız senden, yalnız sana kul oluruz ve İyyake nestaîn ve yalnız senden istiâne isteriz. Bu istihanenin ne olduğuna bakalım beraberce. Allah Teala En'am suresinin 45 ve 46. ayetlerine En'am suresi değil Bakara suresi. Diyor ki vestainu bis sabr ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kimlere? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere hiçbir zaman Allah Teala bir mürşit göstermez. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem de dilemekle kalmayıp Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracaklarından emin olanlar. Ve diyor Allah Teala onları tarif ediyor huşu sahiplerini. Vellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar Allah'a ruhlarını milaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, Allah'ın zatını ulaştıracaklarına, ulaştıracaklarından, ilka edeceklerinden kesin şekilde emindirler diyor. Ondan sonra bir de rücu kelimesini kullanmış Allah Teala. Bunun manası ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaştırılacağından da emindirler oluyor. Öyleyse istihane, Allah'tan istenen istihane, buradaki İyyâke nestaîn yalnız senden istihane isteriz, mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden öğrenmek isteriz. Hacet namazını kılarız ve isteriz. Devam ediyor Allah Teala. Sıratellezine en'amte aleyhim. İhtina sıratel müstakim diyor Allah Teala. Senden istihaneyi isteriz dedikten sonra niçin istihaneyi istiyoruz? Bizi, bizim ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırasın diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala bir tövbe merasiminden bahsediyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Kimler var? Arşı tutan melekler var. Nerede ihsanla mürşidine ulaşmış biri varsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bunun üzerine Allah Teala onun kalp gözünü, kalp kulağını birinci etapta dünyaya bakacak olan kalp gözünü, kalp kulağını açmış. Bu insan huşuya ulaşmış. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikerek ve mürşidine ulaşıyor. Tabi olduğu anda ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. İşte Allah Teala diyor ki kim mürşidine ihsanla tabi olursa onun kalbine imanı yazarız ve başının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte başının üzerinden gönderilen ruh Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden Allah'ın katından Allah'ın emrinden devrin imamının ruhunu gönderir.
O ruh, o kişinin ruhuna der ki, Allah'ın emrinden geliyorum ve Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ediyorum sana ki, senin Allah'a mülaki olma günün gelmiştir. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. İşte bu Allah'a geri dönecek olan ruh, o kişinin vücudundaki ruhtur ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu gün, o kişinin ruhu da ana dergaha mutlaka ulaştırılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Onu bütün zünvani ilimlerden koruyan bir kalkan olur. Fatiha suresinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Allah Teala devrin imamı olan Resul'ün bir nimet olduğunu söylüyor. Böylece sırat-ı müstakim sadece başların üzerine nimet verilenlerin ruhunun ulaşabileceği bir yoldur ifadesi kesinleşiyor. Çünkü böyle bir işlem Nebe 38'e göre mürşitle mürit ilişkisidir. Arşutudan melekler oradadır, devrin imamı oradadır. Sadece ihsanla olan tabiyetlerde oradadırlar. Yani bir insan gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde Allah-u Teala 12 tane ihsan verir. O ihsanlarla beraber kişi mürşidine ulaşır. Bu noktada o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk eder ve Allah'a ulaşır. İşte bir sonraki ayet-i kerime Nebi 39, Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün diyor, mürşidine yapılan bu tövbe günü hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu tutar. Seçer, ittihaz eder, yol ittihaz eder ve Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı diyor, ona meab olur, sığınak olur. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur. Ve Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi, Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, önce zemin katta ana dergaha ulaşmayı ifade eder. Sonra göğün 7 katını aşar, 7. gök katına ulaştırır kişiyi. 7. gök katında 7 tane alem geçilir. Ümmül Kitap geçilir, Kudret Denizi geçilir, Makam-ı Mahmud geçilir, Divan-ı Salih'in geçilir ve zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir tamamlandıktan sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşılır. O noktadan itibaren de dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Sadece başların üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olan insanların yoludur sırat-ı müstakim. Gayril magdubi aleyhim. Dalalette olanların yolu değildir diyor Allah-u Teala. Kimler dalalettedir? Bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakime ulaşıp
sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Sonuçlandırıyoruz konumuzu. Sırat-ı müstakim doğru yol tabiriyle ifade edilemeyecek olan çok özel bir yoldur. Asıl manası Allah'a yönelmiş olan, Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimi sırat-ı ileyye müstakim diye anlatıyor. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse doğru yol tabiri bir şey anlatamaz hiç kimseye sevgili kardeşlerim. Ve de bu kavram kargaşası bugüne kadar devam etmiştir ama bundan sonra devam etmeyecektir. Hidayetin muhtevasında sırat-ı müstakim kavramı son derece önemli bir yer alır. Ve hidayet ancak sırat-ı müstakimle mümkündür. Sırat-ı müstakim de doğru yol tabiriyle anlatamayacak kadar, anlatılamayacak kadar önemli bir yoldur. Doğru yol tabiri bir hedef göstermediği için muğlak bir mefhumdur. Ama sırat-ı müstakim eğer Allah'a ulaştıran yol diye vasıflandırılırsa, o zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleriyle tam bir uyum sağlanmış olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliği Allah-u Teala inşallah burada tamamladı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Mutlu musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka mutlusunuz. Çünkü siz mutlu olmayacaksınız. Allah Teala sizi mutlu kılacak sözü var. Bir insan neden mutsuzdur? Neden mutludur? Mutluluğa nasıl ulaşır? Bütün suallerin cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bilelim. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Mahluk. Yaratık. Yaratansa hepimizi yaratan Allah. Yaratılışın o ince hilkat sırlarına dikkatle bakın. İnsanoğlu nasıl vücuda geliyor? O ceninin etrafını saran zar, plasentanın nasıl bir dalga boyları dizisiyle bir insanın bütün uzuvlarını yerine getirdiğini daha dünya bilmiyor. Plasentayı gereksiz, hani ceninin etrafını kuşatan, doğumdan sonra da atılan bir et parçası, bir perde, bir zar olarak düşünüyorlar sadece. Nereden bilsinler temel fonksiyonları sevgili kardeşlerim? Mutluluk mu? Eğer dünya mutluluğu diyorsanız bu bir dizayndır. Bu bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde başlar. Kavganın bittiği yerde mutluluk vardır. Anlaşmazlık varsa, kavga varsa nefslerin afetleri devrededir. Orada mutluluk bulamazsınız. Orada hep haksızlıklar vardır, huzursuzluklar vardır. Hep negatif faktörler devrededir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu herkes mutsuz olduğu için çok zor bir şey zanneder. Halbuki mutlu olmak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece etrafındakilerle olan kavgayı bitirmektir. Bu kişi daha çok mu mutlu olmak istiyor? O zaman kendisini başkalarına yardım etmeye adamalıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Çevrenizdeki insanlarla bir uyum içinde olacaksınız. İç dünyanızda bir uyum içinde olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum içinde olacaksınız. Bir sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sulh ve sükun. İçinizde kavga mı var? Tasavvufa adım atmamış olan, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilememiş olan herkes iç dünyasında devamlı bir kavganın içindedir. Bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olarak bir üçlü hüviyetinde vücuda gelir. Allah Teala tarafından vücuda getirilir. Bir ruhumuz var. Allah'ın bize verdiği bir emanet. Mutlaka emaneti sahibine iade etmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Tam bu vücudumuzun şeklini taşır. Yani şu anda bizim ruhumuzu görebiliyor olsaydınız, bunun aynı olan bir ruhu görecektiniz. Saçının, sakalının her teliyle
aynı olan bir ruh. Ama ne var ki ruh bizde değil, orada. Biz onu yıllarca yıllarca evvel onun gerçek sahibi olan, bizim de gerçek sahibimiz olan sahibimize, Allah'a teslim etmişiz. Öyleyse bir ruhunuz var, muhtevasında sadece hasletler yer alır. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuzdaki hasletler sebebiyle ruhunuz Allah'ın bütün yasaklarını uygulamak ister. Yani yasak ettiği hiçbir fiili işlememek ister. Yani tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden, yapısal olarak buna göre dizayn edilmiş, buna göre programlanmış olan bir varlık ruhunuz. Bu ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a, size emanet verene bu emaneti iade etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Burada insanın sadece fizik vücudunun değil, cahil ve nankör vasıflarıyla Allah Teala tarafından ifade edilen nefsinin de teslim alanlar arasında bulunduğunu ifade ediyor. Sadece şu fizik vücudumuz teslim almamış ruhumuzu. Aynı zamanda bu vücudun içinde gene bu vücudun aynı hüviyette olan, her noktasında aynı olan nefsimiz de var. Nefsimiz de fizik vücudumuz ev sahibi olmuşlar ve eve bir misafir davet etmişler. Bu misafir ruhumuz doğumumuzda üfürülüyor. Üfürülmüş ruhumuz. Ve onu Allah'a gönderdiğimiz mürşidimizin önünde tövbe edip el öptüğümüz güne kadar o bizimle beraber ruhumuz. İşte bu beraberlik sırasında kesintisiz bir kavgaya şahit oluyoruz. Nasıl bir kavga? Nefsimiz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yapmak istiyor. Çünkü nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve bütün afetler Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak ister. Buna göre programlanmıştır. Programlanması buna göredir. Diğer taraftan da Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemezler. Yani ruh neyi isterse nefs onu istemez. Nefs neyi isterse ruh onu istemez. İki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birisi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, öteki Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istemeyen. Birisi Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemek istemeyen, öteki Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek isteyen bir yapıda. Emirlere itaat etmeyen, yasakları işlemek isteyen nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak size verilir. Nefsiniz %100 kapkaranlık olan afetlerle kaplı olarak size teslim edilir. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve nurlarla temsil edilen bir özelliği taşır. Öyleyse iç aleminizde iki varlık var başlangıçta. Birisi geceyi temsil eden, nefsiniz %100 afetlerle donatılmış. İkincisi gündüzü temsil eden ruhunuz tamamen hasletlerle donatılmış. Ve %100 nur ruhunuzda, %100 karanlık nefsinizde, kulvara eşit şartlar altında girersiniz. Gecenin ve gündüzün birbirine eşitliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir
başlangıç noktası eşitliği ifade eder. Kötülükle iyilik Allah'ın emirlerinin yapılması ve reddedilmesi eşitliği, Allah'ın yasaklarının işlenmesi ve işlenmemesi eşitliği. Sıfır noktasında tam bir dengede hayata başlarsınız. Yapmanız lazım gelen şey nedir? Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen ve bu sebeple sizin devamlı Allah-u Teala tarafından cezalandırılmanıza sebebiyet veren nefsinizi afetlerden kurtarmak. Bununla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Ruhunuzda afetler mevcut değildir. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizde de hasletler mevcut değildir. Nefsinizde afetlerden oluşur. Birisi size sadece mutsuzluk verir, öteki de sadece mutluluk. Ama ikisi dengededir. %100 afetlerle dolu olan nefsinizi toplamın %50'si kabul ederseniz, %100 hasletlerle olan ruhunuzu toplamın diğer %50'si olarak düşünün. %50 bir mutluluk ve mutsuzluk dizaynında terazinin iki kefesi birbirine eşit kulvara girdiniz. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama ilk soruyu soralım. Neden mutsuzsunuz? Çünkü şeytan size devamlı tesir etmeye çalışır ve bunu geniş ölçekli olarak başarır. Allah Teala Nur Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle, inkar etmekle ve fuhuşla, nefsinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar," diyor Allah-u Teala. Bundan kurtuluşun çarelerini söylüyor arkasından da: "Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz," diyor. Yani mutsuzluğun nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir noktada afetler var. Bu afetler sizin için negatif boyutlar içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir eşitlikle devreye giren kişi o hayatı yaşadığı sürece mutsuzdur. Neden mutsuzdur? Şeytan ona devamlı olarak telkin eder. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasını, yasak ettiği şeyleri de yapmasını. Ve devamlı onu zorlar, ikna etmeye çalışır. Şurasını da açık bir şekilde koyalım ki ortaya son derece akıllı bir mahlukla karşı karşıyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Yani ondan aldığı emirleri yerine getirir. Genel anlamda. Çünkü o emirlerin şeytandan geldiğinin farkında değildir. Kendi düşünceleri zanneder onları. İblis böyle bir zanne ulaştırır kişiyi. O negatif olanların, münkere çağıran ve fuhşa çağıran dizaynı, içinden gelen sesi kendi sesi zanneder. Halbuki o ses onun sesi değildir. O, ona emreden şeytanın sesidir. Tağutun
İnsan ve cin şeytanların insanı şeytanla hep karşı karşıya bulunduran bir gayreti söz konusudur. Bu karşı karşıya oluş, ikisinin karşı taraflarda oluşu anlamına değil, her an şeytan o kişinin iç sesini taklit ederek o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemesini emretmek suretiyle Allah'ın emrettiği şeyleri de mutlaka yapmaması gerektiğini emretmesi yoluyla o kişiyi devamlı Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi konusunda ikna eder. Yasak ettiği fiilleri de işlemek konusunda ikna eder. Kandırır. Ve de kişi Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra

Ve kişi ard arda iki defa sıkıntı duyar yaptığı iki yanlıştan. Birincisi Allah'ın emrine itaat etmemek. Böyle bir fiili işlediği zaman bu gerçekleşir. İkincisi Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek. Böyle bir fiili işlediği zaman da gene gerçekleşir. Hem Allah hem de o kişinin ruhu. Ama ya kişinin ruhu ayrılmışsa, o zaman da Allah o kişiye azap etmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse şeytandan devamlı olarak vahiy aldığını ya da ilham aldığını diyelim, fark etmez. Hep insanlar o şeytanın kendilerine söyleyip de kendilerini kandırdığı sözleri hep kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki demin söylediğimiz ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytan insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece Allah'ın kulu olduğunuzu boşuna zannetmeyin. Hayır, Allah'ın kulu değilsiniz. Tağutun kulusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Felaha eresiniz. İçiniz ferahlıkla dolsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman tağutun kulusunuz. İnsan ve cin şeytanların kulusunuz. Şimdi gelin beraberce sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmışlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ne diyoruz Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar, sahabe, tağutun kulu olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple, bunu yaparak kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluymuşlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu olmaktan paçayı kurtarmışlar. Yakalarını sıyırmışlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem de dünya müjdesini ve cennet müjdesini alarak. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Peki nereden biliyoruz hem cennet müjdesinin hem dünya müjdesinin burada olduğunu? Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsunun. Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul bisra fil hayatid dunya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi de olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte aynı şey burada, onların amin olduğunu söylüyor Allah Teala ve takva sahibi olduğunu söylüyor. Diğerinde de Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre onlar da takva sahibi. Ne diyor Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde? Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte burada da kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a karşı takva sahibi oldu. Yani hem münib kelimesiyle ifade ediliyor hem de amin olmak kelimesiyle ifade ediliyor. İkisi de konunun başlangıcı. Cehennemden kurtuluyor.

insan bir tanesinde, diğerinde şirkten kurtuluyor. İkisi de cehennemden kurtulma, ikisi de şirkten kurtulma. Ve de bir sonuca ulaşıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar mutluluğu yaşayabilirler. İki mutluluğu da, cennet mutluluğunu da, dünya mutluluğunu da. Neden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır? Çünkü şeytanın bu kişiye münkerle ve fuhuşla emretmesi artık mümkün değildir. Allah Teala şeytanın fısıltılarının o kişiye tesir etmesine bu noktadan itibaren kesin şekilde engel olur. Artık o kişi şeytanın ilhamından, şeytanın vesvesesinden, şeytanın vahyinden kendisini kurtarmıştır. Şeytanı çok iyi tanırsınız sevgili kardeşlerim. Bir konuda karar vermek üzeresiniz. Şeytan sizi A istikametinde iki alternatif var diyelim. Birinci alternatif üzerinde karar vermeye zorlar. Aklınıza çeşitli alternatiflerle o birinci yolu kabul etmenizi size kabul ettirmeye çalışır. Kabul ettiniz, tam harekete geçerken ikinci alternatifin daha değerli olduğunu başka açılardan size anlatarak kararınızı değiştirmenizi temin etmeye çalışır. Eğer bu noktada sizi ikna edebilirse birinci kararınızı değiştirmeniz söz konusu olur. Tam ikinci alternatifi tahakkuk mevkiine geçirecekken, tatbik edecekken, birinci alternatifin o ana kadar söylemediği başka ikna edici faydalarını size söyler. Gayesi tekrar harekete geçmenizi önlemek ve sizinle adeta alay etmek ve sizin iradenizin ne kadar zayıf olduğunu size ispat etmek ister. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki: onlarla müşavere et. Sonra da karar ver. Aslında ben de kararına yardım edeyim var burada. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altında. Ve bir karar verdikten sonra asla o kararından cayma diyor Allah Teala. Kararını ver ve mutlaka onu tatbik et diyor. O zaman bu söz hepimizedir. Kararımızı verecek ve sadece onu tatbik edeceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde tağutun, insan şeytanlarıyla cin şeytanların ve şeytan şeytanların bize tesir etmesini engelleyebilecek olan bir tek faktör var. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda aranıza bir kesin zırh çekilir. Şeytan ve tağut size asla tesir edemez. Neden edemez? Çünkü Allah Teala aranızdaki ilişkiyi kendi metoduyla yok etmiştir. İlişkinin kurulmasını sağlayan faktörler artık çalışmamaktadır. Ve şeytan size vahyedemez. Sizi negatif istikamette bir hedefe artık sürükleyemez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Yani en az 5-6 aylık bir devre var önünüzde. O süre içerisinde Allah'ın bütün istediklerini yerine getirmek sizin için çok büyük bir zevk olur. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyi hiç istemezsiniz. İçinizden gelmez. Ve sanki başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Hatta belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Bu devrede içinizdeki kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz kavga etmez. Neden? Çünkü nefsinizi şeytanın hegemonyasından kurtarmıştır Allah Teala. Nefsinizin afetleri artık negatif istikamette şeytandan hiç tesir almaz.
almadığı için negatif istikamette emir alsalardı onları yerine getirmek için hazır olan nefsiniz, böyle bir emir kendisine hiç ulaşmayacağı için o yanlışları yapmaktan hep men olunmuş demektir. Ama öbür taraftan ruhunuz devamlı Allah Teala tarafından beslenir ve hedefine gitmesi istikametinde yardım edilir kendisine. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğinizden mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah ruhunuzu devamlı destekleyecektir. Nefsinizin şeytan tarafından vahiy almasına engel olacaktır. Ve böylece huzursuz olmanızı mutlak olarak engelleyecektir Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün güzellikler sizinle birlikte yaşar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Yani hangi güzellikleri yaşarsınız sualinin cevabı açık ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın üzerine derhal rahim esmasını tecelli eder. Tecelli ederse ne yapar? O kişinin üzerindeki bu tecellisi o kişinin görme hassasının, basar hassasının üzerindeki gışave tatlı perdeyi onun gözlerinden alır. Onun görme hassasının üzerinden alır. Onun gözlerinin üzerine koyduğu hicab-ı mestureyi alır. Engeli alır. Onun kulaklarına koyduğu vakra isimli engeli alır. Onun işitme hassasındaki mührü açar. Onun kalbinin mührünü açar. Kalbindeki onu idrakten men eden, idrak etmesine mani olan ekinneti alır dışarıya ve kalbin içine ihbat koyar. O kişinin kalbinin idrakini sağlar. Bunları yaparken de her bir işlevde o kişiye günahlarının bir miktarını örtecek kadar derecat kaydeder. Yani en çok 7 saniyelik bir zaman parçası içinde kişi 3. basamaktan 7. basamağa ulaşır ve bu afetleri, bu kişinin afetleri perdelendiği için, bu kişinin afetleri perdelendiği için şeytanın ona tesir edemediği cihetle bu kişi huzursuz olmadığı gibi, bu süreç içerisinde o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Bu zaman parçası en çok 7 saniyelik bir zaman parçasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun bütün günahlarını örtecek kadar dereceyi onun sevaphanesine kaydettirir. Daha doğrusu kiramen katibin melekleri görevlerini çok iyi bildikleri için bu duruma gelen kişinin günahları kadar sevabı onun amel defterinin sevaphanesine kaydederler. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından çok olur. Ne olur böyle olursa o kişi mutlaka cennete girer. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Oraya ulaşana kadar bu kişi 1. kat cennetin sahibi olabilir. Ölseydi o noktada 1. kat cennete gidecekti. Ama mürşidine tabi olduğu andan itibaren 2. kat cenneti kazanır, 14. basamaktadır. Sonra ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıktığı süreç içerisinde ölürse 2. kat cennete girecektir hep. Ama ne zaman ruhu Allah'a ulaşır da kişi ondan sonra ölürse, o zaman mutlaka öldüğünde 3. kat cennete ulaşır bu kişi. Bu kişi ne yapmıştır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmamıştır. Geri kalanı hep Allah yapmıştır. O kişinin namaz kılmayı sevmediğini, nefs tezkiyesi için zikir yapmayı sevmediğini,
oruç tutmayı sevmediğini düşünelim. Allah Teala bunların hepsini kişinin zevkle yapacağı bir hüviyete o kişiyi mutlaka sokar. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikri sevmediği halde vaktiyle o noktadan itibaren sevmeye başlar. Çünkü zikrin zevkini yaşayacaktır. O kişi namaz kılmayı sevmediği halde namaz kılmayı sevmeye başlayacaktır. O kişi Allah'ın bütün güzelliklerini bir bir yaşamaya başlayacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dinlemeden evvel şeytanın tesiri altında hem yasak ettiği fiilleri işleyen hem emrettiği şeyleri asla gerçekleştirmeyen, devamlı şeytandan telkin aldığı için de başkalarıyla kötü ilişkiler içinde olan, onlara kötülük eden, kendisi de bunun karşılığında başkalarına kötülük gören ve bu sebeple hem kendi yaptığı kötülük sebebiyle huzursuz olan hem de başkalarının ona kötü davranmasıyla bir defa daha huzursuz olan bir kişiydi bu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siz başkalarıyla olan ilişkilerinizde başkalarına bir kötülük yaparsanız bunun arkasından Allah Teala sizi azap eder. Ve bu huzursuzluğu yaşarsınız. Başkasına kötülük ettiğiniz için. Yeter mi? Yetmez. Bir mücadele halinde olan ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Daha ötesi var mı? Evet var. O kendisine kötülük yaptığınız kişi eğer bir fırsatını bulursa mutlaka sizden intikam alacaktır. İntikam aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Çünkü bunu haksız bir fiil olarak telakki edeceksiniz. O size kötülük yapmış olarak görünecek size. Ona yaptığınız şeyi hatırlamayacaksınız bile. Ve bir defa daha huzursuz olacaksınız. Bir defa daha üzüleceksiniz. Ama böyle olmasaydı da siz bir başkasına bir iyilik yapsaydınız, bir hediye verseydiniz, onun bir güzelliği yaşamasına sebebiyet verseydiniz, bundan büyük mutluluk duyacaktınız. İşte sevgili kardeşlerim, kötülükle iyilik burada çarpışıyor. Kişinin mutluluğu da burada kendisini gösterir. Bütün kötülükler şeytanın o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. Tağutun o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. İçindeki sesi, şeytanın sesini kendi sesi zanneden kişi yanlışlıklara girer, kötü davranışlarda bulunur. Arkasından da Allah mutlaka o kişiyi azap etmek suretiyle cezalandırır. Bu, o kişinin dünya hayatını yaşarken yaşadığı azabı ifade eder. Bu, dünya konusunda dünya hayatını yaşarken yaşanan azaptır. Bu kişiyi başkasına kötülük etmiştir, Allah-u Teala'nın azap görmüştür. Başkası ondan intikam aldığı zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendisinden intikam alması ona çok dokunacaktır. O kişinin kendisini üzmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bu kişi devamlı başkalarına huzursuzluk veren, başkalarının intikam almasıyla kendisi de huzursuz olan bir insandır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı denediyse başkalarına kötülük etmeyecektir. Başkalarından da kendisine azap gelmeyecektir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Çünkü Allah Teala tarafından kişi kontrol altına alınmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabi olacaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir ve mürşidini sevdirecektir. O sevdiği mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. O zaman da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır.
Ama daha Allah'a ulaşmaya dirildiği noktada Allah Teala şeytanla ilişkisini kestiği için şeytanın o kişiye seslenebilmesi, o kişiye sesini duyurup da ona tesir edebilmesi mümkün olmayacaktır. Allah Teala bütün tesirleri o kişiden alacaktır. Ve şeytan tesir edemediği için kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'ın yolundan sapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Yetmez. Şeytanın onu düşünce sistemine tesir ederek huzursuz etmesi de mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıracağı 21. basamağa kadar, ruhun Allah'ta yok olacağı 22. basamağa kadar şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Eli mahkumdur. Bu kişi nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır yaptığı zikirle. Yani ne demek? Zikir yaparsa nefsinin kalbindeki afetler niçin azalsın? Çünkü bu noktada Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra mürşidinize ulaşıp da tabi oldunuz mu? Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sebebiyle Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz süreç içerisinde Allah'ın katından göğsünüzdeki Allah'ın yardığı noktaya Allah'ın katından rahmetle farz, rahmetle salavat adlı iki grup nur gelir. Rahmetle farz, rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra siz yol açmıştır. Göğsünüzü yarmıştır. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize yol açmıştır ki Allah'tan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize girsin de nefsinizin kalbine yerleşsin. Nasıl yerleşir? Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar nefsinizin kalbine, mürşidinize ulaştığınız zaman Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbi, kalbindeki iman kelimesi pozitif manyetik alanı, nefsinizin kalbine ulaşan Allah'ın nurları da negatif manyetik alanı temsil ederler. Bu manyetik alanlar birbirini çekeceği için Allah'ın katından gelen fazıllar gelip nefsinizin kalbine yapışır. Kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışır ve orada birikmeye başlarlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmasıdır. Bu nurların kalbinizde hükümranlık kurmak üzere kalbinizi işgal etmesidir. Mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Bir defa ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın size hakimiyeti sıfırlandığı için zaten siz mutlu bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 %7 azaldıkça veya asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 %7 arttıkça ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacak. Yedinci kattaki yedi alemi geçecek. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu süreç içerisinde her katta %7 rahmet nuru biriktiği için başlangıçta da %2 rahmet aldığınız için rahmet nuru kalbinize girip yerleştiği için sonra da 7 defa %7 yani %49 fazıl birikimini gerçekleştirdiğiniz için nefsinizin kalbi yarıdan daha çok Allah'ın nurlarıyla dolar. Bunun manası nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı %49'u yapmamanızı ister. %51'i Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. %49'u ise işlemenizi ister. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. Eskiden şeytan nefsinizin bütününe tesir ederken Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel diledikten sonra bu sıfırlanmıştır. Allah Teala'nın görevi tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olunca Allah aradan çıkacaktır. Çıktığı zaman tekrar şeytanla karşı karşıya kalacaksınız. Şeytan size
tesir etmeye çalışacak, sesini duyurabilecektir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman şeytanın bir açık kapısı oluşacaktır. Bu açık kapıdan şeytan size tesir etmeye çalışacaktır. Ama tesir edebilmesi sizin ona yeşil ışıkları yakmanıza bağlıdır. Öyleyse bu noktadan itibaren bir dengedesiniz. Nefsinizin kalbinin %49'u şeytanın bütün dediklerini kabul etmek ister. Şeytanın böylece Allah'ın emirlerini çiğneyin emrini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek ister. Ama oran %49'dur. %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. O zaman denge yarıdan daha üst noktada sizin lehinizedir. Ve eskiden Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel işlediğiniz suçları artık %50'den daha fazla işlemezsiniz. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. Eğer yolunuza devam ederseniz nefsinizin kalbinde %81 nur birikiminde fizik vücudunuzda Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücut nefsinizin kalbinde %19 afet mevcut olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Burada bir huzuru mutlaka geniş ölçekli olarak yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Daha sonra ise nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. Yerini ruhunuzun hasletleri ile paralel olan fazıllar alacaktır. %98, %2 de rahmet nuru alacaktır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte olan siz, kesintisiz bir mutluluğu yaşamakta olacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de. Öyleyse dünya mutluluğu nasıl bir şeydir? İç dünyanızda mutluluk. Üç husus vardı. Bir tanesi bir sulh ve sükun hali. Yani bir uyum hali. Düşmanlığın, kavganın bittiği yer. Bunun kesintisiz olması lazımdı. İki, bir de üç aleminizde birden oluşması lazımdı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali, uyum hali, dış dünyanızda kavganın bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyum hali, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde bütün emirlerin yapıldığı hem de yasaklar cephesinde yasakların hiçbirinin işlenmediği bir güzelliği yaşamak. Tam bir Allah'ın emirleriyle paralel, yasaklarıyla da paralel, yasakları asla işlemeyen, emirlerin hepsini yerine getiren, Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte üç cephede de mutluluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman iş dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olur, o noktadan itibaren iç dünyanızda kavga %100 bitmiştir. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşmanız demektir. Aynı noktada başka insanlarla olan kavganız da bitmiştir. Çünkü nefsinizde artık afet yoktur ki başkalarına üstünlük taslayasınız, hakkınız olmadığı halde onlara ukalalık edesiniz, kendinizi bir marifet gibi tanıtmaya çalışasınız, onlara üstünlüğünüzü ispat etmek yolunda her türlü konuşmayı deneyesiniz, onların kalplerini kırasınız, onları huzursuz edesiniz. Bunların hiçbiri
arz etmek mümkün değildir. Nefsinizin kalbinde afetler kalmamıştır. Fazıllar ise hiçbir zaman böyle bir şeyi emretmez. Üstünlüğünüz artık zaten sizin davranışlarınıza yansımıştır. Siz tevazuunuzla, siz hayatınızı başkalarına adayarak bu güzellikleri yaşarsınız. Hiç kimseyle kavganız kalmaz. Ha onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. O sizin probleminiz değil. Onların problemi. Çünkü o sadece onları üzer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah ile olan ilişkilerin en güzele dönüştüğü noktadır. Demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için muhteşem bir sülh ve sükun halini yaşıyorsunuz kesintisiz olarak. Dış dünyanızda yine nefsinizin afetleri yok olduğu için başkalarıyla halledilmeyecek olan bir hususunuz yok artık. Onları üstünlükle taslamıyorsunuz. Başkalarıyla ilişkilerinizde sizi mutsuz edebilecek olan bir hüviyet kalmamıştır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler mi? Bütün emirleri o emirleri yerine getirirken zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Namaz mı? Namaz artık sizin hoşunuza giden yaşantınızın vazgeçilemeyecek olan bir parçası olmuştur. Hangi şartlar içinde olursanız olun mutlaka namazınızı yerine getirirsiniz. Çünkü o sizin için bir angarya değildir. Sadece büyük bir zevktir. Namaz boyunca açılan kalp gözünüze Allah-u Teala yerleri gökleri hep gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, namazdan sonra zikir en büyük zevkiniz olacaktır. Zikir boyunca Allah-u Teala size gök katlarını gösterecektir. Zikir çektiğiniz yerle paralel olarak kalp, ruh, sır, hafi, ahva, letaif-i nefs, letaif-i ruh. Bunların hepsini yaşayacaksınız. Yedi katın yedisini de Allah-u Teala size gösterecek. Her kattaki bütün güzellikleri görerek mest olacaksınız. O zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, ne kadar çok hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman kapıları pencereleri açarak mutluyum diye haykırmak geçecek içinizden. Çünkü siz kainatın sırrına sahip oluyorsunuz. Daimi zikir sizi mutlaka kainat sırrına sahip kılar. Hele iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman o en son bulmacayı da çözersiniz. Allah'ın zatını da görürsünüz. Bütün zevkler sizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Hadi koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşun. Koşabilir misiniz? Hepiniz koşabilirsiniz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Geri kalanları hep Allah yapacak. Sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılana kadar. Cehenneme gitmeyeceksiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dediğiniz için mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. Ama Allah'ın size garanti verdiği olay üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Siz daha öteye geçmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız ki şu dünyada yaşarken kalp gözünüz açılsın da Allah-u Teala size bütün gök katlarını göstersin. O müstesna zevkleri yaşamanızı ne kadar isterdim sevgili kardeşlerim. Ne kadar isterdim hepinizin sizlere anlattığım o katların hepsini görmenizi, o büyük zevkleri sizin de yaşamanızı, bütün güzelliklerden kam almanızı, o zaman Allah-u Teala'yı ne kadar çok sevdiğinizi fark edecektiniz. Kendinizin bir hiç olduğunu, her şeyinizin Allah'a ait olduğunu fark edecektiniz. O sizin sahibiniz olacaktı. Mutluluğunuzun sembolü olacaktı. Mutluluğunuzun da sahibi olacaktı.
İç dünyanızda da dış dünyanızda da insanlarla ilişkinizde de yani ve Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz mutlulukları yaşayacaktınız. Ömür boyu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Namaz kılıyorsunuz, gözünüzün önünde duvar yok. Gözünüzün önünde gök katları sıralanıyor. Eğer İradenizi Allah'a teslim edebilirseniz Allah'ı görüyorsunuz. Onun huzurunda namaz kılıyorsunuz. Ona karşı o yukarıda kalp gözünüzde onu görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu zevkleri ucundan kıyısından bir yakalarsanız bir daha vazgeçemezsiniz. O zaman Yunus gibi siz de haykırırsınız. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diye. Herkesin kovanınızdan kam olması için elinizden geleni yaparsınız. Çünkü o noktada Allah'ı görebildiğiniz noktada irşat makamının sahibisiniz. Kovanınız artık yağmadır. Herkes gelip sizin kovanınızdan kam alıp kendi iradesiyle ulaşabildiği yere kadar yürüyecektir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, böylesine müstesna mutluluklar varken, huzuru, saadeti dört başı mamur olarak yaşamak varken, mutsuzluk neden sevgili kardeşlerim? Hadi gelin, mutluluğa gelin, saadete gelin. Mutluluk sizi bekliyor, Allah sizi bekliyor, biz sizi bekliyoruz. Hadi gelin. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel sohbetimiz inşallah burada bitiyor. Bu güzellik hususu sadece bize göre mi sevgili kardeşlerim? Biz bunları size anlatırken büyük zevk, büyük mutluluk duyuyoruz. Ama sadece bizim kanadımızda olduğunu zannetmiyoruz. Söylediklerimizi can kulağıyla dinleyen herkes neticede Allah'a mutlaka aşık olacaktır. Biz ona evvela onu beğendik, ondan hoşlandık. Sonra onu sevdik. Sonra ona aşık olduk. Ama sonra hayran olduk sevgili kardeşlerim. Bütün bu kademeleri sizin de geçip Allah'ın zatını görmenizi, ona hayran olmasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Bir Kur'an'ın Nurundan programıyla bizleri birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sohbetimize başlamak istiyorum. Sohbetimizin konusu kıyamet. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, evvela kıyameti anlayabilmemiz için yaratılışı öğrenmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yaratılış evvela sadece Allah vardı. Allah-u Teala Tekaddes Hazretleri varken hiçbir şey yoktu. Ve Allah Teala yaratmayı diliyor. Kainatı Allah Teala kainat büyüklüğünde, uzayları alınmış bir tek nokta, kütle olarak bir kainat ağırlığında bir noktadan Allah Teala patlatıyor. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ. O kafirler görmüyorlar ki gökler ve yer bitişikti. Sonra biz onları fethettik, aralarını ayırdık, mekanlarından kopardık diyor Yüce Rabbimiz. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. O kafirler hala inanmıyorlar mı buyuruyor Yüce Rabbimiz. Muhterem izleyiciler, kainat büyüklüğünde bir tek nokta. Ve Allah Teala uzayları alınmış, yani boşlukları olmayan bitişik bir tek nokta Allah Teala planlamış ve bu noktadan patlatıyor. Her sistem Allah'ın tasarladığı bulunması gereken noktaya birkaç saniye içerisinde ulaşıyor. Allah'ın yaratılış statüsü hünnes ve künnes kanunları gereği üzerine kurulmuştur. Nedir hünnes ve künnes? Allah Teala Tekvir suresinin 15-16. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَلَا اُخْسِمُوا بِالْهُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. O merkezi çekim gücüne, hünnese kasem ederim ve onun etrafında cevelan eden künnese. Nano alemde hünnes bir elektron yapısını ele aldığımız zaman merkezinde nötron ve proton çekirdek dediğimiz hünnes vardır ve onun etrafında eliptik yörünge üzerinde saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eden elektronun adı da künnestir. Merkezde galaksilere baktığımız zaman, Dünya Güneş sistemimize baktığımız zaman bir sabite, yani güneş enerjisi ve onun etrafında dönen gezegenler. Biliyorsunuz iki tane ünlü fizikçi var. Profesör Doktor Edwin Paul Hubble ve Profesör Doktor Thorne. Bunlar ikisi Nobel ödülünü almış olan iki fizikçi. Neyle aldılar? Dünyanın, kainatın bir noktadan patlattığını sadece keşfetmişler. Bundan 1400 yıl evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biraz önce Enbiya suresinin 30. ayet kerimesinde zikrettiğim gibi Allah Teala net bir şekilde ifade buyuruyor. O kafirler, onlar görmüyorlar mı ki gökler ve yerler hepsi tek noktada bitişikti, uzayları alınmıştı. Sonra o noktadan biz onları ne yaptık?
patlattık, retkettik, fatkettik. Fefeteknahuma, fethettik diyor Allah Teala. Ve her sistem bulunduğu yere vardığı zaman Allah Teala durması gerekir. İşlem bitmiştir. Oysa işlem devam ediyor muhterem izleyiciler. Bu patlatmayla da zaman oluşmuştur. Zaman kainat yokken yoktu. Allah zamandan münezzehtir. Zaman Allah'ın yaratığıdır. Allah zamanı oluşturmuştur. Allah zamana tabi değildir. Zaman bir boyutumuzdur. Hepimiz kendimizi üç boyuttan oluştuğumuzu sanıyoruz. Ne yazık ki böyle değildir. En yüksek enimiz, yüksekliğimiz, genişliğimiz, derinliğimiz 3, zaman ve hız 4 ve 5. boyutlarımızdır. İşte kısa bir süre içerisinde sistemler yerine geldikten sonra Allah Teala olay bitirmiyor ve Allah Teala cinsiyeti olmayan kainat büyüklüğündeki bu kainatı, insanı, insan cinsiyeti olmayan insan şeklindeki bu kainatı Allah Teala sürekli kendisine verdiği itiş enerjisiyle büyütüyor. Yüce Rabbimiz Zariyat Suresinin 47. ayet-i kerimesine göre buyuruyor ki bu göğü bu biz inşa ettik, bina ettik bu kudret eliyle ve onu genişleticisi yine biziz. Şu anda kainat yılda 500 milyon kilometre hızla büyümektedir ve genişlemektedir. Ama aralarındaki sayısal hesap asla milyarda bir de değişmemektedir. Çünkü kainat oluşumundan bu yana dünyanın sene olarak dediğimiz 365 gün, 4 saat, bilmem kaç dakika, bilmem kaç salise saniye hiçbir zaman değişmemektedir. Allah'ın hesabı kılı kırk yarar muhterem izleyiciler. Kıymetli izleyiciler, atomun yapısına baktığımız zaman dedik merkezde hünnes dediğimiz merkezi güç vardır. Etrafında cevelan eden künnes vardır, elektron vardır. Dairesel değildir etrafı, eliptiktir. Çünkü çekirdeğin etrafında saniyede 300 bin kilometre hızla dönen elektron merkeze yakın noktada hız yüksek ama çekim gücü azdır. Merkeze uzak noktada hız düşük ama çekim gücü maksimumdur. Çekim gücü ve hız arasında çarpım daima eşittir. Allah Teala öyle bir dizayn ediyor ki merkeze yakınken hızı arttırıyor, çekim manyetik alanı düşürüyor ki çekirdekle birleşmesin. Çekirdekten uzak noktada uzaya kaçmaması için hızı yükseltiyor, hızı düşürüyor ve çekim alanını yani manyetik alanı yükseltiyor. Yani kudret eli böyle bir muhteşem dizayn içerisinde. Galaksiler arasında da aynı oran söz konusudur. Nano alemde, mikro alemde Allah Teala nasıl oluşturmuşsa büyük kevkepleri de 100 milyar galaksiden bahsediliyor. Her bir galaksinin içerisinde de 100 milyardan fazla yıldız. Hepsi aynı sistemle cinsiyeti olmayan kainat büyüklüğündeki cinsiyeti olmayan bir insan şeklinde kainat hala büyümektedir. Ve bu sebepten dolayı zaman da geçmişten geleceğe doğru devam etmektedir. Saniyede yılda 500 milyon kilometre, aşağı yukarı günde 1,5 milyon kilometre büyümektedir. Kıymetli izleyiciler, ama Allah Teala'nın bu kainata verdiği enerji mutlaka bir gün bitecektir. Çünkü
kıyametin kopması mutlaktır ama zamanı Allah tayin edecektir. Nasıl olacak? Yaratılış bu statüde kurulan Yüce Rabbimiz bir gün bu kainata verdiği itiş enerjisini geri çekecek, yani kesecektir. İtiş enerjisinin kesilmesi demek, Kur'an-ı Kerim'de Esrafil Aleyhisselam'ın sura üfürüşüyle dile getirilir. O güne kadar ölmüş olan insanlar ölmüştür. Ama kıyamet günü Allah'ın kainata verdiği bu itiş enerjisini keser. Bu kesmeyle birlikte aniden durmaz. Bir süre bunun verdiği hız vardır. Bir az bir süre daha devam eder. Ondan sonra gelen enerji olmadığı sebepten dolayı bu sefer gravitasyon olayı dediğimiz büyük kütlenin küçük kütleyi kendisine doğru çekmesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızdan kopan ayı ifade ediyor. Ay biliyorsunuz dünyanın uydusudur. Dünya da güneşin uydusudur. Ay dünya ile birleştiği zaman Kur'an-ı Kerim ayetlerinde dünya güneşle birleştiği zaman. Çünkü dünya ay dünyaya gelip çarpıp yapışacaktır. İkisi birlikte güneşe çarpacaklardır. Büyük nasıl dağılmışsa, nasıl patlatılmışsa tekrar o şekilde kainat küçülmeye devam edecektir. Zaman gelecekten geçmişe doğru bu sefer gider ve kıyametin yani Esrafil Aleyhisselam'ın birinci sura üfürüşüyle kıyamet kopmuştur. O güne kadar ölmüş olan bütün insanlar zaten ölmüştür. Nefsleri berzah alemindedir. O gün yaşamış olanlar da hepsi ölecektir. Öldükten sonra bu sefer zamanın geçmişten geleceğe doğru, gelecekten geçmişe doğru gidişi söz konusudur. O gün kıyamet günü ölenler en erken dirilenler olacaktır. Çünkü zaman hemen geriye doğru dönmeye başladığı anda ilk ölenler, son ölenler onlar olduğu için onlar kabirlerinden yani toprak altından çıktığı gibi canlı haline geldiği zaman kainatta hiçbir çekim gücü kalmamıştır. Bütün alemlerde kıyamet koptuğu için sadece bir çekim gücü vardır. O da mahşer meydanıdır. Toprak altında mezarlarından çıkan insanlar Allah'a doğru süzülürler. İşte Allah Teala Yasin Suresi'nin 51. ayet-i kerimesinde وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاسِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ diyor. Buyurur ki o gün sura üfürülüşte onlar Rablerine doğru mezarlarından çıkıp Rablerine doğru yükselirler, süzülürler diyor. Neden? Hiçbir itiş yani hiçbir nesne çekim gücü kalmamıştır. Tek çekim alanı mahşer meydanı dediğimiz yerdir. Sonsuz büyüklükteki bir meydan. Ve mezarlarından çıkan kişiler yani canlı noktaya ulaştığı anda Allah'a doğru süzülürler. Kainat tamamıyla sıfır noktaya gelene kadar yani insanın doğumuna kadar bütün insanlar nereye gidecek? Mahşer meydanına çıkacaktır. Bu bir kere her insan doğmuştu ve ölmüştür. Allah'ın katında yani mahşer meydanına çıkan bütün insanlar ikinci bir sura üfürülüş emriyle Esrafil Aleyhisselam'a Allah Teala emir verir ve Esrafil Aleyhisselam ikinci sura üfürür. İkinci sura üfürülüş bütün orada bulunan insanlar genç yaşlı herkes nasıl ölmüşse o şekilde mahşer meydanına çıkmıştı. Ondan sonra herkes orada tekrar ölür muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Bu ölüm sırasıyla değildir, bir andadır. Herkes ölür. Ondan sonra üçüncü sura üfürülüşle herkes dirilir. Bu sefer bu diriliş, bu fizik vücutlar öyle bu şekilde yani fizik olarak zahiri aleme göre değil, enerji bedenle yaşlanmaz, sabit bir yaş, bir rivayete göre 19 derler, bazıları 33 derler. Biz bunu bilemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de de bu zikredilmediği için.
Ama aynı yaşta cennetlikler cenneti yaşayabilecek standartlarda bir posa atma ihtiyacı duymaksızın enerji beden, cehennemlikler de cehennemi yaşayabilecek standartlarda yine kendi alemine göre fizik. Ama cennetlikler, onlar da enerji beden ve cenneti yaşayabilecek standartlarda, cehennemlikler de o standartlarda Allah tarafından diriltilirler. Zümer suresinin 68. ayet kerimesinde bu olay açıklamaktadır muhterem izleyiciler. Allah Teala buyuruyor ki وَنَفِخَ فِي السُّورِ, bu ikinci üfürüşten bahsediyor. فَسَعِيقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. İkinci sura üfürüşte orada bulunanların hepsi bir anda ne olur? Ölür. ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ, üçüncü üfürüşte فَاِذَا قِيَاهُمْ يَنْزِرُونَ, onlar kalkıp ve birbirlerine bakınırlar. Fizik vücutlar ikinci diriliş, iki ölüm, iki diriliş. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Mümin Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala Rabbena emme tenesneteyni ve hiye tenesneteyni fe'terefna bi zunubina fe'el ila hurucun min sebil. Orada cehennemlikler şöyle duyuyor. Rabbimiz bizi iki defa dirilttin. İki defa dirilttin. İki defa öldürdün. İki defa dirilttin. Biz günahımızı itiraf ettik. Anladık. Harif olduk. Buradan bir çıkış yolu var mı? Ne yazık ki çıkış yolu yok muhterem izleyiciler. İki defa dirilme, iki defa ölümden bahsetmenin sebebi dünya üzerinde sadece bir dirilme vardır. Annemizin rahminden doğduğumuz andır ve ölüm öldüğümüz an. Başka da bir ölüm ve bir ölüm dirilmeden başka dünya üzerinde böyle bir şey söz konusu değildir. İkinci ölüm, ikinci dirilme indi ilahideki mahşer meydanı dediğimiz yerde tahakkuk ediyor. İkinci ve üçüncü sura üfürüleşlerde bu olay cereyan ediyor muhterem izleyiciler. Bu dünyada hepimiz annemizden doğarız, yaşarız ömrümüz ne kadarsa, vakti geldiği zaman ölürüz. Veyahut da kıyamet günü yaşayanlar o anda ölür. Bu bir kere herkes doğmuştur ve ölmüştür. Bu birinci diriliş, birinci ölüm. Ama mahşer meydanına gittiğimiz zaman ikinci sura üfürüleşte hepimiz bir anda ölüyoruz. Üçüncü sura üfürülmüşle enerji bedenlerle hepimiz bir anda diriliyoruz. Cennetlikler cenneti yaşayabilecek standartlarda, cehennemlikler de cehennemi yaşayabilecek standartlarda diriliyor. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra muhterem izleyiciler, hepimiz Allah-u Teala berzah aleminde de kıyamet kopmuştur. Berzah aleminde bulunan nefslerimizi ne yapıyor? Kendilerinde bulunan bir kodları vardır. Herkes kendisine ait olan gelip fizik vücutlara yerleşir. Tekvir suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Yüce Rabbimiz وَاِذَا الزُّوُجُ وَاِذَا النُّفُسُ زِوِجَتْ, o nefisler çiftleştiği zaman, yan yana geldiği zaman nedir? Nefs kelimesini bazen fizik vücudumuz içinde kullanmıştır Allah Teala. Fizik vücut ile nefs birleştiği zaman. Nefsler ölürken berzah alemine biliyorsunuz gidiyor. Onlar için ölüm söz konusu değildir. Onlar kıyamete kadar beklenirler orada ara alem dediğimiz. Ama indi ilahide Allah-u Teala bizi yeni bir bedenle yani enerji bedenle yarattıktan sonra nefsler de çünkü nefsler bu dünyadaki mükafat ve mücazat da ikisi ortak işlemişlerdir. Ruhumuz bunların dışındadır. Çünkü ruh Allah'ın bir emridir. Allah'ın emanetini dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz zaman Allah kendisine ulaştırır. Ölümle birlikte tekrar omuzumuzun üzerine gelir. Ezrail Aleyhisselam tarafından tekrar ikinci defa ulaştırır. Ama ulaştırmayı dilemeyenler ölümle birlikte o emanet sahibi olan Allah'a ulaştırılır. Bunun ne cennet ne cehennemle bir ilgisi yoktur. Allah'ın bir emanetiydi. Bize verilmişti. Ve tekrar sahibine gidilecektir. Veyahut da ulaştırmayacaktır.

Bir ekran olmaksızın üç boyutlu olarak hologram şeklinde herkes hayat filmini seyreder. Doğumundan ölümüne kadar işlediği bütün her şey orada mutlaka kaydedilmiştir. Yanımız başımızda Kiramen Katibin Melekleri, hayat filmimizi, düşüncelerimizi iki filmdir. Birinizde düşüncemizi kaydetmek suretiyle birinde efalimizi, fiiliyatımızı kaydetmişlerdir. Ve her fiiliyatın karşılığı mutlaka kazanmak veya da kaybetmek vardır. Kişi nefsten fizik vücutla hayat filminin önünde herkes otomatik olarak hayat filminin önüne geçilir ve hayat filmi baştan sona kadar izlenir. İndi ilahideki zaman skalasına değinmek istiyorum. Allah Teala Hac suresinin 47. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bizim katımızdaki bir gün sizin 1000 yılınıza tekabül ediyor. Yani burada 100 yıl yaşamış olan bir insan oradaki hesabını 2,4 saatte görür. Kısa zaman içerisinde hayat filmini seyreder ve görür ki Allah Teala ona kıl kadar bir zarar, bir zulüm yapması söz konusu değildir. Hayat filmlerini herkes gördükten sonra cennetlikler ve cehennemlikler bu sefer birlikte cehenneme giderler. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, cennetlikler de cehennemlikler de Allah-u Teala'nın bir vaadidir. Mutlaka cehenneme gidecekler, görecekler. Allah-u Teala Meryem suresinin 70. 71. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاَنْ مُنْكُمْ اِلَّا وَارِدُوهَا عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَخْتِيًّا İçinizden hiçbiriniz istisnasız olmak üzere hepiniz oraya varacaksınız. Bu Allah'tan bir vaattir. Allah Teala hem cennetlikleri hem cehennemlikler, bütün insanlar, bütün cinler nereye gidecekler? Cehenneme varacaklar. Buradaki giriş statüsü cehennem kapılarına geldiklerinde cennetliklerin girişi uçaraktır. Çünkü onlar için o cehennem bir fizik teşkil etmiyor. Adeta bir hayaldır. Uçarak o şeffaf kapılardan içeri girerler. Ama cehennemlikler de aynı olayı denemek istiyorlar. Fakat ne yazık ki cehennemlikler uçarak içeri giremiyorlar. O kapılara çarpıp aşağı düşüyorlar. Cehennemliklerin içeriye alınması, cehennem kapıları 30-40 santim yükseltilir. Ondan sonra bir rüzgar gibi onları yüzü üstüne süründürerek içine alır. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve nahşuruhum ala vucuhihim. Onları yüzü üstüne haşrederek, süründürerek oraya alacağız. Cehenneme. Onlar burnun üzerine sürtünerek. İşte bir Allah dostu buyuruyor ki sen burada burnunu yere sürtmezsen orada burnun yere sürtünecektir. Burnun kibirlenmek biliyorsunuz Allah Teala'nın görevlilerine, Allah Teala'nın veli mürşitlerine karşı görev kibirle davrananlar. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Sesrifu an ayatel lezine yetekebberun fil ardi bi gayri hak. O ayetlerimizin anlamlarını yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlara biz vermiyoruz diyor. Kime karşı kibirle? Allah Teala'nın irşat da vazifeli kıldığı irşat makamına karşı kibirlilik taslayanlar. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَزَوُ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Onlar ki Allah'ın ayetlerini yalanlar ve kibirlenenler. لَا تُفَتِّحُ الْأَبْوَابِ السَّمَاءِ Onlara gök kapıları açılmaz. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمْلُ فِي سَمِّ الْخِيَّاطِ Onlara asla cennete de giremezler. İğne, deve iğne deliğinden geçene kadar. Yani bu da olması mümkün değildir tabi. Yani hiçbir zaman onların cennete gitmesi mümkün değildir Yüce Rabbimiz buyuruyor. Muhterem izleyiciler, işte cehennemlikler de o şekilde içeri girdikten sonra cennetlikler de içeri girmiştir. Cennetlikler bütün cehennem katlarını dolaştıktan sonra oradan ayrılırlar. Cehennemlikler cehennemin etrafındaki o bahçesinde diz üstü çökmüş halde bırakılır suçlular. Cennetlikler tamamıyla temaşa ettikten sonra, oradan ayrıldıktan sonra cehennemlikler artık herkes bulunduğu kat itibariyle cezasını çekmek üzere, ebedi kalmak üzere oraya götürülür.

Burada bir olayı dile getirmek istiyorum muhterem izleyiciler. Çünkü halk arasında büyük şeylerle bir safsata vardır ki Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü derler ki işte ameli iyi olanlar altı cehennemdir. Bir köprüdür, öbür tarafı da cennettir. Herkes ameline göre, ameli iyi olanlar için cadde genişliyor. Ameli kötü olanlar için cadde daralıyor. Kimi uçarak, kimi kaçarak, kimi tutunarak, kimi sürünerek geçer. İşte bir takım hayvanların üzerinde geçenler vardır. Bu tip saçmalıklar halk arasında anlatılır. Ne yazık ki Sırat Köprüsü diye bir kavram Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ve Sırat Köprüsü diye bir safsata yoktur. Çünkü neden? Bütün insanlar, herkes cehenneme gidecektir. Hem cennetlikler hem cehennemlikler. Cehennemlikler orada kalmak üzere gidiyorlar. Cennetlikler de orayı görmek üzere. Çünkü cennete döndüklerinde Allah Teala'nın onlar için ne büyük lütuf ve ihsan hazırladığını sadece görüp ve Rablerine sonsuz hamd ve şükretmek için. İkisi de oraya gidiyorlar. İkisi de cehenneme gidiyorlar. Ama girişleri farklı ve Allah Teala Meryem suresinin biraz önce zikrettiğimiz 71. ayet-i kerimesinde ve en münküm ala varidunha ala rabbike hatmen mahtime. İçinizden hiçbiriniz istisnasız olmak üzere hepiniz oraya varacaksınız. Bu Rabbinizden bir vaattir, bir karardır. Kesin alınmış bir hükümdür. 72'de sümme nüneccillezine tekav ve nezeriz zalimine fi hacisiyye. Sonra biz takva sahiplerini orada ne yaparız? Kurtarırız. Ve zalimleri orada diz çökmüş halde bırakırız. Muhterem izleyiciler, bu ayet-i kerime bize birçok şeyi anlatıyor. Sümme nüneccillezine tekav. Sonra takva sahiplerini kurtarırız. Kim takva sahibidir? İşte takva sahibi olmak cennetten çıkışın için yeterli olan sebep. O zaman takva sahibi kim oluyor? Kim takva sahibidir? Allah'tan korkan mı takva sahibidir? Hayır. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi vettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. O zaman sümme nüneccillezine tekav derken Allah Teala yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri biz kurtarırız ve zalimleri diz üstü çökmüş halde orada bırakırız. Dilemeyenler de hepsi zalim standartları içerisinde kendilerine zulmetmişler veya da başkalarına zulmetmişler. İkisi de fark etmez. Zalimdir. Orada diz çökmüş halde kalırlar ve cennetlikler oradan ayrıldıktan sonra onlar ebediyen herkes bulunduğu kat itibariyle cezasını çekmek üzere orada kalacaklardır. Cennetten cehenneme de bir transfer söz konusu değildir. Orada da bir şefaat söz konusu değildir. Şefaatin söz konusu olmadığını Allah Teala birçok ayet-i kerimede dile getiriyor. Bir tanesini söylememiz gerekirse Allah Teala Bakara suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُجْزِي نَفْسٍ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةٍ وَلَا يُؤَخَّذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُنْصَرُونَ. Öyle bir günden sakınınız ki o gün, öyle bir gün gelmeden evvel takva sahibi olun ki o gün kimsenin kimseye bir şey ödemeyeceği, şefaatin kabul olunmayacağı ve kimseye yardım edilmeyeceği bir gün. İşte orada kıyamet gününü Allah Teala dile getiriyor. Şefaatin kabul olunmayacağı, şefaatin kabul olunmayacağı. Aynı surenin 123. ayet-i kerimesinde Bakara 123'te, Bakara 254'te ve Araf 53'te bir sürü ayet-i kerimede şefaat öbür dünyada gerçekleşen bir olay değildir. Şefaat bu dünyada tahakkuk eden bir olaydır. Bu dünyada gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ihsanla mürşidine tabi olduğu zaman mutlaka devrin imamı ile mürşid arasındaki olay günahların sevaba çevrilme işlemi şefaattir. Müritle Allah arasındaki işlem bu yardım mağfirettir. Kıymetli izleyiciler, Allah Teala iki defa ölüm, iki defa dirilmeden bahsettiğini zikrettik. Burada bir konuyu aklıma gelince dile getirmek istiyorum. Mü'min suresinin 11. ayet-i kerimesinde onlar derler ki Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Cehennemde bir çıkış yolu var mıdır? Artık günahlarımızı itiraf ettik.
Yine Bakara suresi 28. ayet-i kerimesinde buyurur ki Allah Teala: "Keyfe tekfurune billahi kuntum emvaten fahyakum sume yumitukum sume yuhyikum sume ila rabbikum turcaun." Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Siz ölüyken sizi dirilttik, tekrar sizi öldüreceğiz, tekrar sizi dirilteceğiz. Kuntum emvaten, hepiniz ölüydünüz. Ölenler daha önce ölmüş, ölmeyenler kıyamet günü sura üfürülüşü ile birlikte ölmüştür. Bu birinci sura üfürülüş. Fahyakum, sonra sizi dirilteceğiz. Zamanın geriye dön çalışması suretiyle kişi diriliyor ve Rabbinin mahşer meydanına çıkıyor. Sümme yumitukum, sonra tekrar orada öleceksiniz. Sura ikinci üfürülüş. Sümme yuhyikum, sonra tekrar dirileceksiniz. Sura üçüncü üfürülüş. Sümme ya Rabbikum turcaun, ve Rabbinize rücu edeceksiniz, döneceksiniz diyor. Burada reenkarnasyon olayı, bazı insanlar bu ayet-i kerimeleri söyledim, bu iki ayet-i kerimeyi reenkarnasyon olarak dile getirişte birçok ölüm vardır. Reenkarnasyon ne demektir? İnsanlar öldükten sonra tekrar yeni bir bedenle dünyaya gelmeye reenkarnasyon diyorlar. Yeni bedenlenme. Her defasında birkaç afetimizi yener. Bir gün kamil bir pozisyona geçtiğimiz zaman, o zaman da herkes cennete gidecektir. O zaman ibadet yapmamızın gereği yok. Böyle bir safsata yoktur muhterem izleyiciler. Dünyaya ikinci bir geliş falan söz konusu değildir. Ana rahmiyle dünyaya geliyoruz, doğumumuzla birlikte dünyaya geliyoruz ve ölüyoruz. Dünyada bir doğum, bir ölümden başka bir ölüm yok, bir doğuş da yok. Ondan sonra ikinci ölüm, ikinci diriliş, indi ilahideki cereyan eden bir olaydır. Allah Teala bu bedenlerimiz ne cenneti ne de cehennemi yaşayabilecek standartlarda değildir. Yetmez bu bedenler, yaşlanmaya maruzdur. Posa atar. Yani atık atar. Ama Allah Teala öyle bizi, bedenle bizi yaratıyor ki cennette istediğiniz kadar meyveden ne kadar yerseniz bir posa atmanız söz konusu değildir. Çünkü enerji beden damak zevkinden ibarettir. Bir iç organlar yoktur. Yaşlanma da söz konusu değildir. Cehennemlikler içinde onlar derileri adeta eridiği gibi tekrar yeni de deri giydiririz diyor Allah Teala onlara. Onlar içinde ölüm söz konusu değil. Onlar ölümü isterler ama asla öldürülmezler. Azap sürekli tekrar aranır ve sonsuza dek cennet ve cehennemin tabanı çatlayana kadar cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde olacaklardır. Kıymetli izleyiciler, cehennemden kurtuluş bir tek dilekle mümkünken niye cehennem? Allah Teala buyurur ki sadece bana ulaşmayı dilerseniz, kim bana ulaşmayı dilerse Allah Teala onu müjdelemiştir. İşte sahabe bütün müjdeyi hepsi Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan müjdeyi almışlardır. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَّهَمُ الْبُشْرَ فَبَشْرِ عِبَادِ. Onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar, kaçındırdılar. Allah'a abd oldular. لَهَمُ الْبُشْرَ diyor. Onlara müjdeler vardır. فَبَشْرِ عِبَادِ. Müjdeler, cennet müjdesi, müjdeler, dünya müjdesidir. فَبَشْرِ عِبَادِ derken bu kişiler bir tek dilekle Allah'ın kulu olmaya hak kazanmışlardır. Muhterem izleyiciler, kıyamet cehennemdekiler de ebediyen orada kalacaklardır. Cennetlikler de. Bir başka yeri gelmişken bu olayı da anlatmakta fayda görüyorum inşallah. Cennetten bir süre cezasını çektikten sonra kişiler, cehennemde cezasını çektikten sonra kişiler bir Kevser suyuya batırılır. Ondan sonra cennet ehlinin arasında alınır. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatiyle olur derler. Böyle masallar sizlere anlatılır. Ama bunların hiçbirisinin aslı astarı yoktur muhterem izleyiciler. Çünkü iki sebepten dolayı yoktur. Olması mümkün değildir. Allah Teala cehennemliği cehennem standartları içerisinde yaratmıştır. Ve cehennem onun için fiziktir. Cennet onun için hayaldir. Tekrar cenneti yaşayabilmek için o kişiyi yeniden bir diriltip, öldürüp diriltmeye tabi tutması lazımdır Allah Teala. Kanunlarını çiğner,
bu şekilde Allah Teala asla kanunlarının çiğnemesi mümkün değildir. Öyle bir şey söz konusu değildir. Onun için cehennemlik cennette yaşayamaz, cennetlik de cehennemde yaşayamaz. Çünkü cennetlik için cehennem bir görüntüdür. Nebe suresinde Allah Teala cennetlikler için cehennemin bir görüntüden ibaret olduğunu ifade buyuruyor. Cehennemde işte gördüğünüz gibi bu sebepten dolayı bir transfer cezasını bir süre çektikten sonra cennete alınacak, Kevser suyuna batırılacak. Böyle bir şey yoktur. Tam 49 tane ayet-i kerime gereğince cehenneme ceza çekmek üzere girmiş olanlar, cehennemlikler cehennemde ebediyen kalacaklardır. Bunlardan genel kanun olarak Allah-u Teala'nın kanunu var ki, terazi sistemi dediğimiz, mizan dediğimiz, Allah-u Teala 3 tane ayet-i kerimede, ayet-i kerime grubunda daha doğrusu ifade ediyor, kanunu kendisi koyuyor. Evvela Allah-u Teala kendisi uyar ve hiç kimsenin de çiğnemesine asla müsaade etmez. Nedir kanunu? Allah-u Teala Müminin Suresinin 102-103. Ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَاَمَا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَهُ Kimin sikleti ağır gelirse, yani hasenatla ağır gelirse, çok gelirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte o müflih olanlardandır, felaha erenlerdendir, kurtuluşa erenlerdendir, cennetliklerdendir. وَاَمَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Kim de hasenatları hafif gelirse, bir başka deyişle günahları ağır gelirse, o nefsini hüsrana düşürmüştür. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Ebediyen sözcüğü herhalde yeterli oluyor muhterem izleyiciler. خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا Bütün cehennem ayet-i kerimelerinin sonunda halidine var bir kısmında, daha şiddetli halidine fiha ebeden. Nebe suresinin 21. ayet-i kerimesi olsa gerek, labisine fiha ahkaben diyor. Bütün zamanlarda onlar orada kalacaklardır. Allah Teala yine Bakara suresinin 78, 79, 80, 81. ayet-i kerimesinde bu cehennemde bir süre cezasını çektikten sonra cennete girişin emaniye zanlarının bir yazıntısı olduğunu, bir hurafe olduğunu, Allah'ın ilmini ifade etmediğini, insanların el yazması kitaplardan öğrendiği bir zan olduğunu ve el yazması kitapların bir hilesi olduğunu ifade ediyor. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 78, 79, 80, 81 ve 82. ayet kerimesinde şöyle buyurur. وَمِنْهُمْ مِنْ اُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ 78. Onlar ki ümmidirler, kitabı bilmezler. Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. İlla emaniye. Ancak emaniyeyi bilirler. Bu ümmilere baktığımız zaman bu okuma yazma olmayan ümmiler değil. Bunlar biliyorlar ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Emaniyeyi biliyorlar. Nedir bu emaniye? İnsanların kendi eliyle yazdıkları kitaplar. 79. ayet-i kerime zaten onları ifade ediyor. فَوَيْلٍ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Veyl, yazıklar olsun onlara ki kendi elleriyle kitap yazarlar, sonra derler ki يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bunlar da Allah'ın katındandır. Bunlar da Allah'ın söyledikleridir, Allah'ın katından gelenlerdir. وَوَيْلٍ لَهُمْ مَا يَكْسِبُونَ وَوَيْلٍ لَهُمْ مَا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٍ لَهُمْ مَا يَكْسِبُونَ Veyl, onların elleriyle yazdıklarına, veyl, o elleriyle yazdıklarından dolayı kazandıkları birkaç kuruşa. Ne derler bu kitaplarda? 80. ayet-i kerime. قَالُوا derler ki لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ Ateş sayılı birkaç günden başka bize dokunmaz. Yani nedir? Yani günahımız kadar cehennemde yanacağız, sonra cennete gideceğiz. Allah Teala buyurur ki قُلْ اَتَّخَسْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا Siz Allah'tan bir süre yandıktan sonra cennete gireceğinize dair bir ahd mı aldınız? فَلَنْ يُخْلِفُ اللّٰهُ عَهْدَهُ Eğer böyle bir ahd almışsanız Allah vaadinden asla dönmez. Allah'ın sözünde hurf yoktur. اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yoksa Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi
öğreteceksiniz, isnat ediyorsunuz. Allah böyle bir şey söylememiştir, siz kendiniz uyduruyorsunuz. 81. ayet-i kerime, muhterem izleyiciler, ifadeye son derece dikkat edin. Bela, hayır, öyle değildir Allah Teala. Men kesebe seyyiyeten ve ahetet bi hatiyatuhu fe ulaike ashabun narin fiha halidin. Hayır, öyle değildir Allah Teala. Kimin günahları kendisini kuşatmışsa, yani günahları sevaplarını geçmişse, fe o zaman ulaike ashabun narin fiha halidun. İşte o ateş ehlidir, ebediyen orada kalacaktır. 82. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ فِيهَا خَالِدُونَ. Onlar ki amenü olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve ıslah edici amel işlemişler, nefslerini tezkiye ve tasfiye etmişler, onlar da cennet ehlidir, ebediyen orada kalacaklardır. Cennet ehli içinde Allah Teala yine ebedi kelimesini kullanıyor, cehennem ehli içinde ebedi. Ne cehennemden cennete, ne cennetten cehenneme asla bir transfer olayı söz konusu değildir. Ve sırat köprüsü diye bir köprü yoktur. Ne sırat-ı müstakim vardır. Sırat-ı müstakim biliyorsunuz insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Dört tane parçadan oluşur. Tarık-ı müstakim, yatay sebil, devrin imamının dergahına getirene kadar olan ki sebil, sonra yedi gök katını aşıran tarık-ı müstakim, sonra yedi alemi birbiriyle birleştiren sırat-ı rabbikel müstakim, sonra ikinci dikey olan sitret-i muntaha'dan Allah'ın zatına kadar ulaşan yolculuk. Bu hepsi sırat-ı müstakimi ifade eder ama sırat köprüsü diye bir kavram Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'den din öğrenmediklerinden dolayı kendi zanlarıyla veyahut da el yazması kitaplardan öğrendiği kuruntulara dayanarak kendileri onları doğru kabul edip kendisi de bir şeyler eklemiştir. Bu zanlar, bu hurafeler, bu bidatler hep bunlar buradan ortaya çıkmıştır. İblis Kur'an-ı Kerim'i elimizden almayı başarmış muhterem izleyiciler. Kur'an-ı Kerim'i elimizden almayı başarmış iblis. Neden? Bugün Kur'an-ı Kerimleri duvara asmışız, bir torba dikip duvara asmışız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir gün Kur'an'ın, İslam'ın ismi Kur'an'ın resmi kalacaktır. İşte bugün kimliklerimizde yazılan İslam ismi ve Kur'an'ı da resim yerlerine duvarlara asmışız. O gün camileri dışarıdan mamur gösterişli, içlerinden hidayetten eser yoktur. Camiler dışarıdan güzel görünür ama içinde hidayet işlenmiyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşma farziyetinden bahsedilmiyor. Öyle bir şey yoktur deniyor. İrci emri bir ölüm emridir diyor. Ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey olmaz. Ruh bize hayat verir deniyor. Onun için burada Resulullah ne diyor ki? İçlerinde yani caminin içinde hidayetten eser yok. Hidayet anlatılmıyor. Hidayet nedir? Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesi İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet. Hudallah Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a vasıl olmaktır. Bakara 120'de de aynı ifade kullanıyor. İnne hudallahi vel huda. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Muhterem izleyiciler, eğer bugün Resulullah'ın hadisi camileri dışarıdan mamur işlerinden hidayet eser yoksa onlar İslami isimlerle anılacaklardır ama İslam'a en uzak olan kişilerdir. O günün alimleri gök kubbenin altında dolaşan en şerli mahluklardır. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecektir. Fitne nedir? Fitne imtihandır. Fitne İslam'ı yaşamamamız için iblisin koyduğu kanunlardır, saptırmalardır, hilelerdir, hurdalardır. Ama hamdolsun ki Kur'an'dan ilim öğrenenler, daha doğrusu Allah Teala Kur'an'ı kendisine öğreten biz de hamdolsun ki Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı birisinden, Kur'an'dan Kur'an'ı öğreniyoruz. Ve programımızın konusu olan Kur'an'ın nurundan kıyameti de sizlere Kur'an'ın ayetleriyle inşallah Allah-u Teala bize anlatmayı nasip kıldığı için Yüce Rabbimize tekrar huzurunuzda sonsuz hamd ve şükür ediyor. Ve kıyamet adlı sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Hepiniz Allah'a emanet olun muhterem izleyiciler ve dinleyiciler.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere ilmi ledundan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın herkese nasip etmediği, ancak Allah'la tezekkür etmek imkanının sahiplerine verilen bir ilim. Gizli ilim. Derunda saklı olan ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bu ilmin bütününe vakıftı. Onu takip eden yüzyıllar boyunca Allah'ın kalp gözleri açık evliyaları gelmiştir. Onlar da ilmi ledûn'a vakıf olmuştur. İlmi ledûn'un en üst mertebesi Allah'ın zatını görmektir. Allah'ın zatı görülebilir mi? Evet, görülebilir. Ama bu gözlere değil, baş gözüyle değil, kalp gözüyle, buradaki gözle. Burada da bir göz mü var? Evet, var. Kalbimizde başka bir göz var. Bu göz bizim elimizde olan görme imkanının sahibi olduğumuz bir göz değildir. Bu göz bütün insanlarda vardır ama kişi layık olduğu takdirde Allah-u Teala tarafından açılır. Kişi o zaman görmeye başlar. Bu normal baş gözleriyle gördüğü bu fizik alemin ötesinde başka alemlerin varlığını kişi hem Allah'tan dinleyerek, ki her gösterilen konu hakkında Allah-u Teala mutlaka bilgi verecektir. Kalp kulağına verecektir bilgiyi. Hem de görerek, ama kalp gözüyle görerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim ilmi ledûn'a sahipse, o Allah ile her an konuşabilmek yetkisinin de sahibi kılınmıştır. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ı yan yana götürdüğümüz zaman, olaylar dizisini incelediğimizde Hızır Aleyhisselam'ın Allah'tan daimi olarak başkalarının bilmediği bir ilmi aldığı, Allah ile her an tezekkür ettiği bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Hazreti Musa, Hazreti Hızır'a diyor ki, ben seninle gelebilir miyim? Bana da ilmi ledûn'u öğretir misin? Hızır Aleyhisselam diyor ki, öğretmesini öğretirim. Ama sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa, yaparım diyor. Mutlaka yapacağım. Sonra beraber yola çıkıyorlar. Bir sahile vardıklarında, bir nehrin kenarında bir gemi kıyıya yanaşmış durumda.
Hızır Aleyhisselam gidiyor geminin bordasını parçalıyor ve gemi batıyor. Yani sahile yamalı olarak karaya oturuyor. Yüzmesi de mümkün değil çünkü çok kocaman bir delik açmış. Ve Hazreti Musa dayanamıyor. Ya diyor, şimdi bu adamların sana ne zararı var? Adamlar gemilerini sahile yanaştırmışlar. Nehrin bu sahiline. Ve de sen gidip hiç kabahati olmayan insanların gemisini batırıyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın. Buna tahammül edemezsin. Biz sana hep bilmediğin şeyleri anlatmak mecburiyetinde kalırız. Bu nehrin diyor, birkaç kilometre ötesinde pusu kurmuş olan korsanlar var. Eğer bu gemi gidebilseydi, kıymetli bir yükle hareket edecekti. Ve oradaki korsanlar da bu gemiye el koyacaklardı. Elbette ki bu geminin mürettebatı bundan haberdar değil. Haberdar olsalardı bu hazırlıkları yapmazlardı. Gemi de gitmezdi. Onların eline geçmesin diye gemiyi batırdım diyor. Nedir bu? İşte bu Allah-u Teala'dan alınan bir ilimdir. Hızır Aleyhisselam'ın aldığı ilim. Hızır Aleyhisselam çok özel bir varlıktır. Eski devirlerde de ondan evvel de yaşamış olan birisi. İlmi Nezun'un sahibi.

Hazreti Süleyman, kim benim tahtımı Belkıs'ın tahtını oradan bana getirebilir dediği zaman İfrit isimli cin atılıyor. Sen diyor yerinden kalkana kadar ben diyor onu getiririm. Ama İfrit orada dururken başka birisi kayboluyor. Ve Hazreti Süleyman gözlerini yere indirdiği zaman tahtın orada olduğunu görüyor. İşte bu Hızır Aleyhisselam'dır. Bir anda tahtı Semiramis'in bulunduğu mevkiden alıp Hazreti Süleyman'ın ayaklarının önüne getirip yerleştiriyor. Ki Allah Teala Hazreti Süleyman'a biz onun emrine rüzgarı verdik diyor. Bir günlük mesafeyi birkaç dakikada alan bir muhteva tayin etmiş ona. Hızır Aleyhisselam'la yola çıkan Hazreti Musa bir süre sonra bir köye varıyorlar. O köyde hiçbir aile onlara yemek vermeyi kabul etmiyor. Fakat bir tanesi kabul ediyor, onları ağırlıyor, karınlarını doyuruyor. Oradan ayrılırken Hızır Aleyhisselam o ailenin bahçesindeki bir duvarı yıkıp o bir şeyi o duvarın kalıntılarıyla örtmüş oluyor. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor. Biz bütün köyü dolaştık. Hiç kimse bize bir lokma ekmek vermedi. Bu evin sahipleri bize ekmek veriyor. Sen gelip adamların duvarını, bahçe duvarını yerle bir ediyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın diye. Bak mı diyor, bu bize iyilik yapan insan sadece bize değil. Bütün bu köye, yoldan bütün geçip de kendisine müracaat edenlere, hayatı boyunca hep iyilik eden bir insan. Ve bu yıktığımız yer var ya diyor, bunun altında bir hazine var. O hazinenin başkalarına geçmemesi için insanların orasını tanıyamamaları için biz orasını bu duvarı yıkarak örttük. Anladın mı diyor şimdi niçin olduğunu? Hazreti Musa gene mahcup oluyor. Sonra yollarına devam ediyorlar. Ve bir yere varıyorlar. Bir çeşme başında bir delikanlı çeşmede su içiyor. Bir de ellerini yüzünü yıkamakta. Hızır Aleyhisselam o delikanlıyı öldürüyor. Hazreti İsa bu kadarına dayanamıyor. Diyor ki sen benimle beraber ol veya olma, beni kabul et ya da kov. Ama ben bundan fazlasını dayanamam. Sen resmen hiç hatası olmayan bir çocuğu öldürdün. Hızır Aleyhisselam diyor ki eğer bu çocuk yaşasaydı annesini de babasını da katledecekti. Buradan gideceği yer orasıydı. İşte artık anlamışsındır ki sen benle yapamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Musa
Bir peygamber de kendisine Tevrat verilmişti. Hazreti İsa bir peygamber de kendisine İncil verilmişti. Hazreti Muhammed Mustafa son peygamber de kendisine Kur'an-ı Kerim verilmişti. Bu kitapların üçü de şeriat kitabıdır. Yani mutlaka uyulması lazım gelen temel kaidelerin bütünü bu kitaplarda yer almıştır. Peki Allah-u Teala yalnız peygamberlere mi kitap verir? Peygamberlerin dışındakileri de kitap yazdırır Allah-u Teala. Marifetname bunlardan bir tanesidir. Allah-u Teala birçok büyük veliye kitap yazdırmıştır. Mevlana'nın elindeki kitapta yine Allah-u Teala'nın yazdırdığı bir kitaptır. Ama bir peygambere Allah'ın indirdiği kitapla peygamber olmayan bir veliye indirdiği kitap temelde çok büyük bir farklılık gösterir. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Yani bütün insanların uymaları lazım gelen temel kanunları, kaideleri bütünüyle içerir. Ve de oradaki emirlere uymayan Allah'a karşı gelir. Ama Allah'ın peygamber olmayan Resullerine ve onun dışında Resul de olmayan üst seviyeli evliyasına, salâh makamına ulaşmış olan evliyasına yazdırdığı kitaplar da söz konusudur. Marifetname onlardan bir tanesidir. Ne marifetname, ne Mevla'ya indirilen kitap, insanların uymaları gereken kaideleri ihtiva etmez. Bir sohbet kitabıdır. Allah'ın o kulunu, o veli olan kulunu ne kadar sevdiğini anlatan, ona birçok güzel söz söyleyen kitaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti Mevlana çok ciddi bir alimdi tasavvufa girmeden önce. Bütün tartışmalara iştirak ederdi. Şeriat üzerinde çok kesin ve geniş bir kültür sahibiydi. Ve karşısına çıkanların yenilmesi mutlak söz konusuydu. Günlerden bir gün birisi geldi. Mevlana'nın misafiri oldu. Ve Mevlana'ya fiziğin ötesini Allah'tan aldığı ilmi olduğunu öğretmeye başladı. Ve Mevlana'nın en sert kurallarla sıkı sıkıya bağlantılı olduğu o devrede Kur'an-ı Kerim'i havuza attı. Mevlana büyük telaşa kapıldı. Ama Şems elini uzattı, havuzdan Kur'an-ı Kerim'i aldı ve ıslanması lazım gelen Kur'an-ı Kerim hiç ıslanmamıştı. Üfürdüğü zaman da üzerindeki tozlar savruldu.
Bu olay tahakkuk etmeden önce Mevlana, sen benim ilmimi bilmezsin demişti Şems'e. Şems de ona dedi, bu olay tamamlandığı zaman sen de Allah'ın bana verdiği ilmi ne olduğunu bilmezsin.

Sevgili kardeşlerim, ilm-i ledun Allah'ın bir nimetidir. Herkese verilmez. Herkesin kalp yüzünü Allah açmaz. Açtığı zaman da herkese ayrı bir ikramı vardır. O kişinin seviyesine göre. İşte o seviyeler birinci gök katının görülebilmesi, ikinci gök katının görülebilmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katının görülmesi, yedinci katın görülmesi ve nihayet titizm imtihanın görülmesinden sonra Allah'ın zatının bu gözlerle değil, buradaki kalp gözüyle görülmesi. İşte önemli olan o sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz. Allah-u Teala'dan talebimiz olur ki Allah-u Teala sizlerin kalp gözlerini açsın. O zaman birinci katta açıkta yapılan secdeyi göreceksiniz. Allah'a doğru yolculuk yapan seyrisülükte olanların birinci kattaki çimenler üzerindeki secdesini, ikinci kattaki su arınma havuzlarını göreceksiniz. Oraya nasıl giriliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan nasıl ayrılıyor? Nasıl su arınma havuzlarına insan ruhları giriyor? Nasıl su arınma havuzunun üzerinde bulunanlar onları başlarından suyun içine itiyor. Ruhlar tamamen suyun bir karış altında olmak üzere daha da fazla suyun içine kalıyorlar. Biliyorsunuz ki ruhlar nefes falan almazlar. Ruhunuzla fizik vücudunuz tamamen birbirinin aynıdır. Nefsinizle de fizik vücudunuz birbirinin tamamen aynıdır. Görüntüleri tamamen aynıdır. Birinci kattaki görüntülerden sonra ikinci kattaki su arınma havuzlarındaki olaylar da görülür. Sonra üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescitte secde edilir. Başlangıçtan itibaren geriye doğru giden safların bir yerinde üst kat biter, geri kalanlar alt katta secdeye girerler. Allah'ın kalp gözüne gösterdiği üçüncü gök katındaki olay budur. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslı gösterilir. Orada secde edilir. Allah'a doğru yapılan yolculukta. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Orada secde edilir. Bunlar gök katları yolculuğunun temel nirengi noktalarıdır. İlm-i Ledun'un sahipleri onları görebilirler. Ve gördükleri zaman da o vücuda getirilen eserlerin Allah'ın katındakilere paralel bir görüntü sahibi olduğunu fark edenler. Sonra

Altıncı katta farklı bir olay tahakkuk eder. Orada buz kalıbına benzeyen bir nur söz konusudur. Buz kalıbı büyüklüğünde ona çok benzeyen çok açık yeşilimsi beyaz bir nurun o aydınlık tarafı, o nur, o buz kalıbına benzeyen nurdan ayrılan ışınların etrafta hazır vaziyette bekleyenlerin yüzlerini ve ellerini zaman içinde açık yeşile boyadığını, o beyaz gibi renge boyadığını, kendi renginin kaybolduğunu, sonra da yüzün ve ellerin her noktasının çatladığını göreceklerdir. Bunlar Allah'ın kalp gözü açık olanlara gösterdiği fizik ötesi katlara ait gerçeklerdir. Bu noktaya ulaştıktan sonra yüzü tamamen o renge bürünen ve her noktası çatlayan o kişilere ancak bu noktadan sonra hilat giydirilir. Ve eline de bir kılıç verilir ve kişi Eûzü Besmele ile yukarıya doğru uçmaya başlar. Bu uçuşta yukarıda 7. gök katına ulaşmak söz konusudur toplu halde. Oraya ulaşıldığı zaman devrin imamı elindeki kılıçla oradaki 7 baklalı altın zincire sadece bir defa vurur. Bu mesafe en az 7 metrelik bir mesafedir. 7 tane birer metre uzunluğunda en az altın zincir bir uçtan bir uca oradaki altın kapıyı ve önündeki sahanlığı, sahanlıktan sahanlığa doğru çıkan birkaç merdiveni arkada bırakır. Bu altın zincirin ikiye ayrılması lazımdır ki gelenler oradan altın kapıya ulaşabilsinler. Altın zincire vurulan bir yetkilinin kılıç darbesiyle altın zincir ikiye ayrılır. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılır. Ve buradan 7. gök katına çıkılır ve herkes Allah-u Teala'nın katındaki Allah'ın değer ölçülerine göre sıralanır. Sıraya uymayan sadece sol kanat velisidir. Sol kanat velisi sağ kanat velisinden bir aşağıdaki noktada olan kişidir. Ama onun yanında değil, toplanan bütün insan ruhlarının en sonundadır. Sağ tarafta devrin imamı, sağ kanat velisi, sol tarafta, sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı yer alır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattığımız şeyler hep ilmiyle dondur. Allah-u Teala'nın kalp gözlerini açan, Allah-u Teala'nın onlara gösterdiği özel bir dizayndır. Bütün ermiş olanlar bu yolculuğu yapmak ve tamamlamak mecburiyetindedir. Burası 7. gök katında son sıralanmadır. Sağdan sola ve herkesin önünde kendi kader hücreleri yer alır. İleriye doğru uzayan kader hücreleri. Öylesine yer alır ki herkesin kendindeki altıgen şeklindeki bu kader hücrelerinden birincisi hangi gün oraya çıkılmışsa ondan sonraki gün neler olacağını gösterir o kişi için. O kişinin hayatında ertesi gün neler olacak? O olanların hepsi Allah'a göre olmuştur, bitmiştir, tamamlanmıştır. Ve orada Allah'ın sırrı yatmaktadır. İlmiyle'nin sahipleri o sırrın sahipleridir. Kaldı ki yarını, öbür günü, daha öbür günü, daha öbür günü Allah-u Teala dilerse gösterme yetkisini kullanır. Allah'ın emriyle kişi daha sonraki güne, daha sonraki güne, daha sonraki güne girebilir. Çok daha sonraki günlere de girebilir. Ama bu Allah'ın verdiği yetkiye dayalıdır. Öyleyse ilmi ledün dediğiniz zaman sadece dünya üzerinde olan hadiselerin bilinmesi, görülmesi değil. Orada ilahi alemde, 7 tane gök katında ilahi alemlerde neler oluyor? Bir insanın ruhu hangi standartlarda vücudundan ayrıldıktan sonra ta zikir hücrelerine ulaşıyor da orada zikrini tamamlıyor. Nasıl oluyor da oradan Sitetül Münteha'ya ulaşıyor? Sitetül Münteha nedir? O sondaki o renkleri insan gözünün hayranlıkla izlediği muhteşem renklere sahip olan yapraklarıyla o ağaç. Sidre ağaç Münteha son. Sondaki en son noktadaki ağaç. O ağaçtan yukarıya doğru Allah'a ulaşacak olan ruhun son yolculuğu gerçekleşir. O ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın emri üzerine Allah'a geri dönmüştür. İşte bu işlem 7. gök katında 7 tane alemde gerçekleştirilir. Birincisi kader hücreleridir. Oradan Ümmül Kitab'a geçilir. Ümmül Kitap o güne kadarki bütün Allah'ın yazdırdığı şeriat, mukaddes kitaplarını ve şeriatla ilgili olmayan yine Allah'ın yazdırdığı mukaddes kitapları ihtiva eder. İkinciler sohbet kitabıdır. Mevlana'ya yazdırılan kitapta, Yunus'a yazdırılan kitapta, Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırılan kitapta, bize yazdırılan Risalet nurları da oradadır. Ümmül Kitap'ta ve son kitabın son sayfası açıktır. İşte o kitabın Risalet nurlarının Allah-u Teala tarafından bize yazdırıldığını ispat etmek son derece kolaydır. Kalp gözü açık olan birisi eğer Allah-u Teala 7. katın sadece ikinci alemini nasip etmişse birinci alem ve ikinci alemini o kişi o kitabın açık sayfasını açar ve Risalet Nurları'nın son sayfasına bakar. İkisi tam olarak birbirine eşittir. Burası ikinci alemdir. İndirilen mukaddes kitapların ister şeriat kitabı olsun,
İster şeriat kitabı olmasın, Allah'ın indirdiği mukaddes kitapların

Yola devam edecek olanları üçüncü aleme geçerler. Burası kudret denizidir. Ona dalarlar, derinlere girerler, derinlerdeki sırları birer birer görürler, yaşarlar. Dördüncü alem makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabesinin ileri gelenleri, devrin imamının ruhu, bütün bu ruhlar ve onların dışında bu gelenlerden devrin imamının ruhu orada olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafında yer alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yolcuların arasındadır ama o orada Makam-ı Mahmud'da olmaz çünkü Makam-ı Mahmud'da zaten onun ruhu mevcut. Bir sonraki kesime geçer, orası Divan-ı Salihin'dir. Gavs'ın kontrolü altında bulunan Divan-ı Salihine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman o asaleten başkanlık yapar. Gavs'ın başkanlığı hep vekaletendir. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i temsilen oradadır. Sonra buradan öteye, buradaki işlem tamamlandıktan sonra geçebilen ruhlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücreleri yatay yolculuğun, yedinci kattaki yatay yolculuğun altıncı merhalesidir. Ve orada 2,5 metre yüksekliğindeki küresel şeffaf hücrelerin içinde ruhlar kendilerine düşen görevi yaparak zikirlerini tamamlamaya devam ederler. Yan yana sıralanmış ve geriye doğru da sıralanmış muntazam sıralar halindeki yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki küresel sabun köpüğüne, sabunların küresel köpükler olur ya üfürdüğünüz zaman ona çok benzeyen bir görüntüsü vardır bu hücrelerin. Orada özel şekilde oturan ruhlar zikirlerini tamamlarlar. Yalnız tamamlayan kişi oradan ayrılarak Siddet-i Münteha'ya ulaşır uçarak. Siddet-i Münteha'dan da dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena filah deniyor. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Ne diyor Allah Teala? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ben ona diyor, ruhumdan üfürdüm. İşte Allah'ın üfürdüğü ruh. O Allah'a geri dönüyor. Sahibine iade ediliyor. İşte ilmi ledunun sahibi o kişidir ki bu 7 tane gök katındaki bütün bu muhtevayı A'dan Z'ye kadar her zerresiyle görmüştür. Bir ömür boyunca da görmeye devam edecektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar hem bilmezler hem de yanlışları müdafaa ederler. Bilen sadece görendir. Gören bu yetkinin sahibi değildir. Bu yetki Allah'ındır. Allah ona kalp gözünü açarak bu yetkiyi bu dünya hayatını yaşadığı sürece vermiştir. Sadece yedi kat gökleri görmek, bu bütün bu muhtevayı görmek ve neticede Allah'ın zatını görmek devrin imamının temel vasfıdır. Hiç kimse bunları görmeden devrin imamlığına Allah Teala tarafından tayin edilmez. Bu Allah'ın kainattaki en büyük lütfudur. Sevgili kardeşlerim, Emine'dun deyince bunun manasının derinliklerini ümit ediyoruz ki anlamışsınızdır. İlmiledun'un standartları içine göğün yedi katını görmek girdikten sonra en önemli olan unsur girer. O yoksa sonuç yoktur. Kalp gözüyle Allah'ın zatını görmek, rü'yetullah olmak. Allah Teala'nın bütün güzellikleri üzerinize olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bütün bu saydığımız unsurları bize göstermek lütfunda bulunduğu için sonsuz hamdler ve şükürler ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Biz bunları söyledikten sonra kim iddia edebilir ki biz devrin imamıyız diye birileri çıksın ortaya da insanlara masal anlatsınlar. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi Allah Teala bize tamamlatıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İlmiledunundan dileyip de buna layık olmak için çalışanları da Allah Teala nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yarenlik etmek üzere buradayız. Yarenlik. Gönlümüzce sohbet. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Zaten ne kadar sevdiğimizi Allah-u Teala'dan sorarsanız, Allah-u Teala içinize bir duygu verecektir. Unutmayın, o da sizi çok seviyor. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Bu TV'yi izleyenler, Nur TV'yi izleyenler hep Allah'ın dostlarıdır. Allah dostu olmak mutluluğun anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah dostu, yani evliya olmuştur. Dilediği anda. Bu evliyalığın birinci kademesidir. Eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ey bizi seyreden, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık ettiniz demektir. Biliyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalette kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir. Şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunlar birer vakaysa, o zaman siz sevgili izleyenlerimize söylemez miyiz biz bunu? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bir düşünün, ne kaybınız var? Diyelim ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsunuz şimdi. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gitmişsiniz, kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Ama aranızdan büyük kısmı, yani bunu yapanlar, İslam'ın 5 şartını yapanların büyük kısmı, gerçekten İslam'ın 5 şartını tatbik ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemden kurtulacaklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartı da Allah'ı zikretmektir. Öyleyse İslam'ın başına şeytanın asırlar asırlar önce açtığı en büyük gayre, en büyük bela, bu İslam'ın 5 şartı hikayesiyle herkesi kandırmış olmasıdır. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Dilemek yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. İşte Allah Teala
açıklıyor onların hüsranda olduğunu. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandaymış. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala hüsranda olan kişinin Allah'ın ayetlerini inkar edenler olduğunu ve hidayeti özellikle Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse diyor, onların amelleri boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. O size din öğretenler mi? Onlar bunları bilmezler. Onlar ümmi kovuşunun içindedirler. Onlar kendilerine ağa babaları ne öğretmişlerse onları size tekrar ederler. Bütün bilgileri de yanlıştır. Bu insanlar Resullerle Nebileri aynı şey zannederler. Bu insanlar kavim Resulleri diye bir Risalet müessesesinin farkında bile değillerdir. Bu insanlar Nebilerin Allah'tan vahiy aldığı gibi Resullerin de alabileceğinden haberdar değillerdir. Bu insanlar Allah'ın arıya vahyettiğini, yerlere, göklere, dağlara vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Meryem'e vahyettiğini bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Kur'an'ın kurtarıcı hükümlerinin hepsi İblis tarafından onlara haram edilmiştir. Yani İblis onları gene onların ağa babalarını kullanarak, alim olarak saydıkları insanları kullanarak onları Allah'ın temel hükümlerinden ayırmıştır. Onların cennete girmelerini %100 engellemiştir. Onlardan sevgili kardeşlerim, asırlarca sonra Allah Teala bize, bir Resulüne, eğer sizlere şimdi anlatmakta olduğumuz ilmi öğretmeseydi, biz de dahil olmak üzere hepimiz şu anda cehennem yolcusuyduk. Ama Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize gönlü razı değil. Daha 1997 yılında size ceviz kabuğu rezaletinde Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. 3 defa söyledik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir, küfürden kurtulabilir dedik. Ama sizlere inandırdılar o meşhur takım ki Allah'ın Resulü olan bu kişi aslında Resul falan değildir. Hem de üşütüktür. Kafayı üşütmüş. Hem de şeytan tarafından kendisine vahyedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda hepiniz inandınız. Öyle değil mi? Bizim söylediklerimizi dikkate bile almadınız.
Çünkü hiç kimseden tamam siz gerçekten bunu söylemiştiniz ifadesini hiç duymadık. Demek ki iblis insanları diğer konuların üzerine çekiyor. Asli konuyu karambola getirip insanları ondan ayırıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşıyorsak sizlerin kurtuluşa ulaşmanız için yaşıyoruz. Yarenliğimizin de arkasında sadece bu var. Sizlerle yarenlik etmek, sohbet etmek Allah'ın en büyük zevki. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği birlikte yaşamak. İşte hepinizin bilgisayarında biz varız. Hepinizin televizyonunuzda biz varız. Bizi dinliyorsunuz. Karşılıklı yarenlik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ve biz sizi bu kadar çok severken acaba siz de bizi seviyor musunuz? Allah'ı mutlaka seviyorsunuzdur. Ya bizi? Birçok izleyicimizden bizi çok sevdiklerine dair bilgiler alıyoruz. Bilgisayardan, telefondan, mektuplardan. Bu da bizi çok mu çok mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Ya siz olmasaydınız, biz Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatamasaydık, o zaman ne olurdu bilir misiniz? Biz Allah'ın bize verdiği bu mukaddes vazifeyi yerine getirememiş olurduk. Ve sizi hiçbirinizi kurtaramamanın o korkunç ızdırabını yaşaya yaşaya bu dünyada ömrümüzü tüketirdik. Ve de gayretlerimiz sizlerin kurtuluşunuzda bir tesir icra etmezdi. Ama şimdi öyle mi ya sevgili kardeşlerim? Öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olduğunu öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunu öğrendiniz. Bu kavramın adını Allah Teala münip kelimesiyle, münibine kelimesiyle, yünip kelimesiyle, ifade ediyor. Bir de aminu kelimesiyle ifade ediyor. İkisi de aynı istikamette kullanılıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarına inanmışlar. Çünkü efendim hadis varmış bu konuda. Hadiste diyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki hadis öyle, eksik bir hadis. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Peki ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Kesinlikle. Mutlaka cennete girersin. Ama aslında Cibril hadisinde
ve likaihi diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak da var. İster İslam'ın 5 şartı deyin adına, ister Amentü'nün şerhleri deyin, İkisi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almak mecburiyetinde. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 rakamı son derece önemli bir hüviyet taşır. Allah Teala dünyanın semasını 7 kat olarak yaratmış. Atmosfer dediğimiz sistem 7 tane tabakadan oluşur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala dünyamızın küresini gene 7 tane tabaka üzere yaratmış. Kabuktan itibaren merkezdeki o ateş deryasına ulaşıncaya kadar geçen süreç, geçecek olan katlar tam 7 kattır. 7 kat yerler, 7 kat da gökler. O kadar mı? Dünyamızın çevresi bu. Düşünün sevgili kardeşlerim, sayısı üzerinde tereddütlerimiz var. Bir kısmı diyor 250 milyar yıldız var bu galakside ve 250 milyar da galaksi var. Bir kısmı diyor 100 milyar yıldız var bu galakside, 100 milyar da galaksi var. Her neyse, biz 100 milyarın var olduğunu kabul edelim. Bu 100 milyar galaksinin her biri 100 milyar yıldız ihtiva ediyor. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Bunun gibi 100 milyar güneş sistemi. Ve 100 milyar galaksi, her biri gökteki yıldızları ifade ediyor. Hani geceleri eğer bulut yoksa gökyüzüne baktığınız zaman sayısız yıldız görürsünüz ya, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o yıldızlar var ya, onlar diyor zemin katın tavanıdır. Biz yıldızları zemin katın tavanı olarak vücuda getirdik. Yani bütün bu 250 milyar galaksinin her birisindeki 250 milyar yıldız ya da 100 milyar galaksinin içindeki 100'er milyar yıldız, her birisi sadece zemin katı oluşturuyor. Bu noktadan itibaren 7 tane gök katı var. Zemin katın tavanından daha yukarıda birinci gök katı var. Ondan daha yukarıda ikinci gök katı var. 7 tane gök katı var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi tane gök katı. Ne oldu? Dünyamızın 7 katmanı var yerde, 7 katmanı da var atmosferde. Yani çevresindeki hava tabakaları yine 7 kattan oluşuyor. Ve 100 milyar galaksiyle her galaksideki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katı oluşturuyor. Zemin kattan sonra da 7 tane gök katı var. Allah Teala 7 rakamıyla her şeyi dengede tutuyor. 6 tane alem yaratıyor. 3 asıl zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. 3 de onların karşıtı 6. İşte 6 alem oldu. 6 alem oldu. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattı. Ama sonra ne yapıyor Allah Teala? İlmi ve rahmetiyle bu bütün kainatı kuşatıyor.
ve sanki bir yedinci alemmiş gibi bütün kainat Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatılıyor. Bu da o altı tane aleme ilave olan yedincisi. Bu bir alem değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Ama bizi kapsar, dışımızı da kapsar, içimizi de kapsar. Bu sebeple Allah Teala her yaptığımızdan anında haberdardır. Kalbinizden ne geçtiğinden anında haberdardır. Ama sizi çok sever. Ve Allah Teala hepinizin mutlaka kurtulmasını ister sevgili kardeşlerim. İstediği bir tek şey vardır. Hepinizin cennete girmesi. Madem Allah Teala bu kadar bizim cennete girmemizi istiyor, neden müsaade ediyor cehenneme girmemize? Ha. Neden mi? Çünkü Allah Teala size hepinizi serbest irade vermiş. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Ve o iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Eğer kurtulmak istiyorsanız cehennemden, o iradenizi, size verilen serbest iradeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani o iradenizle, serbest iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ya dilersiniz, buyurun cennet sizin. Dilediğiniz anda, en çok 5 saniye, bilemediniz 7 saniye sonra. Mutlaka cennete gidersiniz. Hiçbir kuvvet sizi cennetten alıkoyamaz. Çünkü bütün kuvvetlerin ötesinde Allah vardır. Bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır. Alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Sizlerin sözleriniz olarak ağzınızdan çıkan sözler Allah'a çok fazla alakadar etmiyor. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kişi diliyle bunu söylüyor ama burası kalbi istemiyor. İstemiyorsa o kişi kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sözleriyle Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. O zaman doğruyu söylemiş olmuyorlar. Ve unuttukları bir şey var. Allah'ın kalplerindekini de bildiği. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sözünüzle kalbinizdeki dileği ikrar edeceksiniz. Dile getireceksiniz. Dilinizle tasdik etmiş olacaksınız. Öyleyse sonuç, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve bunu diliyle tasdik ederse, diliyle ikrar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala açık açık söylüyor.
Diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayate dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Mahzun edilmeyeceklerdir. Hüzne kapılmayacaklardır. Ya Rabbi, sen onların hepsini cennetine alıyorsun da beni neden cennetine almıyorsun? Ben sana küstüm. Dedirtmeyecektir. İnsanları hüzünlendirmeyecektir bu insanları. Allah'ın evliyası olan insanları. Kimmiş bu evliya? Evliya dost demek. Nerede başlar dostluk? Allah'a dost olmak nerede başlar? Allah'a dost olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar sevgili kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerime o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar da masum olmazlar. Onlar masum da olmayacaklardır. Sonra bilmeceyi çözen anahtar burada. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmak, iman etmek demek. İnanan kişi amin olur. Ama iki türlü amin olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi Allah'a inanmak. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan mümin standartlarına ulaşamaz. Allah'ın dostu olamaz. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya diyor. Ne olmuş? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. İlk takva ne zaman başlar? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Daha evvel bir takva yok sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Bizim saflar zannediyorlar ki bir insan Allah'a inandı mı kalbinde zerre kadar iman olursa o kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girecekmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle önlemiş. Diyor ki 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren diyor cehennemde ebediyen kalır. Yani cehenneme cezasını çekmek üzere atılan kişi oradan bir daha çıkamaz. Çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama peki Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel ikram olan
Rabbin baki kalacaktır. Her şey yok olacaktır ama geride kalacak olan sadece senin Rabbindir. O celal sahibidir, şiddetin de sahibidir ve ikramın da sahibidir. Allah'ın celali, Allah'ın sert davranması istikametinde kullanılır. Celal, sertlik, öfke manasına gelir. Allah Teala böyle bir dizaynda hem ikramın sahibi hem de celalin sahibi. İki ayrı hüviyet. Kimlere celalin sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kimlere ikramın sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Diyor ki İnsan Suresinin, Dehr Suresinin 3. ayet-i kerimesinde, biz onları, insanları iki yola da hidayet ederiz. İki yola da ulaştırırız. Ama onların dileklerine göre, o iki yoldan dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve şükredenlerden olur. Dileyen de Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Öyleyse imma şekura ve imma kefura diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Hiçbir zaman verdiği sözden caymaz. Sözünü bize göre şartlar ne olursa olsun o mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah'a göre onun iradesinin ulaşamayacağı bir şart olamaz. Her şey onun iradesinin altında, bir esirdir, bir köledir. Mutlaka her konuda sadece Allah'ın ilahi iradesi geçerlidir. Her şeye hükümrandır. Allah'ın rahmetin ve ilminin her şeyi kapladığını anlatıyor. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah Teala'yı hamd ile tesbih ederek, tesbih Allah'ın zikrini, yani Allah kelimesini, Allah Allah Allah Allah Allah diye irade dışında tekrar etmenin ismidir. Allah Teala ki o arşı tutan melekleri iradeleri olmayan mahluklar olarak yaratmıştır. Onlar sadece bu sebeple iradelerinin dışında Allah'ı sonsuz olarak tesbih ederler. Allah Allah Allah Allah derler ama bunu iradeleriyle yapmazlar. İrade dışında gayri irade olarak sonsuz bir zaman aralığında onlar hep var oldukları sürece Allah'ın ismini tekrar etmek üzere yaratılmışlardır. Bunu gayri irade olarak yaparlar. Devrin imamının ruhu da onlarla beraberdir. O da gayri irade olarak iradesini Allah'a teslim ettiği için, irade dışı bir şekilde Allah'ın ismini tekrar ettiği için onun da adı tesbihtir, zikir değildir. Ve derler ki diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'a, ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mümin olursa, sana ulaşmayı dilerse, sen onlara mümin olur da senin yoluna girerse ve nefs tezkiyesi yaparsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir.
ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biline ki Allah Teala hepinizi çok ama çok sever. Biline ki Allah Teala hepinizi mutlaka cehennemden kurtarmak ister. Ama bunun için sizin kendinize düşeni yapmanız ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Eğer dilerseniz ne olur? İki ayet-i kerime gereğince Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu iki ayet-i kerimeden bir tanesi Şura 13. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'a yünip olursa, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtikleri çoktur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. 28 basamağın ilki, herkes yaşar. İkinci basamakta da insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar ve senede en az iki defa musibetlerle imtihan olunurlar. Ve bu ikinci basamakta insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilirler. Öyleyse %90'dan fazlası dediğimize göre demek ki seçilmeyenler de var. Elbette var. Allah Teala o seçilmeyenlerden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de onunla kalmayan, daha öteye gidip başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte onları seçmiyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Allah'ın yolundan men eden bu insanlar kim? Hadi gelin bakalım beraber, kim bu insanlar? Kim bu insanlar? Allah-u Teala'nın ayetlerine bakıyoruz. Nisa suresi 167, 168 ve 169. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَالرَّادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala ne diyor? İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi. Onlar ki muhakkak surette kafirdir. İnne muhakkak, şüphesiz, ellezine onlar. Onlar muhakkak surette kesin şekilde kafirlerdir. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi, Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kat dallu dalalen bahida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi dalalet içinde olacaklardı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan caydıracak bir gayretin içinde bu insanlar
İşte onlar için Allah Teala onu kullanıyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ve uzak bir dalalet içinde olan bu insanların davranış biçimleri. İnnellezine keferu ve zalimu. Onlar kafirdirler. Muhakkak surette kafirdirler. Hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Bu sebeple derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri zaman da kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyekum tarika. Ve Allah onlara, onları tarika ulaştırmaz. Ne demek Allah Teala onlara mağfiret etmez? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir defa günahları örtülecekti. Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte bu günahların mürşide tabiyet anında sevaba çevrilme olayına Allah Teala o ismi veriyor. Mağfiret. Günahların o devirdeki devrin imamının talebi üzerine ve aynı zamanda arşı tutan meleklerin talebi üzerine Allah'ın yetki verdiği devrin imamı vasıtasıyla o kişinin günahlarının affedilmesi değil, iki defa affedilmesi, yani sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a karşı. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğunuzu haykırmak istersiniz. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak istersiniz insanlara. Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ve aklınız ermez o noktadan itibaren, neden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Neden Allah'ın Resulüne karşı bu kadar düşmanca davranırlar? Neden yalan söyleyebilirler onu karalamak için? Buna bir türlü aklınız ermez. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın hepinize garanti ettiği mutluluk var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dakika sonra bile değil, 6-7 saniye sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahları anında örtülür. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde, diyor ki ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhu mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim
Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen herkes Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bu sevgi halesi içinde bütün gönlümüzle istiyoruz ki hepiniz, ama hepiniz kurtuluşa ulaşın. Hepiniz birlikte Allah'ın cennetine ulaşın. Allah Teala diyor ki hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hidayet bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an hidayettedir. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Dilediği an takva sahibi olmuştur. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Küfürden sıyırmıştır. Şirkten sıyırmıştır. Şeytanın kulu olmaktan sıyırmıştır. Cehennemden sıyırmıştır. Daha sayalım mı? Tam 12 tane faktör sıralanabilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Şimdi insanlar Allah'ın bütün bu söylediğimiz Kur'an hakikatlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen zaman parçası içinde unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? O da ne demek diyorlar? Biz, bize bu dini öğretenlerden hiç böyle bir şey duymadık. Ama öbür taraftan da Kur'an'ı tam olarak yaşayanlar, tarikat mensupları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hep Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hep Ya Rabbi demişler. Ey Yüce Allah'ım beni de ermişlerden kıl. Sana ermişlerden kıl. Ermiş evliyalardan kıl. Ya Rabbi beni de sana ermiş olanlardan, evliyalardan kıl. Ey Yüce Rabbimiz, böyle diyorlardı. Ben de o ermişlerden birisi olayım. Ya Rabbi onların ruhlarını nasıl kendine ulaştırdıysan, sana nasıl erdilerse, nasıl ermiş evliya oldularsa, ben de ermişlerden olayım. Ebediyatını bir tarafa bırakalım ama sahabeden bu tarafa bu hep böyle devam etmiştir. Ama ne var ki insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tarikatı yaşayanlar ve orta yoldan gidenler diye ikiye ayırmışlar kendilerini ve orta yoldan gidenlerin de kurtuluşa ulaşacağını zannetmişler. Yetmez. Tasavvuf mu, tarikat mı? O çok zor bir iştir. Allah Teala zaten onları emretmez. Allah Teala'nın yolu orta yoldur. Kardeşim sen fazlasına tamah etme. İslam'ın 5 tane şartını yaşa. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Kelime-i şehadeti getirdin mi? Yallah. Doğru pasta cennete gidersin. İşte bu safsatayla insanlar asırlar boyu cehenneme mahkum edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra kahrolmamak elde değildi. Bunca milyon insan cehenneme doğru yol alıyordu. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. İşte onun için sevgili kardeşlerim, onun için 30 yıldır sizlere
Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu din

Ne olacak? Eğer bu insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa, gidecekleri yerin cehennem olması bir tarafa, şu televizyonları parsellemiş olan din adamlarından bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Şu kitaplarda bizim aleyhimize yazılar yazanlardan bahsediyorum. Şu bilgisayarlarda aleyhimize Allah'tan hiçbir ilim almaksızın atıp tutanlardan bahsediyorum. Bütün bu zavallı insanlar sadece kendileri cehenneme gidecek olsalar tamam, buyursunlar, seçimleri o. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve de yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Ama trajediye dönüşüyor. Çünkü onlara inanan, onların doğru söylediğini zanneden bütün insanların gideceği yer onlarla beraber cehennemdir. Ve o kadar milyon insanın vebalini bu insanlar omuzlarına alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra da bütün o din adamlarına gidin ona, ondan dininizi öğrenin demek. Bu laf kalabalığı sahipleri şu anda bu ülkenin bütün insanını cehenneme sürüklemekle meşguller. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de amenü olmak ve münib olmak diye Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek diye, Allah'a mülaki olmak diye, hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavramın farkında bile olmadan ömür tüketeceklerdi. Allah Teala bizi hidayete öğreterek hidayetçi olarak tayin etmeseydi. Evet, bugün bu devirde mühür bizde sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. Evet, biz sizleri Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. O dinlerini bildiklerini zannette ahkam kesen din adamlarının da hidayet erdirecek olan bizden başka birisi değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer burunlarını kırıp da mürşitlerini Allah Teala'dan isterlerse ve o mürşitlere ulaşırlarsa ve tabi olurlarsa, işte sevgili kardeşlerim, bu insanlar o zaman başlarının üzerine gelen ruhun, devrin imamının ruhunun bizim ruhumuz olduğunu görecekler. O zaman ayakları suya erecek. Zaten kurtuluşa ulaşmış olacaklar. Ama bir kısmı hayır, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek Allah'ın Resulü'nün söylediklerini dinlemeyecekler. Kendilerinin cehenneme gitmesini tabii karşılayabiliriz de, onlara inanıp da onların yüzünden, onların söylediklerini tatbik ederek cehenneme gidecek olan milyonlarca insan var ya sevgili kardeşlerim, işte konunun orası bizi harap ediyor. Hiç düşünemiyorlar insanlar. Yahu

Biz bugüne kadar hidayet denilen müesseseyi doğru yol zannediyorduk. Bak, elin adamı çıkıp diyor ki hidayet doğru yol değildir. Zaten hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün hidayetin ne olduğunu sizlere bizden başka hiç kimsenin öğretmesi mümkün değildir. Çünkü bütün insanlık hidayeti unutmuş noktadayken Allah Teala hidayeti bize öğretti, bizim de size öğretmemiz için. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürşidinize ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennette Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizle ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlandı. Laf aramızda, yarenliği sevdiniz mi? Her zaman sizlerle yarenlik etmek istiyoruz. Her şey o kadar güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurunuzdan sizleri çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha yüce Rabbimizden dileyerek ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Biliyoruz ki zamanımıza ulaşan kitaplı dinlerden üç tanesine ait olan kitaplardır. Birisi Allah'ın İsrail kavmine indirdiği Tevrat. İkincisi Hristiyanlar için Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'ya indirilen İncil. Birincisi Tevrat, Hazreti Musa'ya indiriliyor Allah Teala tarafından. İkincisi İncil, Hazreti İsa'ya indiriliyor Allah Teala tarafından. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiriliyor. Bu üç kitaplı dinin asıllarıdır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak. Üçüncü safa tabiyetle vücudumuzdan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Ve Allah'ın zatında ruhun yok olması 22. basamak. Sonra 4. safa geliyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Sonra 5. safa nefsin Allah'a teslim edilmesi daimi zikre ulaşarak. Fizik vücudun teslimi 18 saatlik bir zikri mutlaka gerektirir. Nefsin teslimi daimi zikri gerektirir. Nefs tesliminden sonra kişinin tövbeyi nasıl davet edildiği, ihlas makamı söz konusudur. Sonra da 7. safhaya geliyoruz. İradenin Allah'a teslimiyle oluşan irşat makamına kişinin irşada memur ve mezun kılınarak tayin edilmesi. Bu 7 safha 4 tane teslim içeriyor. 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi. Aslında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes için senin dinin, benim dinim diye bir din ayrımı söz konusudur. Herkes İslam'a ayrı bir din, Hristiyanlığa ayrı bir din, Museviliği ayrı bir din olarak telakki etmektedir. Bu mevcut kitaplara göre, Tevrat, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre çok yanlış bir bilimdir. Madde bir, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din
Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'a baktığımız zaman Allah Teala dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif olduğunu söylediğini görüyoruz. Gene Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tek bir şeriat görüyoruz. İkinci bir şeriat hiç olmamış. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Dinler mi var yoksa tek bir din mi var? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, Allah Teala şöyle söylüyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. İşte bu din kayyum olan dindir. Allah'ın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında değişiklik göremez. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Hanif dinini yaşıyor. Hanif dini ezelden ebede kadar ulaşan tek din ve nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif fıtratıyla yaratıldıysa Allah Teala bütün insanların Hanif fıtratıyla yaratıldıklarını ve bütün insanların yaşayacakları dinin sadece bu tek din olduğunu, Hanif dini olduğunu ifade ediyor. Başka bir din hiç olmamış. Oysa ki zamanımızda din adına ahkam kesenlerin durumuna baktığımız zaman Hristiyanlık diye, Musevilik diye, İslam diye 3 ayrı dinin varlığını görüyoruz. İnsanlar açıkça kendi dinlerini en üstün din zannediyorlar. Başka dinleri küçük görme eğilimine giriyorlar. Daha ötesi insanlar asırlardan beri din uğruna savaş veriyorlar. Oysa ki Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın iç dünyasına baktığımız zaman realitenin böyle olmadığını görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 3 kitapta da mesela Tevrat'ta Hazreti Musa'ya indirilen kitabın Hazreti İbrahim'in dini ne ihtiva ettiği bildiriliyor. İncil'de Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in Hazreti İbrahim'e indirilen Hanif dinini içerdiği belirtiliyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'in Hanif dinini ihtiva ettiğini söylüyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, babamız İbrahim'in Hanif dinini. Neden babamız İbrahim? Çünkü Hazreti İbrahim'in iki oğlundan, İshak'ın soyundan Hazreti Musa gelmektedir. İsmail'in soyundan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse
Soy açısından peygamberlerimizin babası Hazreti İbrahim'dir. Öbür taraftan Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünde de aynı hususu görüyoruz. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala Tevrat'ta. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala İncil'de. Ve gene bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in hanif dininin üç özelliğini sayıyor Allah Teala. Birinci özellik vahdet. Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır. Dinin temeli budur. Tek bir Allah. İkinci bir ilah hiç olmamıştır, olması da mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir topluluk. Tevhid. Allah'a müdaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üç, teslim. Sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte din bundan ibarettir. Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı husus odur ki dinler yoktur. Her ne kadar artık insanlar ayrı ayrı dinlerin müntesipleri olarak kendilerini görüyorlarsa da realitede bu olay tahakkuk etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kitapta gösterilen, bahsedilen, izah edilen, açıklanan dinin üç kitaplı dinde de Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğu ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Ve bu dinin üç kitaplı dinde de 7 safa ve 4 tane teslim ihtiva ettiğini açıklıyor Allah Teala. Birinci safa, üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üçüncü safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. Dördüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beşinci safa, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Altıncı safa, irşad olmak. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirmek, Allah-u Teala'nın huzurunda Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmek. Ve yedinci safa, iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmek, irşada memur ve mezun kılınmak. İşte bütün bunlar üç tane dinin var olduğunu zannedenlere Allah-u Teala'nın açıklamalarıdır. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in hanif dini vardır. Ve bu dinin 7 safhası üç dinde de
yaşanmıştır. Üç dinde de farzdır. Böyle olmasına rağmen insanlar hala birbirine düşman hüviyetlidirler. Ayrı ayrı dinlerin sahipleri olduklarını zannettikleri için. Kin ve husumet, hasımlık, düşmanlık bitmemektedir, devam etmektedir. Bu zamanımızdaki en büyük yanlıştır. Mutlaka düzeltilecektir. Bu yanlışın ortadan kalktığını göreceksiniz yakın gelecekte. Bütün insanlar aslında dinlerinin tek bir din olduğunu, birleşmeleri lazım geldiğini öğreneceklerdir. Yetmez ve bunu tatbik sahasına mutlaka koyacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde din vardır. O din Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bu Hanif dini yedi sopa ve dört disim ihtiva ediyor. Ve Kur'an bunu bütün boyutlarıyla açıklamakla kalmıyor. İncil de açıklıyor, Tevrat da açıklıyor. Şu anda Kur'an'ı açıyoruz ve bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de İncil ile alakalı ayetleri inceliyoruz. Allah Teala diyor ki Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde ve İskale İsa ibn-i Meryem'e, Allah Meryem'in oğlu İsa'ya dedi ki ya beni İsrail'e, ey İsrailoğulları, inni Resulullahi, muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Meryem oğlu İsa, İsrail kavmine diyor ki, ya beni İsrail'e, ey İsrail kavmi, İni Resulullah'ı muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. İleyküm musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve mübeşşiren bir Resulün yeti min badismuhu Ahmet. Ahmet'im. Fellemma ca'ühüm bil beyinati kâlu hâzâ sihrim mübin. Hazreti Meryem oğlu İsa diyor ki ey İsrailoğulları muhakkak ki ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir Resulüm. Ve İskale dedi ki İsa ibn-i oğlu Meryem'e İsa ibn-i Meryem'e, Meryem oğlu İsa. Ya beni İsrail'e, ey İsrail kavmi. İnni muhakkak ben Resulullahi, Allah'ın Resulüyüm. İleyküm size. Musaddikan lima beyne yedeyye. Minet Tevrat'ı. Tevrat'tan verilmiş olan. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey Hazreti İsa tarafından söyletildiği hüviyet. Hazreti İsa diyor ki benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olan bir Resul'ün bir tasdikçisiyim. Ve müjdeleyicisiyim. Felemma caihüm onlara geldiği zaman bil beyinati, beyineler ile
bu hakikat geldiği zaman kâlû dediler ki hâzâ sihrün mübîn. Bu apaçık bir sihirdir. Şimdi yedi safhadan bahsedelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Zuhru 64'te Allah Teala diyor ki İnnallâhe hüve Rabbi ve Rabbikum fa'buduh. Hâzâ sırat-ı müstakîm. Muhakkak ki o Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Zuhruf 64'te Allah Teala Tevrat'taki bir hususu açıklıyor. Hazreti İsa diyor ki muhakkak ki o Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytanın kuluyken Allah'a kul olmak ancak bir tek hüviyetle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vellezîne eştenebu't tâgûte en yâbuduhâ enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Sahabe şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdeleyin diyor Allah Teala. Allah'ın kulları olmuşlar sahabe, Allah'a ulaşmayı dileyerek ve müjdeleniyorlar. İşte tıpkı onun gibi Hz. İsa da kavmine diyor. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Zuhruf 64. İnna Allah'a muhakkak ki Allah ve o Rabbi, benim Rabbim ve Rabbikum ve bizim Rabbimizdir. Rabb sizin Rabbinizdir. Fa'budu öyle sonra kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Mürşide tabi olmak farz kılınmış. İskalallahi ya İsa. O zaman Allah Teala dedi ki ya İsa, ey İsa, inni mütevaffike. Hiç şüphesiz ki ben seni vefat ettireceğim. Ve rafiuke ve seni bana kendime katıma yükselteceğim. İleyye bana katıma. Rafiuke refedeceğim, kaldıracağım, yükselteceğim. Ve mutahhiruke. Ve seni tahir kılacağım, arınmış kılacağım. Minellezine keforu, kafir olanlardan ayırmış kılacağım, beri kılacağım. Arınmış kılacağım. Ve câilüllezîne tebeuke câilû ve kılacağım ellezîne tebeuke sana tabi olanları hep kallezîne keferû kafirlerin üzerinde tutacağım. İlâ yevmil kıyamet, kıyamet gününe kadar, kıyamete kadar. Sümme ileyye merciukum, sonra bana döndürüleceksiniz. Fe ahkumu beynikum, fima kuntum fihi muhtelifun. O zaman ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Sümme ileyye merciukum. Sonra bana rücu edeceksiniz. Sonra dönüşünüz banadır. Ve o zaman ahkumu beynüküm aranızdaki ve o zaman ahkumu hüküm vereceğim. Beynüküm aranızdaki fima kuntum fihim tahtelifun ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında.
aranızda hüküm vereceğim. Ruhu Allah'a teslim etmek konusunda Bakara Suresinin 62. ayet-i kerimesi İnnellezine aminu vellezine hadu. Şüphesiz ki iman eden aminu olanlar ve Yahudiler hadu. Ennesara ve Hristiyanlar, Es-Sabiine ve Sabiiler, ben amene billahi vel yevmel ahire. Lardan kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve yevmil ahire inanırsa, ruhu Allah'a ulaştırmaya inanırsa ve amile salihan ve salih amel işlerse felehüm ecuhüm inde Rabbim. Onların ecirleri Allah'ın katındadır. Rablerinin katındadır. Ve la hafin aleyhim ve la hum yasunun. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Burada hem Hristiyanlardan, Nasara'dan hem de Yahudilerden bahsediyor Allah Teala. Hadu. Ve bakıyoruz ki fizik vücudun Allah'a teslimi de farz. Yahudiler için Zuhruf 63'te Allah Teala diyor ki velemma cae İsa bil beyinati ve Hazreti İsa beyinlere geldiği zaman kâle dediler ki katça citikum bil hikmeti. Anlı olsun ki size hikmeti getirdim. Veli bu beyine ve beyan etmek için lekum size Badellezi tahtelifun hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için hikmeti getirdim. Veli ubeyyine lekum. Badellezi tahtelifun hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Fettekullahi öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve etuini ve bana itaat edin. Hazreti İsa diyor. Yani Yahud kavmine Allah Teala Hazreti İsa zamanında beyanları yaptığını Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Ve bu vapta nefsin Allah'a tesliminde gene Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya farz kılındığı ifade ediliyor. Maide 47 Ve yahküm ehlül incili bima enzelallahü fihi. Ve ehli incil, incilin ehli, incil sahipleri yahküm hükmetsinler. Bima enzelallahü fihi onda Tevrat'ta Allah'ın indirdikleriyle hükmetsinler. Ve men lem yahkum ve kim hükmetmezse bima enzelallahü Allah'ın indirdiği şeyle fe ulâike humul fâsıkûn işte onlar fasıklardır. İhlâsa ulaşmak da muhlis olmak da farz kılınmış. Yine Hazreti İsa adıyla ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis kullar olmakla emrolundular. Ve yukumü salate ve namazı kılmakla ve yurtu zekatı ve zekat vermekle emrolundular ve zalike dinül kayyume. İşte bu kayyum olan din budur. O zaman da Allah Teala Hazreti İsa zamanında da kayyum olan dinin bu tek din olduğunu, hanif dini olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
söylediği gibi Allah-u Teala. İhlasa ulaşmayı da Allah-u Teala farz kılmış. Beyne beşle. Ve ma umiru illa liyabudullahi. Söylediğimiz gibi. İradenin Allah'a teslimi konusuna giriyoruz. Onu da farz kılmış Allah-u Teala. Ali İmran 52. Saf 14. Ali İmran 52'de diyor ki felemma ehassa insa minhumul küfre. Ve Allah onlarda ve Hazreti İsa onlarda inkar hissettiği zaman kâle dedi ki men ensari illallah. Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimdir? Kâlel havariyyûne, havariler dediler ki nahnu ensarullah. İşte biz Allah'ın yardımcılarıyız. Âmennâ billâh, Allah'a iman ettik. Veşhed bi ennâ müslümûn. Şahit ol ki biz hiç şüphesiz ona Allah'a teslim olanlarız dediler. Yani iradelerinde havariler Allah'a teslim ettiklerini içerliyorlar. İfade ediyorlar. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, kânu, kûnu, olun, ensarallâhi, Allah'ın yardımcıları. Kemâ kâle İsa ibn-i Meryem'e. Meryem oğlu İsa havarilerine, lil havariyine, havarileri için, men ensâri, Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir? Kâlel havariyyûne havariler dedi ki, nahnu ensarullah, Allah'ın yardımcıları biziz. Fe âmenet taifetün min beni İsrail'e, böylece İsrail yollarından bir taife, bir topluluk âmeni olmuş, iman etmiş. Ve keferet taife, bir topluluk da küfretmiştir. Yani inkar etmiştir. Fe eyyednellezine aminu ala aduvvihim. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Yedettik. Ve asbehu zahirin. Onlar da üstün geldiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki Hanif dininin 7 safhası da 7 safhasının da farz kılındığı İncil'de farz kılındığı Tevrat'ta farz kılındığı bir gerçek olan bu 7 Safa 4 teslimi Allah Teala İncil'de farz kıldığını Hz. İsa ve ona tabi olanlara farz kıldığını nasıl İncil'de açıklamışsa Kur'an-ı Kerim'de de açıklıyor. 7 Safa ve 4 teslimi Hz. İsa'nın etrafındaki herkese farz kıldığını açıklıyor Allah-u Teala. Öyleyse 7 Safa ve 4 teslim İncil'de farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de 7 safhanın 7'sini de Hz. İsa ve Hz. İsa'ya tabi olanlara farz kılmış. Bir başka sohbetimizde de bu 7 safhanın 7'sinin de Hz. İsa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın
açık bir şekilde ifade ettiğini göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde dinimize sokulan hurafeler, dindeki bidatlar konusunda Allah'a ulaşılamaz tarzındaki bir iddiayı bugün konu edinmek istiyoruz inşallah. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim tefsiri olan, Kur'an-ı Kerim meali yazan bir takım profesörler Allah'a ulaşılamaz diyorlar. Bir insan sağken onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh vücuttan ölürse, vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah zaten ulaşılamazdır. O Allah'tır. Bizse sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değildir. Buradaki manaya dikkatle bakın. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir iddiası var. Dinimize sokulmuş bir hurafe bu. Yalan. Kur'an-ı Kerim'e taban tabana ters düşen bir hurafe, bir bid'at ne yazık ki dinimize yerleşmiş. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz mı? Hayattayken Allah'a ulaşılamaz mı? Ulaşılabilir mi? Her şeyden evvel ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız hepimizin üzerine Allah Teala tarafından defalarca farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak. Üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından defalarca farz kılınmış. Farz mı? Hadi bakalım beraberce başlayalım. Evvela farzlardan başlayalım ki daha başlangıçta bizi dinleyenler bu sözün Allah'a ulaşılamaz sözünün bir hurafe olduğunu Kur'an'ın farz ayetleriyle öğrensinler evvela. Birinci ayet Zümer 54 Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Diyor ki Allah Teala hatta şöyle tamamlamış Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce yani isterseniz kabir azabı olarak düşünün, isterseniz cehennem azabı olarak düşünün. İkisinden de önce olacağına göre bu dünya hayatındaki bir durum emrediliyor. Bu dünya hayatında yaşarken Rabbinize yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona teslim olun diyor Allah Teala. Yani ruhunuzu da veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Sonra ne diyor? Diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona Allah'a yönel yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse takva sahibi olamaz.
Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün teslimleri almış. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor olay. Ve bütün teslimler ayet-i kerimenin sinesinde toplanmış. Rum 31'de Allah Teala Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Ve namaz kıl diyor ve müşriklerden olma diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler müşriktirler. İşte Rum 32, o müşriklerden olma ki, o müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka ayrı bir grup oluşturur, ayrı bir hizip oluşturur ve her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte onlar müşriklerdir diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi olmayanların hepsi müşriklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler müşriklerdir. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler diyor Allah Teala müşriklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse açık ve kesin bir biçimde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin müşrik olduğunu söylüyor. Ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. Farz. İki oldu. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde vettebi sebila men enabe ileyye buyuruluyor. Kim Allah'a, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. 3. ayet-i kerime. Kim bana yönelmişse, bana mülaki olmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bize ulaş diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Müzemmil 8. Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ona, Allah'a ulaş. Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Ve ulaşmanın zikirle mümkün olduğu çok açık bir şekilde ayette yer almış. Neden zikirle? Çünkü nefsinizin kalbinde aklanmalar olmazsa ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Fenafillah olamazsınız. Öyleyse fenafillah ne demek? Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın içinde yok olmak. 22. basamaktaki olgu. Bunu Allah'ın indinde baki olmakla karıştırmayın. Beka billah, Allah ile birlikte indi ilahide var olmak manasına gelir. Orada var olan da sadece vardır.
Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı denilen bir namaz kılınır. Bu namazın bütün müntesipleri orada namaz kılarlar Allah-u Teala'nın huzurunda. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala kendisine ulaşılmasını farz kılıyor dördüncü defa Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Allah'ın ismini zikretmek suretiyle bana ulaş diyor Allah-u Teala. Zikrettikçe nefsimizin kalbine nurlar doluyor, fazıllar doluyor. Nefsimizin kalbine dolan fazılların her %7'lik kesiminde ruhumuz 7 tane gök katının bir tanesinde ilerliyor. Neticede 7 defa %7 nefs temizlenmesi, nefs tezkiyesi ve ruhumuzun 7. gök katına ulaşması. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçilerek Allah'ın zatına ulaşmak üzere sitretin müntahaya vasıl olmak. Sitretin müntahadan da dikey bir yolculukla yoklukta Allah'ın zatına ulaşma. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala Allah'ın zatına ulaşmayı açık bir şekilde emrediyor. Zikirle zikrini yap diyor ve bana ulaş diyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Ve bi ahdillahi enfu diyor. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini yerine getir diyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan birine tabi olma ki bütün o fırkalar fırkalara ayrılmışlardan birisi kılar seni diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakimin dışındaki herhangi bir fırkanın üzerinde olursan sen fırkalara ayrılmış durumdasın. Sadece sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı ulaştırır, oluşturur. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlardır. Diledikleri andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Ve eğer diyor Allah-u Teala fırkalara ayrılırsanız takva sahibi olamazsınız diyor. Takva sahibi olmak neydi? Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Takva sahibi olamazsınız diyor Allah-u Teala ve Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor. Allah'ın vasiyeti de Allah'ın ahdi gibi ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getiren insanların

Allah'ın Ahdi'nin birinci bölümünde ruhun Allah'a teslimi var. İşte Rad Suresinin 20. ve 21. ayetleri hem Allah'ın Ahdi'nden bahsediyor hem ruhun Allah'a tesliminden. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkutunel misak." Onlar Allah'ın Ahdi'ni yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Şimdi bu misaklarını bozmayan insanlar ne yaparlarmış? 21. ayet-i kerime onu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ona ulaştırırlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve Allah'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kıldığını söylüyor ayet-i kerime açık ve kesin olarak. Allah'ın emrinden bahsediyor. Allah-u Teala nerede açık bir şekilde bir emir vermişse bunu yerine getirin diye, o bir farz hüküm doğurur Kur'an'da. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bu muhtevanın farz olduğu kesinleşiyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Zariyat 50'de diyor ki: "Fefirru ilallahi." Allah'a kaç. Allah'a sığın. Firar kaçıp bir yere sığınmak. Allah'a firar et ifadesi Allah'a kaç, Allah'a sığın şeklinde. Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki: "İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine emanetler çoğul, sahibi tekil, bir tane. O emanetlerin emanetin sahibine teslimini Allah emreder diyor. Tevdiini, teslimini, Allah'a ulaştırılmasını, teslim edilmesini emreder diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, her biri bir emir, Allah'a mutlaka emanetleri teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah Teala'nın temel emri budur. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak. Bunun adı hidayet. Nedir hidayet? Eğer bu dindeki safsataları uyduranlara bakarsanız, bu hezeyanların sahipleri derler ki hidayet doğru yoldur. O zaman ikinci bir sual sorun onlara. Peki sırat-ı müstakim nedir diye sorun. Sırat-ı müstakim de doğru yol diyecekler. Peki onlara üçüncü bir sual sorun. Her yol insanı bir yere götürür. Bu sizin söylediğiniz yol nereye götürüyor? Allah'a demeye dilleri varmıyor. Evvela sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ama Allah-u Teala sırat-ı

Leyye müstakim diyor. Bana istikamet vermiş yol diyor Hicr suresinde. Allah'a istikametlenmiş insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte sırat-ı müstakim insanları hidayete erdiren yol. Öyle mi? Bakınız ne diyor Allah Teala? Diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'a milaki olmak, Allah'a ulaşmak demek. Yetmez ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Demek ki bir yol var, adı sırat-ı müstakim. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, Allah'a istikametlenmiş yol ve ruhlar Allah'a ulaşıyor. Ulaşan ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah o ruha meab oluyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Vallahu indehu husnul meab. Ve yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen olan sığınaktır. Allah'ın zatı, yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Mürşide tabi olunan gün. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a doğru Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve meaba kelimesini kullanıyor Allah Teala. Şu netice çıkıyor: ve kimin ruhu bu sırat-ı müstakimi takip ederse, Allah'a doğru olan yolu takip ederse ve Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Allah'ın katındaki en güzel sığınak olan Allah'ın zatına kişinin ruhu ulaşmış olur. Öyleyse bu açıklamaların arkasından başlangıç sualimize geri dönelim. Bu açıklamayı icap ettiren başlangıç sualinin hidayet nedir? Ne diyorlardı? Hidayet doğru yoldur. Gelin Kur'an-ı Kerim'den bakalım. Hidayet nedir? Allah'a ulaşmakla %100 alakalı bir konu. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi
Hüvel Hüda, Bakara 120. İnne muhakkak ki Hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişlerdi. Allah'ın zatına ulaşmışlardı. Öyleyse hidayete ermişler mi diye bakalım sahabe için. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve diyor Allah Teala, onlar hidayete erdiler. Sonra da diyor ki onlar ulul elbab oldular. Burada hidayete ermenin birinci safhası olan ruhun Allah'a ulaşmasının ötesinde hidayetin ikinci safhasının da ihata edildiğini görüyoruz. Fizik vücudun Allah teslimi. Üçüncü safhasının da temsil edildiğini görüyoruz. Nefsin Allah'a teslimi. Dört tane hidayet kademesi var teslim. Dört teslim, dört hidayet oluşturuyor. Ruhun Allah'a ulaşması, birinci hidayet, 21. basamakta gerçekleşir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu ikinci hidayettir. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Bu üçüncü hidayettir. 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederiz. Bu 4. hidayettir. 4. teslimdir. Hepsinin de Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete erdiler. Neyse, Kur'an hükümleri muhtevasında hidayete ermek diye bir müessese var. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın da ulaşan ruhlara me'ab olduğu ifade ediliyor. Evvab olan kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hidayetin tahakkuk etmesi nasıl bir muhteva taşır acaba? Öyle bir muhteva taşır ki, eğer Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmak Allah'ın katında o kadar önemli ki, bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde hiçbir şekilde Kur'an'ın size sağlayabileceği o hedeflerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Allah'a ulaşmayı, onu muhteva olarak devreye soktuğumuz zaman, Allah Teala'nın bunu garantisi altına aldığını görüyoruz. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Çünkü seçilmeden evvel ve Allah'a yönelmeden evvel hiç kimse Allah'ın kulu olamaz, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ne olacağını, dilemeyen kişinin ne olacağını görelim.
Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman bu insanın kurtuluşu hiçbir açıdan mümkün değildir. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Neyle karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar diyor, o bize ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse kim hidayeti inkar ediyorsa, dünya üzerindeki kisvesi, titri ne olursa olsun Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olandır. Ve gideceği yer, onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hidayete eremez. Hiçbir zaman o kişi için hidayet söz konusu olmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, o kişi için kurtuluş yok. Hidayete ermesi, o kişinin hidayete ermesi mümkün değil. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Daha dilemekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Gördük ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayanlar mutlaka cehenneme gidecek olanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu olursa o kişinin kurtuluşunu ifade eder. فَمَنْ كَانُوا لِكَى اللّٰهَ فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi daha arkasındaki ayette de kendiyle, nefsiyle cihad etsin ifadesi kullanılıyor. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi için kurtuluş söz konusu. Mülaki olmak Allah'ın zatına ulaşmak demek. Lika, ermek, ulaşmak, vasıl olmak. Likae, mülaki olmak. İlka, telaki. Bu telakki değil sevgili kardeşlerim. Telaki, oraya ulaşmak anlamına geliyor. Mülaki olmak, Allah'ın zatına mülaki olmak, Allah'ın zatına
bulaşmak. Şimdi böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Evvela ne gördük? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınmış. Bir farz daha. Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde ve 26. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Allahü yedü darü selamü yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyadeh. Allah Teala diyor ki Allah selam yurduna çağırır. Selam kelimesi, teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi silm kökünden geliyor. Ve Allah selam yurduna çağırır demekle Allah Teala teslim yurduna demek istiyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim neydi? Sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştıran yol. Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Allah kullarından hidayete erdirmek istediklerini bu sırat-ı müstakimle hidayete erdirir diyor. Demek ki Allah'ın hidayete erdirdiği yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te de kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı ve sarılmayı dilerse, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları sıratı kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Olay son derece açık ve kesin. Allah'ın zatına ulaşmak. İşte burada da Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde de Allah Teala söylüyor, Allah selam yurduna davet eder. Aslında buyur selamet yolu, yani teslim yolu. Çünkü Allah diyor onları, yani o selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Söylediğimiz ayetlerde. Yetmez. Onlara ahsenül hüsna var ve ziyadesi var diyor. Yani ahsenül hüsna güzellerin en güzeli Allah'ın zatı. Ve söylediğimiz gibi ahsenül hüsna'dan Allah Teala'nın muradı Allah'ın zatının sığınak olması. Tekrar Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ali İmran 14'te. Vallahu indehu hüsnül me'am. Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır, Allah'tır. Öyleyse hüsnül me'ab, sığınakların en güzeli var onlar için diyor. Hüsnül me'ab, sığınakların en güzeli ahsenül hüsna. Güzellerin en güzeli. Sığınakların aynı zamanda en güzeli oluyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın davetine icabet ederse, ki Allah Teala üzerinize ölüm gelmeden evvel
Allah'ın davetine icabet edin diyor. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise son derece açık olarak görünüyor. Allah'ın zatına davet. Allah Teala buyuruyor, men yehdillahu fehüvel mühted. Allah kimi ona, kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Demek ki Allah'ın zatına ulaşmak var ve bu ulaşmanın kişiyi hidayete erdirmesi söz konusu. Kim de dalaletteyse diyor bu ayetin sonunda Allah Teala, onlar için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Kim de dalaletteyse onlar için hemen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Dalalette olanlar hidayette olmayanlardır. Hidayette olanlar nereden başlar? Allah'a ulaşmayı dileme noktasından başlar. Ta iradenin Allah'a teslimine kadar bu insanlar hidayettedirler. Sevgili kardeşlerim, 28 basamaklık İslam merdiveninde ilk iki basamak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin basamağıdır. İnsanların %90'ından fazlası bu basamakta kalacaklardır. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Geri kalanlarsa 3. basamaktan 28. basamağa kadar basamaklardan bir yerlerde iken öleceklerdir. Ama hepsinin de gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetine ulaşmanın muhtevası hidayet üzere olmaktır. Hidayete ermek ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hidayet üzere olmaksa Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Hidayet üzere olan kişi dalaletten kendisini kurtarır. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi. İleyhi vesilete, ona ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, vesileyi Allah'tan isteyin. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için kurtuluşun var olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için kurtuluş yok. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bırakın Allah'a ulaşmayı, daha dilemekten başlıyor her şey. Dilemiyorsanız Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşma Kur'an-ı Kerim'in dokunulmaz bir kavramıdır ve Kur'an-ı Kerim'le kökleşmiştir, özdeşleşmiştir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması üzerine 12 defa Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu konuda hidayete müteallik ayetlerin nasıl gizlendiklerini, saptırıldıklarını
gösteren o kitabımızı da mutlaka okuyun. Ülkemizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet kavramının nasıl gizlendiğini, nasıl saptırıldığını ve insanların bu sebeple nasıl cehenneme mahkum edildiğini o kitapta görün. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhun ulaşması, söylediğimiz gibi, hidayettir. Ama daha başlangıcına bile ulaşamazsanız, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Allah Teala Allah'a ulaşma dileğinin mevcut olması halinde her şeyin çözüleceğini ifade ediyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dinemiyorsa Allah onları dalalette bırakıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalete bırakırız diyor Allah Teala. Ve dileyenleri kendimize ulaştırırız diyor. Rad 27 bu vaptaki bir ayet-i kerime. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulabilirler. Hidayet üzere olabilirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi tağutun dostudur. Allah'ın dostu değildir. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmanın yok olduğunu zannedenler, burada Allah'ın imamlarını ciddi şekilde inkar ediyorlar demektir. Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insanlardan onlardan imamlar kıldık. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Lemma saberu, sabır sahibi oldukları için ve kânu bi ayatina yokunun, ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Hakkül yakın seviyesinde bir yakın ihata etmek ve nefsin kalbini tasfiye olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen kılarak sabrın sahibi olmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin durumu Bakara 257'de şöyle ifade ediyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricinehum minen nuri ilezzulumati. Allah amenu olanların dostudur. Yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyip de mümin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini kapkaranlıkken nefslerine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını göndererek ve fazılların o kalpte yerleşmesini, iman kelimesine yapışmasını temin ederek o kişinin nefs tezkiyesini sağlamak burada hedef. Böyle bir dizayn içerisinde her şey oluşuyor. Nefs tezkiyesi o kişi için son derecede
önemli bir konu. Çünkü ruhun Allah'a teslimi mutlaka, yani hidayet, yani Allah'a ulaşmak mutlaka nefsin tezkiyesiyle gerçekleşir. Bir insanın ruhu nasıl Allah'a ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a rahim esmasını tecelli eder. O kişinin hastaları ve uzuvları üzerindeki engelleri kaldırarak o kişinin gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete gelmesini sağlar Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde. Sonra ona bütün bu görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi sağlayan furkanları verirken, doğruyu yanlıştan ayırma özellikleri, o kişinin günahlarını örter. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin ardından bunlar gerçekleşir. Allah o kişiyi 12 tane insanla mürşidine ulaştırır. Allah ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri ise kendisine ulaştırır. Onlar amin olanlar. Diğerlerine gelince onlar kafirler diyor Allah Teala. Amin olmadan kimse mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standartlarının içine giremez. De kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmak suretiyle Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbine ulaştırır. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmak suretiyle kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasının temel faktörleri ortaya çıkar. Zikirle Allah'ın katından gelen fazıllardan her %7 nur birikimi nefsin kalbinde sağlandıkça o kişinin ruhu 7 tane %7 nur birikiminde 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşar. 7. gök katında 7 tane soldan sağa alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu hidayete ermektir. Hidayet üzere olmak, Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaştırana kadar devam eder. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra o kişi hidayet üzere değil, hidayete ermiş bir insan hüviyetine girer. 21. basamağa kadar hidayet üzeredir. 21. basamaktan itibaren hidayettedir. Hidayete ermiştir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hidayet üzere olursunuz. Ve ne zaman size dalalette olanlar hiçbir zarar veremez. Ya eyyühellezine aminu diye başlıyor. Siz hidayet üzere olduktan sonra, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz ki insan ruhunun Allah'a ulaşması Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ve eğer insanlar bir takım cühela derlerse ki insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, o zaman onlara bu söylediğimiz ayetleri delil gösterin. Ve kurtuluşun mutlaka ve mutlaka bu dizayn içinde gerçekleşeceğini kesin olarak onlara anlatın. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın bütün insanları hidayete erdirmesini, Allah'ın hakikatlerinin bilgisine ulaştırmasını ve insanların Allah'a ulaşmayı en azından dilemesini sağlayacak olan bir yardımın Allah'tan bütün insanlara ulaşmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı. Tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan, Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi. Ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dönem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an umut konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Miraç Kandili. Birinci sual, Allah-u Teala'nın indinde Miraç diye bir olay gerçekten yaşanmış mıdır? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in miracı hem Kur'an'ın bir hakikatidir hem de Resulullah'ın sünnetinde geniş yer almıştır. Miraç olayı birçok kişi için bir muammadır ama Miraç bir hayal ürünü değil. Miraç olayı Kur'an-ı Kerim'de kesin bir vakadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın huzuruna çıkmış. Onunla konuşmuş. Allah emirleri tatbik etmek üzere tekrar yeryüzüne inmiştir. Bu fiziğin ötesinde bir olaydır. Ama fiziğin ötesi bir başka alemde devam eden gene fizik kanunlardır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i huzuruna yükseltmek üzere bu ilmi bilenlere göre son derece mantıklı, her şeyin yerli yerince oturduğu bir formül ile tatbik etmiştir. Evden çıkış, 3 tane kervanla konuşma, Mescid-i Aksa'ya varış, Cebrail-i Selam'la karşılaşma, Sinet-i Müntaha'yı aşıp Allah'ın huzuruna ulaşma, bütün bu hadiselerin hepsi bir bir gerçekleşmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresinin 1. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallazi berekna havlehu li nuriyehu min ayatina. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'yı yürüten Allah, o Subhan'dır. Öte yandan Necm suresinin 7, 8 ve 9. 10. ayetlerinde de bir başka miraç hakikatini görüyoruz. وَهُوَ بِالْاُفُقُ الْعُولَى O ufkun en yüksek yerinde gözüktü Cebrail aleyhisselam. ثُمَّ دَنَّا فَتَذَلَى Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki ay mesafesi kadar hatta daha yakın oldu. وَاَوْحَى بِاِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Yani vahyetti, Miraç olayında Allah'tan aldığı emirleri söylüyor Allah-u Teala. Üç çeşit tayi mekandan bahsediyor. Fizik vücut tayi mekanı, ruh tayi mekanı ve nefs tayi mekanı. Nefs tayi mekanı herkes için geçerli. Her gece bir nefsi tayi mekandır. Rüya alemi bir nefsi tayi mekandır. Ruh tayi mekanı için mutlaka kişinin iradesini teslim ettikten sonra Allah'ın zatının görülmesi, Allah-u Teala'nın da o kişiyi irşada memur ve mezun kılmasıyla birlikte o kişinin başının üzerine de Allah-u Teala kendi ruhunu gönderiyor. Ve o ruhla ruhu tayi mekan kişi yapabiliyor. Bir de fizik vücut tayi mekanı çok özel. İdris Aleyhisselam için, İsa Aleyhisselam için ve son Nebi Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz için bir vaka olarak karşımıza çıkıyor. Üçü de yaşamış. İdris Aleyhisselam cennete girmiş ve bir daha inmemiş. Hazreti İsa Aleyhisselam 2 gün yaşlanmış olarak yeryüzüne inecek. Ve Musa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çıkmış ve anında inmiştir. Allah razı olsun. İkinci sual, Miraç ve Vuslat kavramları muhtevası aynı mıdır? Değil. Vuslat ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Vuslat ruhun Allah'a ulaşarak teslim olmasıdır. Ama Miraç teslim demek değildir. Ruhun Allah'ın zatına ulaştığı gibi Miraç'ta Allah'ın zatında da ifna olmak söz konusu değildir. Miraç'ta söz konusu olay şey Allah'ın huzurunda bulunmaktır. Kalbin işitme hassasıyla Allah'ın sözlerini işitip onları idrak etmektir. Kalbin sesiyle Allah'a hitap etmektir. Ruhun gözleriyle Allah'ı görmektir. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Necm 11'de o ma kezer fuad-ı mara Ruhun baş gözüyle gördüğünün kalbi tekzip etmedi. Öyleyse daha önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsin baş gözüyle, daha doğrusu nefsin kalp gözüyle defaatle görmüştü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce yüzlerce defa nefsinin kalbindeki gözle Allah'ı görmüştü. Miraç'ta da ruhunun baş gözüyle Allah'ı bir defa daha gördü. Gördü ki kalbi gözüyle gördüğü ve ruhunun baş gözüyle gördüğü kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani her halükarda kalp gözüyle görülenle ruhun baş gözüyle görünen aynı Allah'ın zatı. Allah Teala Yunus 25'te Allahu yed'u ila daris selam, Allah teslim orada olan zatına davet eder. Ve yehdi men yeşâ ilâ sırâtin müstakim, ve daveti kabul edenlere de sırâtin müstakim ulaştırır. Ama Yunus 26'da lillezîne ahsenel husnâ ve ziyade. Onlar için ahsenel husnâ Allah'ın zatına ulaşmak var. Ziyadesi daha fazla Allah'ın zatını cemalini görmek var. Onların yüzlerini bir kadere kaplamaz ve bir zillet, küçük düşme, hakirlik yoktur. İşte onlar cennet halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. Arap 143'te Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ı baş gözüyle, fizik vücudun baş gözüyle görmek istiyor. Ama Arap 143'te Allah-u Teala bunun mümkün olmadığını söylüyor Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zaman daha gelince Rabbi onunla konuştu. Musa Aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim bana kendini göster, sana bakayım. Allah-u Teala beni asla göremezsin. Fakat dağ vakı, o mekanın kararlı tutabilirse, yerinde tutabilirse o zaman sen beni görürsün buyurdu. Ama Rabbi dağ tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa Aleyhisselam bayrak yere düştü. Sonra bayrağı aydığı zaman sen sıfansın, sen tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala ruhun baş gözüyle görülebilir, nefsin kalp gözüyle görülebilir ama fizik vücudun baş gözüyle asla görülmez. Allah Teala bu hakikati ifade ediyor. İnşallah Allah razı olsun. Üçüncü sual: her namazda miracı yaşamakta mümin olmanın önemi nedir? Miracı yaşayanlar sadece müminlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraç, namaz miraçtır demiyor. Namaz müminin miracıdır diyor. Çünkü sadece mürşitlerine ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Çünkü sadece mürşidine ulaşabilen bir insanın kalbindeki küfür kelimesini Allah Teala alır ve onun kalbinin içine imanı yazar. Yani aynı kişi mümindir, aynı kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkandır. Bu sebeple tasavvufun içinde bulunanlar bir içinde her namaz bir miraçtır. Kişi insanla mürşidine ulaşamazsa miracı gerçekleştirmesi hiçbir zaman mümkün olmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsinin kalp gözüyle defalarca gördüğü Allahu Teala'yı miraca çıktığında ruhunun baş gözüyle görmüştür. Sizce bu devirde de Allah'ın zatı görülebilir mi?
2: O sadece peygambere has bir özellikti.
3: Ama mana aleminde bence görülebilir.
4: Bence yok.
5: Allah, yani Allah her zaman kalbimizde.
2: Aciz ve güçsüz olduğumuzdan dolayı Allah'ın nurunu görecek düzeyde kuvvetine, kudretine sahip değiliz diye düşünüyorum.
1: Allah-u Teala her devirde kalp gözüyle Allah'ın zatını görenler olduğunu açıklıyor ve bu lütfa ermek istiyorsak öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
6: Allah dostluğunu.
3: Allah ona ulaşmamız için bize peygamber göndermiş. Peygamber varisler olarak mürşitler bırakmış.
4: Duanız, imanınız olsun. Allah sana yakın.
5: Devamlı Allah bizimle de, her şeyimizde, her şeyde. Biz de onu esirgemeyiz. Her zaman da kalbimizde, dualarımızda.
2: Kişinin Allah'a en yakın olduğu yer, başının secdede olduğu an olsa gerek.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
6: Yapmış olduğumuz hayırlar, sadakalar.
4: Hayatta ne yapıyorum, o ulaşır.
6: Nuzubillahimin şeyden de Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken
3: emanet vermiş olduğun ruhumu sana ulaştırmayı bana da nasip et.
4: Seni çok seviyorum Allah.
2: Sevdik lerinden olmayı diliyorum ya Rabbi. Dilimdeki duamı kalbime indir. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'ın zatını görmesi konusunda o sadece peygambere has bir özelliktir dedi. Allah-u Teala'yı peygamberlerden başkası göremez mi? Hayır. Allah'ın en sevdiği kanunun liyakat ve mükafat kanunudur. Allah'ın zatının görülmesi rüyetullah bir mükafattır. Ama bu mükafatı Allah'tan alabilmek bir liyakatı gerektiriyor. Yusuf 108'de sahabenin hepsi Allah'ın zatını görmüşler. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiratin ene ve men ittebani. De ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse sahabenin hepsi de Allah'ın zatını görmüşler diye. Allah'ı görenler her devirde mutlaka vardır. Ama Adem Aleyhisselam'ın, Üzeyye Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dışında Allah'ı bütün görenler Allah'ı yalnız kalp gözüyle görmüşlerdi. Bu olgu iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak tahakkuk eder. İdris Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam,

0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varis olan mürşitlerine tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: İlim yoluyla cihat eden yüce zatlar olarak aklıma gelir.
2: Peygamberin vekili, peygamberin varisi, peygamberin davasını güden insanlar.
3: Allah yolunda gidenler, Allah yolunda hizmet edenler.
0: Sizce bu zamanda da mürşit var mıdır? Kendi mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
1: Yani insanın ilgi alanı ne tarafa kayarsa karşılaşacağı hakikat ise o yönde tecelli ediyor. Eğer biz günümüzde yeteri kadar mürşitlerle karşılaşmıyorsak demek ki bizim ilgi alanımızın o tarafa doğru hala kaymamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
2: Her daim peygamberden sonra bütün zamanlar içinde her daim mürşitler olmuş. Bu devirde de bir sürü Allah dostu var ama doğru kapıyı bulmak tabii biraz zorlu bir iş.
3: Temiz bir niyetle dua yapılırsa bence bulunabilir.
0: Mürşide tabi olan insanların davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
1: Allah yolunda hizmet eden insanlara baktığımızda yürüyüşünde bile bir merhamet, şefkat, ahlak vardır giyiminden tut kuşamına kadar.
2: Mürşide bağlansan da bağlanmasan da kendi kendine yani bir şeyler toparlamadıktan sonra mürşit sana şimdi ne yapsın? Ancak Allah dostu dua eder işte.
4: Bir misafirimiz sen kendi kendine bir şeyler toparlamadıktan sonra mürşit sana ne yapsın? Ancak Allah dostu sana dua eder. Mürşidi himmetini almak bizim iş dünyamıza bağlıdır. Evet, iştiyak, liyakat ve mükafat, himmet, mürşidimizin bizim için Allah'a yaptığı dualardan kabul edilmiş olanlarına denir. Allah'ın nusreti, yardımı ise kişinin liyakatine paralel olarak gelir. Liyakatimizin oluşması için bizim gayretimize, irşat makamının himmetine ve Allah'ın bu himmeti kabul buyurmasına bağlıdır. Biz iştiyakın sahibi değilsek ne mürşidimizin himmeti ne de Allah'ın nusreti bize ulaşmaz. Öyleyse iştiyak, liyakat, mükafat. İştiyak sahibi isek mürşidin himmeti de ve Allah'ın nusreti de bize ulaşır. Allah razı olsun. İşte Allah yolunda varması gereken hedefi şiddetle talep etmektir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbur Hocam. Ellerinizden hürmet rahsetle öpüyorum sizleri. Kalbimden çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılma ilmini miraca çıktığında aldığı doğru mudur? Bu vesileyle sevgili hocam, Miraç Kandili'nizi Bursalı kardeşlerimiz adına kutluyorum. Çok kıymetli dualarınızı bekliyorum. Tekrar ellerinizden hürmet, rahmetle öpüyorum. Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah katında bir gün dünyaya göre binlerce yıla denk geliyorsa, Miraç olayındaki büyük zaman farkını nasıl değerlendirmeliyiz? Evet, Allah katında bir gün bizim 1000 yılımız ediyor. Ama Allah-u Teala'nın zamanı sıfırlayabilen sonsuzluğun sahibi olduğunu bilmek durumundayız. Zamanla hız arasında farklı bir ilişki var. Zaman kısaldıkça, daha doğrusu hız arttıkça zaman kısalıyor. İşte sonsuz hızın sahibi olan Allah'ın katında bir gün bizim dünya zamanıyla 1000 yıla denk tekabül ediyor. O zaman 1000 yıllık bir zaman dilimi bir güne kısalmış. Hızın üst seviyede olması hasebiyle. Hız, bizim hızımız sıfırsa biz şu anda yaşamakta olduğumuz dünyadayız. Ama hız arttıkça, örneğin her gece berzah aleminde oluyoruz ve diğer bir alemde. O zaman hızımız da değişiyor. Maarif suresinin 4. ayet-i kerimesinde, secde suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hakikati bize bildiriyor. Miraç hadisesi bir tay mekan

0: zamandır, bastı zamandır. Allah Teala zamanla hız arasındaki ilişkiyi her olayda kendisi dizayn eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca ulaştığı zaman Allah ona bu hedefi gerçekleştirebilmesi için sonsuz hızı bir nimet olarak vermişti. Sonsuz hızı kullandığı için zaman onun üzerinde hiç tesirli olmadı. Burada diğer ruhlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunu birbirine karıştırmayalım. Diğer ruhlar bu yolculuğu meleklerle yapıyor. Ve meleklerin hızına tabiler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruh Allah'ın katına Allah tarafından çıkarılıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bizi Allah'ın zatına görmek şerefine ulaştıracak en önemli ibadet zikirdir. Sizce Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye devamlı zikretmenin faydası nedir?
2: Şifadır, huzurdur, berekettir.
3: Mürşitlerin de derdi bu ki insana işte son nefeste bir Allah dedirtebilse, işi kurtarsa böyle bir şey.
4: Kalbini temiz eder, daha iyi görürsün dünyayı. Allah'ı zikrettiğin zaman.
5: Gönlü ferahlatır, gönle huzur, mutluluk katar.
1: Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Yaşam tarzı.
3: Kafana göre çektiğin zikir de insana ancak zarar ettirir. Fayda, ne fayda verir bilmiyorum. Onu da işte mürşide gidip doktorundan ilacı almak lazım.
6: İçi şadı olur.
4: Dünyayı çok aydın görür.
5: Yaradan'ı severim, Yaradan'dan ötürü. Ve her şeyin Allah'ın tecellisi olduğunu kanısına varırsan, insana olan yaklaşımın ve ibadetlere olan yaklaşımın da o derece yükseliyor.
1: Devamlı Allah'ı zikreden bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
2: Allah'ın ona onun bir kötülük olarak değil de bir sınav olduğunu bildiği için ona bile elhamdülillah der yani.
3: Allah dostlarına tabi bir özellik, biz dişimiz ağrısı esyandayız, başımız ağrısı esyandayız. Zor bir iş yani. Mutluluk öyle zikirle, mikirle. Bize göre bir iş değil yani.
6: Diğer elhamdülillah. Allah'tan gelen hoş geldi.
5: Hepsinin birer imkan olduğu vesilesiyle hareket eder.
0: Misafirimiz dişimiz ağrısı esyandayız, başımız ağrısı esyandayız. Mutluluk öyle zikirle falan bize göre bir iş değil diyor. Mutluluk olmak herkesin başarabileceği bir iş değil midir? Evet, kullar için belki imkansız ama Allah için çok kolay ve Allah-u Teala söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhumu kendine ulaştıracağım. Bunun manası 3 tane cennet, dünya servetinin yarısı. Öyleyse mutluluk herkese göre, herkesin başarabileceği bir hakikattır. İnsan olmak, mutlu olmaya aday olmaktır. Hangi şartlarda olursanız olun, en ağır üzüntüler içinde olsanız, başkalarının zulümleri altında %100 ezilen, sonsuz bir huzursuzluğun içinde olan bir insan da olsanız sizin için mutluluk mutlak olarak vardır. Mutlu olmak Allah-u Teala tarafından kişisel iradeye tevdi edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluğun giriş kapısıdır. O kapıdan geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. Mutluluğa ulaşmak istiyorsanız beraberinde Kur'an-ı Kerim'i almak mecburiyetindesiniz. Evet, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ve 14 asille ve sahabe Kur'an-ı Kerim'i hayatına tatbik etmekle asr-ı saadete ulaştılar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbinizden. Müsaadeniz olursa sizlere bir sualim olacaktı. Allah katında bir gün dünyaya göre binlerce yıla denk geliyorsa, Miraç olayındaki büyük zaman farkını nasıl değerlendirmeliyiz? Bursalı kardeşler olarak tekrardan Miraç kandilinizi en içten dileklerinizle kutlarız. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbinizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. İyi ki varsınız mutlu.
0: Aleykümselamun aleyhi ve rekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İşte bu olay hızla zaman arasındaki ilişkiyi Allah-u Teala ayarlıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca ulaştığı zaman Allah ona bu hedefi gerçekleştirebilmesi için sonsuz bir hızı nimet olarak ve sonsuz hızı kullandığı için Zaman onun üzerinde hiçbir tesir vücuda getirmedi ve diğer ruhlar yolculuğu meleklerle yapıyorlar. Meleklerin hızına tabiler ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruh Allah'ın katına, Allah tarafından çıkarılıyor. Gelelim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz kılma emrinin miraca çıktığında aldığı doğru mudur? Bizim namazda söylediğimiz birçok şey orada olaylardır, oradaki olaylardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah zatına ulaşmış, onunla konuşmuş. Namaz emrini almıştır ve dönüşünde bir gün Cebrail aleyhisselam önde olmak üzere namaz kılmışlardır. Cebrail aleyhisselam ona namazın bütün inceliklerini öğretmiştir. Sabah öğle, ikindi akşam yatsı ve sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti ve yatsından sonra sabah namazı ile yatsı namazı arasındaki bir teheccüd namazını da kılmışlardı beraberce. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram Mutluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepimizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'a selavatı.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir insan ruh, fizik vücut ve nefs olmak üzere üç ayrı muhteva taşır. Fizik vücut, baş gözleriyle görebildiğimiz şu vücudumuz. Nefsimiz, onunla aynı görünüşte, geceleri, rüyaları yaşadığımız vücudumuz. Gerçek uykuya daldığımızda, nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı birbirine eşit olur. Biri diğerinin yarısı iken eşit hale gelir. Ondan sonra da daha devam edecektir ama eşit hale geldiği zaman nefsimizin fizik vücudumuzu terk etmek gibi bir imkanı doğar. Ve nefs fizik vücudumuzu terk eder. Ve kendi gözleriyle görerek rüya adı verilen bir sistemi yaşamaya başlar. Aslında bize göre rüya olan şey nefsimizin gerçek yaşantısıdır. Sadece fizik vücudumuz uykuya daldığı zaman veya bayıldığı zaman veya öldüğümüz zaman vücudumuzu terk edebileceği cihette onun yaşantısı bu safhalarda gerçekleşir. Bir insan ya uyuyordur, ya baygındır, ya da ölmüştür. O zaman nefs adı verilen varlık vücudu terk edebilir. Vücudunuzu terk edebilen bir başka varlık daha var. Ruhunuz. Şimdi biliyoruz ki biz şu anda bizi dinleyenlerin büyük çoğunluğu ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Çünkü Allah onu farz kılmış ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine farzdır. Allah Teala ruha irci'i ila rabbike diyor. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu ruha hitap. İrci'i ila rabbiki, affedersiniz. Bu ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu nefse hitap. İrci'i ila rabbiki, ruha hitap. Rabbine geri dön diyor Allah-u Teala ruha. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımızın arasına gir. Fizik vücuda hitap. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse Allah-u Teala ruhtan, veçten, nefsten onların isimlerini kullanmadan ayrı ayrı hedefler göstererek bahsediyor. Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikret. Hatırla. Ve misaka hullezihi vesekakum. Ve misakinizi ki o misaki o misak ile sizi bağlamıştı. Eskültüm semina işittik ve atana
ve itaat ettik dediğiniz zaman vettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe muhakkak ki Allah alimün bilir. Bizzati südur. Südurlarda olanı, göğüslerde olanı, sinelerde olanı Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz bir misak var. Yemin, misak ve ahd. Üç ayrı vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Üçü de Allah'a teslim olmak istikametinde yemin vermişler ve bu yemin misak ve ahd adını almış. Ruhun teslimi, ruhun vücudumuzdan ayrılarak yedi tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına biz bu dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Yoksa öldükten sonra eğer o kişinin vücudunda ruh varsa, yani Allah'a henüz ulaşmamışsa, kişi onu ulaştırmak istikametinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmemişse, o zaman ruhu öldükten sonra vücudu terk edecek ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları o ruhu Allah'a ulaştıracaklar. Sevgili kardeşlerim, herkes bu vetireyi yaşamak durumunda. Hiç kimse bunun dışında kalamaz. Bütün insanların ruhu mutlaka sonunda Allah'a dönecektir. Eğer kişi şu dünya hayatını yaşarken nefsini tezkiye etmek yoluyla ruhunu Allah'a ulaştırırsa, ki bu Allah-u Teala'nın farz emridir ve Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak diye Kur'an'ın bir temel emri var. Allah'ın zatına, Allah'ın ruhunun geri dönmesi. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor insanın içine. Ve insanın derhal şeklini alıyor ruh. O fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri birer birer yaşıyor. Öyle ki fizik vücuduna baktığınız zaman ve ruhunuza baktığınız zaman aralarında hiçbir fark göremezsiniz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min qabl en yetiyekum el azabe.
Rabbinize münib olun. Ulaşmayı dileyin, yönelin. Ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Min kabli den evvel en yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden önce. Sümme la tunsurun, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Kişinin ulaşması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek yeterli mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ulaştırmaz. O kişinin dilemesi, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli sebeptir. Ve Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi vettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve vettekuhu ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu ve olma min dendan iki el müşrikin müşriklerden olma. Demek ki kimdir Allah'a şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Dilemediği takdirde müşrikler olarak kalıyor kişiler. Diledikleri zaman şirkten kurtuluyorlar. Artık onlar müşrikler değil. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki İrci'i ilâ rabbiki râdiyeten mardiyye. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Karşılıklı iki rıza bir araya geliyor. Biz Allah'tan razı olmadıkça Allah da bizden razı olmaz. Biz kuluz, yaratıkız. Ve yaratıklar yaratana bir vefa borcu olarak yaratandan razı olmak mecburiyetindedir. Biz Allah'tan razı olmadıkça Allah bizden razı olmaz. Yaratan, insanın sahibi olarak, onun yaratıcısı olarak yarattığının yaratıcıya teslim olmasını istiyor. Böyle bir teslim neyin teslimidir? Ruhun teslimidir. Ruh Allah tarafından üflenmiştir. Ve Allah'a geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın ruhunun Allah'a geri dönmesi irci'i ila rabbike emriyle üzerimize farz kılınmıştır. Öyleyse hepimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ne zaman? Bu dünya hayatını yaşarken, ölmeden evvel. Neden? Çünkü öldükten sonra Azrail Aleyhisselam ve onun takımı gelip kişinin ruhunu, eğer ruh Allah'a ulaşmamışsa vücudunu alırlar, onlar ulaştırırlar. Yani Allah'ın üfürdüğü ruh eninde sonunda mutlaka Allah'ın zatına geri döner. Marifet o ruhu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki fefirru ilallahu. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Firar etmek, kaçmak ve bir yere sığınmak. Öyleyse Allah'a sığın, Allah'a kaç. İnni lekum minhu nezirun mübin. Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. İnni muhakkak ki ben lekum sizin için minhu ondan Allah Teala'dan apaçık bir uyarıcıyım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın sizden istediği üç tane teslim, ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi Allah'a ulaştırmak. Peki acaba bir dördüncü teslim daha var mı? Evet. Bu teslimler gerçekleşirse Allah Teala hepinizden iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Ve her teslim bir evvelkinden Allah'a daha yakın birini ifade eder. Fizik vücudunu teslim eden kişi dik yokuşu aşmıştır. 18 saatlik zikrini tamamlamıştır. O ruhunu teslim eden bir kişiden, ki ruhu teslim etmek herkes için mümkündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Söyledik bu konuşmamızda. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah da ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırması Allah'ın bir lütfu keremidir. Hem ruhumuzu kendisi zatına ulaştırıyor, hem de bizi biz ulaştırmışız gibi mükafatlandırıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı denediği zaman Allah Teala onu birinci kat cennetin sahibi yapar. Bu birinci olay. Bu kişi mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Tabi olup da ruhu vücudundan ayrıldığı zaman bundan sonra ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Peki ayrıldıktan sonra ne olur ruh? Ayrıldıktan sonra ruh Allah'a ulaşır. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse, ki
Allah'a ulaştırmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Peki böyle bir dizaynda kişinin dünya mutluluğu ne alemdedir? Kim ruhunu Allah'a teslim ederse nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulur. O kişi dünya mutluluğunun yarısının sahibidir. Üstelik de ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre o kişinin hayatının en güzel devresidir. Hiçbir zaman hiç kimse o 7 aylık devredeki mutluluğunu unutamaz. Huzuru, saadeti unutamaz. İşte Allah'ın zatına ulaşmak. Bu standartlar içinde kişiyi mutlaka huzura kavuşturur. Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Öyle bir devreden bahsediliyor ki anne baba şirkteler. Çocukları Allah-u Teala kurtarmak istiyor ve onlara söylüyor bunu. Şirk koşman için seninle mücadele ederlerse. Yani Allah'a ulaşmayı dilemene mani olmak için. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gizli şirkten kurtulabilirler. İkisine de itaat etme diyor Allah Teala böyle bir talepte bulunduğundansa senden ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Ve bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Vettebi sebila men enave ileyye. Ve vettebi ve ittiva et, tabi ol. Sebila, sebile, yola, yoluna. Men kişinin enave dileyen kişinin ileyye ulaşmayı dileyen kişinin ileyye bana ulaşmayı dileyen bana yönelen kişiye tabi ol diyor. Bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Ettebi ve tabi ol sebiyle yola yoluna men ena ve ileyye bana men kişilerin ena ve yönelen kişilerin ileyye bana yönelen kişilerin yoluna tabi ol. Sebile var başında. Vettebi sebila ve tabi ol sebila yoluna men kişilerin ena ve yönelen ileyye bana. Allah Teala diyor ki sonra dönüşünüz banadır. Sümme ileyye merci hüküm. Sümme sonra ileyye bana merci hüküm. Rücu edeceksiniz. Bana. Geri döneceksiniz. Ve minebbi hüküm bima kuntum tamelun. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğiz. Amellerinizi. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki
İstecibü li rabbikem min kable en yetiye la merede lehu minallahi. İstecibü li rabbikem, Rabbinize icabet edin. Yani Rabbinizin talebini yerine getirin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Min kabli'den evvel, neden evvel? En yetiye yevmün, bir günün gelmesinden evvel, la meredde lehu minallahi, Allah tarafından geri döndürülemeyecek olan günün gelmesinden önce, yani kıyamet gününün gelmesinden önce veya sizin ölüm gününüzün gelmesinden önce. Allah'a geri dönün. Allah'a ruhunuzu ulaştırın. Maleküm min merceğin yevme izin. O izin günü, yani kıyamet günü, sizin için bir merce, bir sığınak yoktur. Ve maleküm min nekir, sizin için inkar da yoktur. Yaptıklarınızı inkar etmeniz mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü herkesin hayat filmi, onun bütün yaptıklarını açık bir şekilde filme alındığı cihetle gösterecektir. Hem de iki hayat filmi birden. Bir, o kişinin yaptıklarını gösteren hayat filmi. İki, o kişinin yaptıklarını hangi düşüncelerin tesiri altında yaptığını gösteren ikinci bir hayat filmi. Bir, düşünceler hangi olayların oluşmasını, acaba hangi standartta bir düşünce vücuda getirmiştir? Başka bir ifadeyle, kişi hangi sebepler tahtında bir olayı vücuda getirmiştir? Bunların ikisi de açık bir şekilde görünür. Kişinin hem düşünceleri, hangi olayı hangi sebeple gerçekleştirdiği, hem de yaşadığı olay, başkalarıyla veya kendi kendine yaşadığı bütün olaylar. Onun için iki grup kiramen katibin meleği var. Birinci grup sadece düşünceleri filme alıyor ve gösteriyor. İkinci grup kişinin fizik vücudunun yaptıklarını filme alıyor, onu gösteriyor. Ve böylece kişinin gizleyebileceği hiçbir şey yok. Zaten kıyamet günü herkese kendi hayat filmi gösterilir ve o hayat filminin standartları içinde kişi hiçbir şeyi inkar edemez. Baştan aşağı inceler, hiçbir yanlışlığın mevcut olmadığını görür ve kaderine razı olur. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: Vallahu yedu ila darissalam. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve yehtime yaşayı ila sıratın müstakim ve dilediği kişiyi, kimi, neyi dilediği kişiyi, kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim, bildiğiniz gibi istikamet üzere olan, Allah'a istikamet üzere olan, Allah'a istikametlenmiş bir yol. Bir başka ifadeyle insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Ve Allah Teala kimi kendisine ulaştırır? Allah'a ulaşmayı
Dileyen kişileri sadece kendisine ulaştırır. Eğer biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak bizim için bir değer ifade etmezse, hiçbir zaman ruhumuz biz hayattayken Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamadığı sürece, biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamayız. Bir insanın cehennemden kurtuluş noktası onun bir talebidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa, dilek tahakkuk ettiği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Allah Teala o kişiyi orada bırakmaz, mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir, ikinci kat cennetinde sahibi olur. Bundan sonra nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olacaktır. Yerini nurlara teslim edecektir. Bunu da Allah Teala gerçekleştirir. Kişiye zikir sevgisi verir. İbadet etmeyi zevk olarak yaşatır. Ve o kişi hayatının en mutlu 7 aylık bir devresini, 7-8 aylık bir devresini Allah'ın o muhteşem mutluluk dizaynı içerisinde geçirir. İşte o sırat-ı müstakimi kişinin aşması ve Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bir sırat-ı müstakim var, Allah'a doğru istikametlenmiş yol var. Kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Neticede de cennetin üçüncü katı o kişi için geçerlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse. Bir de sırat-ı cehim var, cehenneme ulaştıran yol. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin yolu mutlaka cehennem yoludur. Sırat-ı cehimdir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar vasıl derler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emrallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, yani Allah'ın zatına, en yüsele ulaştırma. Ve onlar Allah'ın zatına ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yahşevne Rabbihim, ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve yuhafine suel hesap, ve kütle hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Affederler. Öyleyse kim bu insanlar? Bunlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıranlardır. Allah-u Teala erci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor ruha. Bu bir farz emirdir. De mutlaka yerine getirilmesi şarttır. İşte bu huşu duyan ve Rablerine karşı kötü hesaptan korkan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskür isme Rabbike, Rabbinin ismiyle zikret ve tevettel ileyhi tebdila ve her şeyden kesilerek ona vasıl ol, dön, ulaş. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Açık bir şekilde Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah'a dönmemizi, ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Nasıl olacak?
Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra da hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak. Hacet namazı biliyorsunuz gece yarısından sonra kılınan bir namazdır. Ve dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve İhlas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas ve İhlas okunur. Ve Allah'tan mürşid istenir. Hepimiz mürşidimizi öyle bulduk. Allah-u Teala bizlere mürşidimizi o standartlarda gösterdi. Bütün insanlar için Allah'ın kanunu geçerlidir. Kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, eğer kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa, tabiyetini gerçekleştirmek istiyorsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "İnna Allaha ya'murukum an tu'addil emanati ila ehliha." Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. "İnna Allaha," muhakkak ki Allah, "ya'murukum," size emreder. "En tu'addul emanati," emaneti tevdi etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi, "ila ehliha," onun ehline. Yani sahibine demek. Öyleyse emanetlerden bir tanesi de insanın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah ruhunuzun da sahibidir. Fizik vücudunuzun da, nefsinizin de, iradenizin de. Ruhunuz da, fizik vücudunuz da, nefsiniz de, iradeniz de birer emanettir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, o birinci emaneti teslim etmiştir. Fizik vücudunu teslim eden, ikinci emaneti de teslim etmiştir. Nefsini teslim eden, üçüncü emaneti de teslim etmiştir. İradesini teslim eden, dördüncü ve son emaneti de teslim etmiştir. Ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a mutlaka teslim edilmesi lazım gelen Allah'ın bizlere verdiği emanetlerdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? "Ve izâ hakemtüm beynen nâsi." Ve eğer insanlar arasında hakemlik yaparsanız, "en tahkumu bil adl," adaletle hakemlik yapın. Adaletle hükmetmenizi Allah Teala emreder. "İnne Allahe," muhakkak ki Allah, "kâne semî'an basîrâ." Muhakkak ki Allah işiten ve görendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünüyor ki bunca ayet hep insan ruhunun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu hep emir şeklinde emrederek Kur'an-ı Kerim'e 12 tane ayetle ayrı ayrı söylemiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimizi daha Allah Teala burada tamamlamamızı nasip kıldı. Huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve rekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Bu konuşmayı dinleyen herkes, ister kardeşimiz olsun, ister olmasın, isterse bize çok kızanlardan birisi olsun. Hepinize sesleniyorum. Şartlarınız ne olursa olsun, bize nasıl bir bakış açısının sahibiyseniz, öyle olsun. Ama biz sizi, bize ne kadar kızarsanız kızın, gene çok seviyoruz. Sevgi mi? Allah-u Teala'nın bize öyle sağlam bağlarla bağladığı bir duygu ki, bunu aşıp da nefret etmek imkanına sahip değiliz. Bizi sevenleri de severiz. Bizi sevmeyenleri de severiz. Bir adım daha öteye gidelim. Bizden nefret edenleri de severiz. Ve en çok onlar için uğraşırız. Onların kurtulması için. Çünkü en büyük hatayı onlar yapıyor sevgili kardeşlerim. En çok kaybedenler, kurtuluşları mümkün olmayanlar, onlar. Sevgili kardeşlerim, biz şimdi desek ki biz bu devrin imamıyız. Bu kardeşlerimiz, bizim karşımızdalar ve hayır diyebilirler. Buna hayır diyenler, size bir sorumuz var. Hiç Allah'a sordunuz mu? Boy abdesti alıp hacet namazı kıldınız mı? Bizi Allah'tan sordunuz mu? Bir defa, iki defa, üç defa, yedi defa

Sevgili kardeşlerim, sizin bakış açınız bizimkinden farklı olabilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir durum. Herkesin Allah'a yakınlık derecesine göre bir bakış açısı vardır. Olaylara, söylenenlere, yazılanlara, İlme, biz bu dünyadaki Allah'ın öğretisinin en üst seviyedeki öğrencisiyiz. Çünkü bu devrin imamıyız. Ha. Siz buna inanmayabilirsiniz. Tamam, güzel. Ama bir sualimiz var, yeter mi? İnanmamak yeter mi? Tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Neden bunu yapmıyorsunuz? Kimliğimiz açık ve kesin bir kimlik. Allah-u Teala Duhan Suresinin 10 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde bir zamanlar 1986 yılından bahsediyorum. Oluşan bir ceviz kabuğu olayını anlatıyor. Bizi halkın nazarında küçük düşürmek için gayret sahibi olan dört tane profesör bir araya geldiler ve bizi davet ettiler. Biz de her zaman olduğu gibi davete icabet ettik. Ve orada bize kurulan tuzak ortaya çıktı. Dört profesör, dört ayrı yönden bize konuşma hakkı vermeksizin bizi fırçaladılar. Hay Allah razı olsun onlardan. Neden öyle söylüyoruz? Her zaman öyle söylüyoruz. Kim başkasına hangi kötülüğü işlerse aslında bu kötülüğü ona karşı işlememiştir. Kendisine karşı işlemiştir. Çünkü kime haksız bir davranışta bulunursak derecat kaybederiz. Ne olur? Kıyamet günü hesaba çekiliriz sevgili kardeşlerim. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden azsa o zaman da gideceğimiz yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sorabilir miyim? Nereye gitmek istersiniz? Eğer cennete gitmek istiyorsanız, madde bir, Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bizim bu Allah'a ulaşmayı sözü, Allah'a ulaşmak sözü, bir takım üçkağıtçılar tarafından Allah'laşmak olarak lanse edilmek istendi. Akılları sıra böyle bir kelime oyunuyla bizi sevenler arasında küçük düşüreceklerdi. Olur mu sevgili kardeşlerim yani? Böyle bir tuzak, çok safiyane bir tuzak olmuyor mu? Kimi aldatıyorlar? Kimi aldatabileceklerini zannediyorlar? Ah sevgili kardeşlerim ah! Bu Allah'ın karşısında olan insanlar nasıl bu kadar pervasız olabiliyorlar, korkusuz olabiliyorlar? En çok buna hayret.

Evet ediyorum. Ceviz kabı olayı bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu kesinleştirmiştir. Allah'ın Resulüne karşı cephe alan herkes şeytanın tarafında değil mi sevgili kardeşlerim? Bize atılan iftiraları biz açıklamak gereğini duymuyoruz. Hepiniz birçok yerde buna şahit oluyorsunuz. Ama görüyorsunuz ki biz böyle küçüklüklere cevap vermeyiz. Allah katında bizi karalamaya çalışarak derecat kaybedenler, onlara da acırız sevgili kardeşlerim. Onların da kurtulmalarını isteriz. Elimizden gelse onları da kurtarırız. Ama kabağın sahibi müsaade etmiyor. Fıkrayı hatırladınız değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mürşidin önünde başını sıfır numaraya kazıtmış birisi de mürşidinin elini öpüyor. O sırada oraya gelen bir beyoğlu, Osmanlı devrindeki bir olaydan bahsediyoruz. Bu sıfır numarayla başını kazıtmış olan el öpen bu delikanlının yanına geliyor. Bir fiske vuruyor kafasına. Ne diyor? Kabak oldu mu? Sonra da atına biniyor. Üzengiye ayağını atıyor. At harekete geçiyor. İkinci ayağını atamadan ayağa kayıyor. Ve ayağı orada üzengide, vücudu da yerde sürünerek at durana kadar taştan taşa onu vuruyor. Ve o sırada olayı gözetleyen, bu olaya şahit olan tarafsız birisi soruyor başı kabak olana. Tamam diyor, anladım ama bu ceza ağır olmadı mı diyor. O başı kabak olan da diyor ki, kabağın sahibi böyle takdir etmiş diyor. Biz kabağın kendisiyiz. Bir karşı çıkmamız söz konusu olmadı. Ama kabağın sahibi buna müsaade etmiyor diyor. Sevgili kardeşlerim, hakkı ve hakikatleri en güzel şekilde tespit etmek, görmek hepimize vazife değil mi? Allah Teala bize kendimizi müdafaa etmek konusunda pek bir şey söyletmedi. Doğrusunu isterseniz bizim de talebimiz olmadı. Aslında olmaz da. Çünkü biz onun tasarrufu altındayız. Ne yaparsak sadece onun yaptırdığıdır. Birisi çıkıp da bize ben bu devrin imamı değilsin, Resul de değilsin diyemez. Ayetleri 14 asır evvel koymuş Allah-u Teala bizim konudaki Kur'an ayetleriyle ispatımız söz konusu.
Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Var mı dünyada başka bir Resul? Böyle bir şey söylemiş olsun. Biz böyle demedik mi? Kur'an terk edilmiş. Hele en çok üzerine durduğumuz iki tane ayet hidayeti oradan kaldırması itibariyle son derece önemli. Birisi innel hüda hüdallah. Birisi inne hüdallahi hüvel hüda. Birincisini söyleyelim evvela. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisi söyleyelim. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Netice itibariyle ikisi de insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu en açık bir lisanla ifade ediyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkatle bir noktanın üzerinde temerküz edelim, yoğunlaşalım. Türkiye'de kırktan fazla Kur'an meali var. Kırktan fazla ayrı kişinin hazırladığı Kur'an meali. Bu Kur'an meallerinin hepsinde bu iki ayeti kerime. İnnel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda. Bu iki ayeti kerime hep hidayet doğru yoldur şeklinde açıklanmış. İki ayette de ister innel hüda hüdallah olsun, yani inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Veya inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İkisinde de ifade son derece açık olarak Allah'a ulaşma keyfiyetinin hidayet adını aldığı ifade buyurulmuş Allah-u Teala tarafından. Ama sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki bizim Kur'an-ı Kerim'imiz hariç bütün Kur'an-ı Kerim mealleri bu iki ayet-i kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Şimdi burada durmamız lazım biraz. Ne doğru kelimesi ne de yol kelimesi iki ayette de mevcut değil. Burada hepinizi dikkate davet etmemiz lazım gelen nokta, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an-ı Kerimlerin aynı hatayı işlemeleri. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu hidayetin yok edilmesi anlamına gelir. Hüda, hidayet demek. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet. Hüve işte o, el hüda. İnnel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Açık ve kesin bir şekilde hidayet diyor Allah-u Teala, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak seyri sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında
yok olmasıdır. Ruhun Allah'a tekrar ulaşmasıdır. O kişiye ruh nereden geldi? Doğarken Allah Teala ona, bütün insanlara olduğu gibi ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah Teala ruhundan üfürüyor ve kişi ruh sahibi oluyor. O fizik vücut ruh sahibi oluyor. Ama ruh bir emanettir. Allah Teala diyor ki, ruhunuzu dünya hayatını yaşarken, hayattayken bana ulaştırmanızı emrediyorum. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı defaatle üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Asırlarca evvel Osmanlı İmparatorluğu'nda ruhun Allah'a ulaşması hemen hemen herkesin temel göreviydi. Tarikatlar her tarafta faaldi. Her topluluk ayrı bir tarikat içerisinde ama hepsi Allah'a doğru yolculuk yapıyorlardı.

Yeniçeriler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Sipahiler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Esnaf ayrı bir tarikatın sahibiydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes tasavvufu yaşıyordu. Herkesin mürşidi vardı. Ne olur bir insan tasavvufu yaşarsa, daha tasavvufa adım attığı an cehennemden kurtulur. Kim bir mürşide kalpten tabi olursa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen birisidir. Çünkü tasavvufun gayesi ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu teslimlerden ruhun teslimi herkes için son derecede kolay, hatta Allah'ın bizatihi vücuda getirdiği bir sonuçtur. O kişinin yapacağı şey sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, cehennemden kurtulmanın ilk adımını teşkil eder. Allah Teala bu noktada sadece o kişinin kalpten bir dilekle mi, yani kalbi dilekle mi bunu istediğini, yoksa bunu bir oyun, bir eğlence mi tahakkuk ettiğini, tahayyül ettiğini değerlendirir. Allah herkesi affetmek için vesile arar. Ve de kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişiye mutlaka Allah-u Teala onun mürşidini gösterecektir. O kişi de bu mürşide karşı sevgi oluşmasını gene Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mürşid sevgisi, Allah sevgisinin doğurduğu bir sonuçtur. Mürşid kimdir? İrşad edendir. İrşattan murat nedir? İrşattan murat, o kişinin önce ruhunun, sonra fizik vücudunun, sonra nefsinin, en sırada iradesinin Allah'a teslimidir. Bu noktaya ulaşan kişi, irşad etme yetkisinin de sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, aslında başka insanların mutluluğu için yaşamak anlamına gelir. Kim kendisi için yaşıyorsa, orada problem kendisini gösterir. O kişi mutsuz bir insandır. Çünkü kendisi için yaşayan bir insan,
nefsinin afetlerinin tesiri altındadır. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Allah için yaşamalıyız. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Başka insanlar için yaşamalıyız. Başka insanları mutlu etmeye kendimizi adamalıyız. Eğer Rabbena hep bana dersek, o zaman başkaları için yaşamayız, kendimiz için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit matematik olarak hikayenin dizayn edilmesi ve yerlerine oturtulması ama özellikle din adamlarımız bunu bir türlü yerlerine oturtamadılar. Öyle bir din anlayışı düşünün ki asırlardan beri İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek 5. Bir daha sayıyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek 5 tane şart. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 tane şartı gerçekleştirirsen ne olur diye soruyorsunuz. Gerçekleştirirsek ne olur? Gerçekleştirirsen bu 5 şartın sahibi bir süre cehennemde yanacaktır ama oradan çıkıp mutlaka cennete gidecektir. Şimdi burada hem fehriz var hem lahana turşusu var. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bu kadar büyük kolaylıkların mevcut olduğunu biz de size öğretebilir miydik? Şimdiye kadar bizim kendimizden bir kelime ilave ettiğimizi gördünüz mü Allah-u Teala'nın söylediklerinden sevgili kardeşlerim? Biz sadece Kur'an-ı Kerim ne söylerse onu anlatırız. Gerisi bizim ödevimiz değildir. Herkes dilediği şekilde yorumlar. Ama sözün Allah'ın sözü olması bu çok önemli bir şey. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Mürşitlerine bunu yaptıktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılıyor kişi. Allah'tan mürşidini soruyor. Ne yapıyor? Gecenin 12'sinden sonra kalkıyor. Ne yapıyor? Boy abdesti alıyor. Ondan sonra hacet namazı kılıyor. Ve Allah'tan mürşidini istiyor. Bir göremez, iki göremez ama mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. İşte o kişi eğer Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tabi olursa o zaman bir kapının açıldığını görecek. Bir altın kapı açılacak ve kapıdan içeri girecek kişi. Hayır, fizik vücuduyla değil. Allah Teala ya rüyayla gösterir ya da rüyanın da dışında kalp gözüyle gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler insanlar için. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. O zaman
bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yaklaşmanın ilk adımıdır. Arkası mutlaka gelecektir. Allah o kişiye hacet namazını kıldıracaktır, sevdirecektir ve mürşidini Allah'tan sormasını temin edecektir. Yeter mi? Bunu temin eden Allah'ın muradı nedir? Mürşidini göstermek. O kişi hacet namazını kılıp da mürşidini görmeyi Allah Teala'dan dediği zaman Allah Teala ona mürşidini gösterir. Bu Allah Teala'nın hediyesidir. Biz öyle bulduk mürşidimizi. Bize tabi olanlar da bize öyle ulaştılar. Allah'tan sorarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar öyle büyük hatalar yapmışlar ki herkesin cehenneme girmesi için sanki özel surette zemin hazırlamışlar. Elbette böyle olmadı. Özel surette insanlar zemin hazırlamadılar. Ama şeytan hazırladı zemini. Ne yaptı? İnsanlara İslam'ın 5 şartını öğrenmelerini sağladıktan sonra davetiye geçmelerine engel olmaya çalıştı. Davetiye nasıl geçecekti kişi? Hacet namazını kılacaktı ve Allah'tan mürşidini soracaktı. İşte bize ulaşanlar hep Allah'tan mürşitlerine sorup Allah'ın bizi göstermesi haliyle, sebebiyle girenlerdir. Öyleyse son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Kim olursanız olun. Eğer boy abdesti alıp da gece saat, şimdiki saatle birden sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, sözüme dikkat edin, burası çok önemli. Eğer mürşit istiyorsanız, bir mürşide ulaşmak kalbinizin gerçekten dileği ise Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Burada yeni bir olayla karşılaşacaksınız. Mürşit sizin ulaşabileceğiniz bir noktada kuvvetle olabilir. En üstün ihtimal odur. Allah-u Teala herkese bir mürşit ezelde tayin etmiştir. Ama ona onun dostları vasıtasıyla gidilebilir. Doğrudan kendisine de ulaşılabilir. Her tarikatın içinde sadece devrin imamı değil, sadece o tarikatın başındaki mürşit değil, ona bağlı olanlardan da birçoğu zaman içerisinde mutlaka başkalarına el vermek yetkisinin sahibi olurlar. İşte bizim aramızda da, bizim dışımızda birçok kardeşimiz şu anda el vermek yetkisinin sahibidir. Erkeklerden de, hanımlardan da. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar bizim toplumumuzun durmuş, oturmuş, her şeyi yerli yerine yerleşmiş bir muhteva taşıdığını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Rahmetli Özal'ın rahmetli olmadan evvel söylediği çok önemli bir söz vardı. Sadece meyve veren
Ağaçlar taşlanır diyordu. Onu da taşladılar. Adnan Kahveci'yi de taşladılar. Ve onlar rahmetli oldular. Sevgili kardeşlerim.

Allah için yaşamak hepimizin üzerine vazifedir. Bunun bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes de mutlaka başkalarına fayda sağlayabilecek olan bir taraf mevcuttur. Mutlaka mevcuttur. Allah Teala herkese ayrı ayrı kabiliyetler verir. İşte marifetidir ki bir insan kendisini başkalarına adasın. Başkalarının mutluluğu için yaşamaya başlasın. Bunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde Allah vardır. Allah'ı seven insanları da sever. Da düşmanlarına da kızamaz. Bu Allah sevgisinin boyutuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, o bilir ki kim ne yaparsa karşılığı ona mutlaka ödetilir. Hayır işlemişse derecat kazanır. Şer işlemişse derecat kaybeder. Olay bitmiştir. Herkesin hareket planında neyi yapmak istediği ve neyi yapabildiği açık bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından bilinir. Çünkü kiramen katibin meleklerinin birinci grubu iki melek olayları üç boyutlu filme alırlar. Diğer iki melek de düşünceleri yine üç boyutlu olarak filme alırlar. Kişi ne düşünmüştür? Bu düşüncenin karşılığında hedefi nedir? Düşünce hedefi belli eder. Kesin bir şekilde belli eder. Hiç kimsenin karşı çıkamayacağı bir şekilde. İşte kişi neyi düşünmüştür ve hangi olayı vücuda getirmiştir? O olayın vücuda gelmesindeki sahik, sevgili kardeşlerim, sürücüyle birlikte, şahit de bir sürücüyle birlikte. Öyleyse bir fizik olarak dışarıdan olayları filme alan bir grup melek var. İki kişiden oluşuyor. Bir de kişinin bu olayı vücuda getirirken hangi düşüncelerden hareket ettiğini gösteren ikinci bir grup var. Ve ikisi de görev yapıyor. Ve sevgili kardeşlerim, doğrulara ancak böyle ulaşılır. Ve de kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Kişinin kaybettiği dereceler, kazandıklarından fazlaysa o zaman da cehennemdir. Bir defa cehenneme giren cehennemden çıkamaz. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiç kimsenin bir süre cehennemde kalıp oradan çıkıp da cennete girmesi kuyruklu bir yalandır. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleri teker teker inceledik bu konu, uzun bir konu. Ve kesin olarak bunu söyleyebilecek durumdayız. O vasfın, o yeteneğin, o ilmin sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, bizim Allah ile olan yakınlığımız birçok insanı fena halde sinirlendiriyor. İyi de bunda bizim hatamız ne? Söyler misiniz? Ey bize kızanlar!
Allah Teala bize bu imkanları vermişse, Allah Teala devrin imam olarak bizi seçmişse, bizim kabahatimiz ne? Neden bize tahammül edemiyorsunuz? Evvela size ne yaptı? Sevgili kardeşlerim, insanlar kaba kuvvetle ya da bağırarak, çağırarak bir yerlere ulaşabileceklerini zannediyorlar. İnsanları kandırabilirler. Ama onlara soruyoruz. Allah'ı kandırabilir misiniz? Allah Teala sizin hangi olayları hangi şekilde değerlendirdiğinizi şeytanla nasıl bir alışverişin içinde olduğunuzu bilmez mi? O zaman sevgili kardeşlerim, karşımızda olanlar çok ciddi bir tehlike içinde olduklarını biliyor olmalılar. Onlara ne yazık ki acımaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Çılgın gibiler. Allah Teala onların içinden geçenleri, neden öyle yaptıklarını bir bir bize anlatıyor. Ama biz bunları kimseye söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bize düşman olanların seviyesine inmek yetkisinin sahibi değiliz. Allah Teala bize onlarla mücadele edelim diye risaletle görevlendirmedi. İnsanları hidayete erdirelim diye risaletle görevlendirdi. Öyleyse ceviz kabuğu olayı sebebiyle hiç kimse bizim bu devrin Resulü olduğumuzu inkar edemez. Böyle bir durumda Allah'ın Resulüne karşı bir iftiralar demeti ard arda sahneye çıkmaktadır. Ama unutuyorlar sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın muhafazası altındayız. Allah ileyiz. Ve onlara kızamayız. Onlar için Allah'a, onlara ceza versin diye dua etmek yetkisinin de sahibi değiliz. Allah Teala bugüne kadar hiç bize böyle bir imkan, böyle bir olasılık sunmadı. Bizim aleyhimizde onca kişi onca söz söyledi, ağza alınmadık şeyler söylediler. Ama biz onlara kızmak imkanının bile sahibi değiliz sevgili kardeşlerimiz. Bizim iplerimiz Allah'a aittir. Allah bizi nasıl isterse öyle hareket ettirir. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Bu devrin imamıyız ve tasarruftayız. Söylediklerimizden birçok kişi pek bir şey anlamamıştır muhakkak. Olabilir. Ama bu realiteyi değiştirmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya hep bize karşı olanları affetmesi için
yalvarıyoruz. Onlara karşı kin tutabilecek olan bir kalbin sahibi değiliz. İnsanlara kızamadığımızı bizi yakından tanıyan herkes bilir. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

Onlara geri döndüğünüz zaman size mazeret, özür beyan ederler. Özür beyan etmeyin, size asla inanmayız de. Allah sizin haberlerinizi, durumunuzu bana bildirmişti. Ve Allah ve onun Resulü sizin amellerinizi görecek. Sonra gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. Böylece yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Onlara döndüğünüz zaman onlardan yüz çevirirsiniz diye size Allah'a karşı yemin edeceklerdir. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır ve kesbetmiş oldukları, kazanmış oldukları şeyler sebebiyle barınacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olmanız için size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız, razı olsanız bile muhakkak ki Allah fasık kavimden razı olmaz. Bedevi Araplar küfür, inkar ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Ve Allah alim, en iyi bilendir, hakim, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Ve bedevi Araplardan infak ettiği şeyi zarar kabul eden kimseler vardır. Ve devrin değişmesini, size başınıza kötü devirlerin, felaketlerin gelmesini beklerler. Kötü dönemler, felaketli olaylar onların üzerine olsun. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve bedevi Araplardan Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. Ve infak ettikleri şeyleri Allah'ın indinde ve Resul'ün dualarında bir yakınlık, vesile kabul ederler. Muhakkak ki o, onlar için bir yakınlık vesilesi değil midir? Allah, onları rahmetinin içine dahil edecek. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. O, sabikûnel evvelin, ilk dönemlerdeki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar, onların bir kısmı muhacirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan, Medine'deki yardımcılardan ve bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı ve onlar da ondan, Allah'tan razıdır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ve sizin etrafınızda olan bedevi Araplardan münafık olanlar ve şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki kere azaplandıracağız, sonra onlar azim, büyük azaba döndürülecekler. Ve diğerleri, savaştan geri kalanların bir kısmı günahlarını itiraf ettiler. Salih ameli diğer kötü amelle karıştırdılar. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onların mallarından sadaka olarak al ve onunla onları temizle ve teskiye et ve onlara dua et. Muhakkak ki senin duan onlar için bir sekinedir, sükunettir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah'ın kullarından tövbeleri kabul ettiğini ve sadakaları aldığını kabul ettiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır, rahmet nuru gönderendir. De ki, istediğinizi yapın. Allah ve onun Resulü ve müminler sizin amellerinizi görecek. Gaybı görünmeyeni ve müşahede edileni, görüneni bilene döndürüleceksiniz. O zaman sizin yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ve diğerleri Allah'ın emri için ertelenmiştir. Onları ya azaplandırır ya da onların tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir,
hüküm ve hikmet sahibidir. Ve onlar zarar vermek, küfrü kuvvetlendirmek, müminlerin arasını açmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı harbeden, savaşan kişiyi beklemek, gözlemek için bir mescit edindiler. Mescid-i Dirar. Ve mutlaka biz ancak iyilikler, güzellikler isteriz diye yemin ederler. Ve Allah onların kesinlikle yalancılar olduğuna şahitlik eder. Ebediyen orada namaz kılma, ikame etme. İlk günden takva üzerine tesis edilen kurulan mescit, orada namaz kılmak için elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi, kalbini temizlemeyi, arınmayı seven adamlar vardır. Ve Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever. Artık binasını Allah'tan takva ve rıza üzerine kuran mı daha hayırlıdır, yoksa binasını kayan, düşen bir çamur yığını kenarına kuran, tesis eden kimse mi? Böylece cehennem ateşinin içine onunla beraber kendisi de göçer. Allah zalimler kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Onların yapmış oldukları bina, kalplerinde kalpleri parçalanana kadar bir nifak ve şüphe olarak devam edecek, zail olmayacak. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah muhakkak ki Allah yolunda savaşan, böylece öldüren ve öldürülen müminlerden onlara verilecek cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun Allah'ın üzerine hak olan vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa eden kimdir? Onunla yaptığınız alışverişle sevinin. Ve işte o en büyük fevzdir, mükafattır. Tövbe edenleri, Allah'a kul olanları, hamd edenleri, oruç tutanları veya seyahat edenleri, Allah yolunda hicret edenleri, savaşmak için veya Allah'ın adını yüceltmek, dinini kuvvetlendirmek için, Allah yolunda hizmet için, ilim tahsil etmek için yurtlarından çıkanları, Allah'a ulaştırmak için ruhlarını yola çıkaranları, yeryüzünde ibretle gezip tefekkür edenleri, rükû ve secde edenleri, marufla emredenleri, münkerden nehyedenleri, yasaklayanları, Allah'ın hudutlarını muhafaza edenleri ve müminleri müjdele. Bir nebinin ve ameni olan kimselerin, müşrikler için cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, yakınları bile olsa mağfiret dilemeleri olmaz, uygun değildir. Ve İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi olamaz, olmaz. Yalnız ona vaat ettiği vaat hariç. Fakat onun babasının Allah'ın düşmanı olduğu, ona belli olduğu beyan edildiği zaman ondan uzaklaştı. İbrahim muhakkak ki evvahtır, yüreği çok sızlar, halimdir, çok merhametlidir. Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra takva sahibi olacakları şeyler onlara açıklanıncaya kadar, açıklanmadıkça o kavmi dalalete düşürecek, saptıracak değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Semaların ve yerin mülkü muhakkak ki Allah'ındır. Yaşatır, hayat verir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah nebiye ve muhacirlere, hicret edenlere, göç edenlere tövbeyi nasip etti. O zor zamanda kalpleri meyletmek, imandan dönmek üzereyken ona tabi olan ensara ve onlardan bir gruba tövbe etmeyi nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah onlara rauftur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve geri bırakılan, ayet 106, gazadan geri kalıp haklarındaki hüküm ertelenen üç kişinin de tövbeleri kabul edildi, ayet 117. Hatta yeryüzü geniş olmasına rağmen onlara dar gelmişti. Ve nefsleri de kendilerine dar geldi. Kendilerine Allah'tan başka bir merce, sığınak olmadığını anladılar, kesin olarak idrak ettiler. Sonra tövbeleri kabul edilerek ruhlarını yeniden Allah'a ulaştırsınlar diye tövbelerini kabul etti. Muhakkak ki Allah, o tevvaptır,
tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ey aminu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Medine şehir halkı ve Bedevi Araplardan onun çevresinde olanlar için Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve kendi nefslerini onun nefsinden üstün tutmaları, rağbet etmeleri olmaz. Çünkü böylece onlara Allah yolunda aşırı bir susuzluk, bir yorgunluk, bitkinlik ve şiddetli açlık isabet etmesi, küffarı, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basarak işgal ederek düşmana karşı bir zafere nail olmaları yoktur ki onunla onlara salih amel yazılmış olmasın. Muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Ve küçük ve büyük bir nafaka infak etmezler, vermezler ve bir vadiyi geçmezler ki Allah'ın onların yaptıklarını en ahsen, en güzel şekilde mükafatlandırması için onların üzerine yazılmış olmasın. Müminlerin hepsinin birden sefere çıkması gerekmez, uygun olmaz.

mutlaka takva sahipleriyle beraberdir. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman onlardan birisi, bu hanginizin imanını artırdı der. Ama ameni olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler, bu sureler onların imanını artırır ve onlar birbirlerini müjdelerler, sevinirler. Ve fakat kalplerinde hastalık, nifak, şüphe, inkar olanlarınsa böylece murdarlıklarına, inkarlarına, şüphelerine murdarlık katar, daha da artırır. Ve onlar kafir olarak ölürler. Ve onlar senede bir veya iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar. Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman, sizi gören bir kimse var mı diye onlar birbirlerine bakarlar, sonra giderler. Allah onların kalplerini fıkıh etmeyen bir kavim olmaları sebebiyle çevirdi. Andolsun ki size sizin içinizden aziz bir Resul geldi. Sizin üzüldüğünüz şey ona ağır gelir, onu üzer. Size çok düşkün, müminlere şefkatli ve merhametlidir. Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: bana Allah yeter, kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben Allah'a tevekkül ettim, güvendim. Ve O, azim arşın Rabbidir. Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 109 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Onlardan bir adama insanları uyarması, amenu olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında, katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle dediler: muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah, semaları ve yeryüzünü 6 günde yaratandır. Sonra arşa istiva etti. İşleri düzenler ve onun izni olmadıktan sonra olmadıkça bir şefaatçi yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Artık ona kul olun, hala tezekkür etmez misiniz? Hepinizin dönüşü onadır, dönüş yeriniz odur. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Muhakkak ki O, ilk olarak örneksiz yaratmaya başlar. Ve sonra ameni olanlar ve salih, nefs tezkiye edici amel yapanlar, adaletle mükafatını vermek için ona iade olunur, döndürülür. Ve kafir olanlar için inkar etmiş olduklarından dolayı hamimden, kaynar sudan bir içecek ve elim azap vardır. Güneşi bir ziya, ayı kameri bir nur kılan O'dur. Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin etti. Allah ne yarattı ise ancak böylece hak ile yarattı. Bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklar. Muhakkak ki gece ile gündüzün peş peşe karşılıklı gelmesinde ve Allah'ın semalarda ve yerde yarattığı şeylerde takva sahibi bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte onların kazandıkları dereceler gereğince varacakları yer ateştir, cehennemdir. Muhakkak ki amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, imanlarından dolayı Rableri onları hidayete erdirir. Onlar altlarından ırmaklar akan naim cennetlerindedirler. Onların orada duaları: Allah'ım, sen sübhansın, seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederim. Ve onların orada hayatları, tehiyyatları, dilekleri selamdır. Ve

0: dualarının sonu, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir. Ve eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi, elbette onların ecelleri yerine getirilirdi, kaza edilirdi. Fakat hayattayken bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız. Ve insana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği dokunduğu zaman, yatarken, otururken veya ayaktayken bize dua etti, eder. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü, döner. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Andolsun sizden önceki devirlerde yaşayanları zulmettikleri zaman helak ettik. Ve onlara resulleri, beyineler, delillerle geldi. Ve onlar inanmadılar. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Sonra nasıl amel ettiğinize bakmamız için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Ve onlara ayetlerimiz delillerle okunduğu zaman bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi. Bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki, onu kendi nefsimden bir şey ilka ederek benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tabi olurum. Şayet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben büyük günün azabından korkarım. De ki, şayet Allah dileseydi onu size okumazdım ve onu size bildirmezdim. Halbuki ondan önce içinizde bir ömür sürdüm. Hala akıl etmiyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o mücrimleri, suçluları felaha, kurtuluşa erdirmez. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere, putlara kulluk, ibadet ediyorlar. Ve bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimiz diyorlar. De ki, yeryüzünde ve semalarda bilmediği bir şeyi Allah'a haber mi veriyorsunuz? O sübhandır, münezzehtir, onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Ve insanlar tek bir ümmetten başka olmadı, tek bir ümmetti. Sonradan ihtilafa, ayrılığa düştüler. Rabbinden bir söz, kelime geçmiş, verilmiş olmasaydı, onların aralarında ihtilafa düştükleri şey hakkında mutlaka hüküm verilirdi. Ve Rabbinden ona bir ayet, mucize delil indirilse olmaz mıydı derler. O zaman de ki, gayb yalnız Allah'ındır, Allah'a mahsustur. Artık bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Ve onlara bir sıkıntı, bir darlık isabet etmesinden sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onların ayetlerimiz hakkında tuzakları olduğu zaman, alay ettikleri ve yalanladıkları zaman de ki, Allah tuzak kurmakta daha hızlıdır. Muhakkak ki elçilerimiz kurduğunuz şeyleri ne kuruyorsanız yazıyorlar. Karada ve denizde sizi seyrettiren, gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde idiniz. Ve güzel, hoş bir rüzgarla, onlarla, içindekilerle denizde gemiler seyrediyorlardı, yüzüyorlardı. Ve onunla ferahladılar, sevinçliydiler. Ona fırtınalı bir rüzgar geldi ve onları her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihate edildiklerini, kuşatılıp çevrildiklerini zannettiler. Dini ona mahsus, has kılarak, ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan, biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Fakat onları kurtarınca, o zaman onlar yeryüzünde haksız yere azgınlık yaparlar. Ey insanlar! Sizin azgınlığınız size, kendinizedir. Dünya hayatının metaı, menfaatidir. Sonra dönüşünüz bizedir. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının durumu örneği sadece semadan indirdiğimiz, böylece yeryüzünde insanların ve hayvanların yediği arzın bitkileriyle karışan su gibidir. Hatta yeryüzü onun güzelliğini alıp güzelleştiği zaman onun sahibi ona kendilerinin kadir, muktedir olduğunu zannetti. Ona emrimiz gece veya gündüz geldi ve böylece onu hasat ettik. Kökünden kopardık. Sanki dün hiç olmamış, zenginleşmemiş gibi oldu. İşte böylece ayetleri tefekkür eden bir kavim için ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve Allah teslim, selam yurduna davet eder ve teslim yurduna zatını ulaştırmayı dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Onlar için ahsenül hüsna, Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi, daha fazlası Allah'ın cemalini görmek vardır. Onların yüzlerini bir keder kaplamaz ve bir zillet, küçük düşme, hakirlik yoktur. İşte onlar cennet halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. Seyyiat kazanan kimselerin seyyiatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar. Ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kaplanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır, kalacak olanlardır. Ve o gün onların hepsini toplayacağız. Sonra şirk koşanlara şöyle diyeceğiz. Siz ve şirk koştuklarınız yerlerinize. Böylece onların aralarını açtık ve onların ortak koştukları, siz sadece bize ibadet, kulluk etmiyordunuz, dediler. Artık şahit olarak bizim ve sizin, bizimle sizin aranızda Allah kafidir. Biz sizin ibadetinizden gerçekten gafildik, habersizdik. Her nefs, bütün nefsler, geçmişte olan şeylerle orada imtihan edilerek Allah'a döndürüldüler. Onların Mevlası haktır. İftira etmiş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, saptı. De ki, semadan ve arzdan sizi kim rızıklandırıyor? Veya işitmenin, işitme duyusunun ve görmenin, görme hassasının meliki, sahibi kimdir? Ve canlıyı, diriyi, cansızdan ölüden çıkaran ve cansızı ölüyü, canlıdan diriden çıkaran kimdir? Ve işi yaratıp, yöneten, düzenleyip, idare eden kimdir? O zaman Allah diyecekler. Öyleyse hala takva sahibi olmayacak mısınız de. Öyleyse işte o Allah'tır. Sizin Rabbiniz haktır. O halde haktan sonrası dalaletten başka nedir? Artık nasıl çevriliyorsunuz? Haktan dalalete döndürülüyorsunuz. Böylece senin Rabbinin sözü fasık olan kimseler üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar inanmazlar. De ki, sizin ortaklarınızdan, şirk koştuklarınızdan örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek kim var? De ki, örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder, ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır, daha çok hak sahibidir, yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Artık size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Şüphesiz zan, haktan bir şey kazandırmaz. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ve lakin, onların ellerinde olanı tasdik eder ve kitabı tafsil eder, ayrıntılı olarak açıklar. Onun hakkında şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, o takdirde Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri çağırın ve onun gibi bir sure getirin. Hayır, onlara tevil gelmedikçe gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladılar. Artık bak, zalimlerin akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve onlardan ona iman eden kimseler ve onlardan ona iman etmeyen kimseler var. Senin Rabbin fesat çıkaranları iyi bilir. Ve eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, benim amelim bana ve sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız. Ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akıl etmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Ve onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hastaları çalışmıyorsa, amaları sen mi hidayete erdireceksin? Muhakkak ki Allah, insanlara hiçbir şeyle asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Ve o gün Allahu Teala, gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek. Birbirlerini tanıyacaklar, aralarında tanışacaklar. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Nefslerini hüsrana düşürdüler ve hidayete eren kimseler olmadılar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Ama sana onlara vaat ettiğimizin bir kısmını göstersek veya seni vefat ettirsek de o zaman sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yaptığı şeylere de şahittir. Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Onlara zulmedilmez. Ve eğer siz sözünüzde sadıklarsanız bu vaat ne zaman derler? De ki, Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime, kendime bir fayda veya bir zarar vermeye malik değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Onların eceli geldiği zaman artık bir saat tehir edilmez ve öne alınmaz. De ki, onun azabı şayet gece veya gündüz size gelse ne olur düşündünüz mü, gördünüz mü? Mücrimlerin, suçluların ondan acele istediği nedir? O vuku bulduktan sonra mı, şimdi mi ona iman edeceksiniz? Ve siz onu acele istemiştiniz. Sonra zulmedenlere ebedi devamlı azabı tadın denildi. Kazandıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Ve senden haber soracaklar. O hak mıdır, gerçek midir? De ki, evet, Rabbime andolsun. Muhakkak ki o kesin olarak haktır, gerçektir ve sizler aciz bırakanlar değilsiniz. Muhakkak ki zulmeden her nefs, yeryüzünde ne varsa onun olsa azabı gördüğü zaman pişmanlığını gizler ve mutlaka onu onların hepsini feda ederdi, verirdi. Ve onların arasında adaletle hükmedilmiştir. Ve onlara zulmedilmez. Göklerde ve yeryüzünde olanlar muhakkak Allah'ın değil mi? Allah'ın vaadi mutlaka hak değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmezler. O diriltir ve öldürür. Ve ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt, vaaz ve göğsünüzde olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa ve müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlasınlar, sevinsinler. O, onların topladıkları şeylerden, dünya mallarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın sizin için rızık olarak indirdiği şeyleri gördünüz mü? Sonra da onlardan bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldınız. De ki, Allah size izin mi verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Kıyamet günü Allah'a yalanla iftira edenlerin zannı nedir? Muhakkak ki Allah, insanlara karşı elbette fazlın sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmezler. Ve bir işle meşgul olmanız, Kur'an'dan bir şey okumanız ve yaptığınız bir amel yoktur ki, ona daldığınız zaman sizin üzerinize şahitler olmayalım. Yeryüzünde ve semada zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Ve ondan daha büyüğü ve daha küçüğü yoktur ki, kitab-ı mübinde olmasın. Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar, öyle değil mi? Onlar amenudurlar. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında ve ahirette müjdeler, mutluluklar vardır. Allah'ın sözü değişmez. İşte o fevzül azimdir. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'ındır. O en iyi işiten, en iyi bilendir. Semalarda ve yeryüzünde olan kimseler muhakkak Allah'ındır. Öyle değil mi? Allah'tan başka ortaklara dua edenler, ibadet edenler neye tabi oluyorlar? Ancak zanna tabi olurlar ve onlar sadece tahmin ederler, yalan uydururlar. Sizin için içinde dinlenin diye gece kılan, vücuda getiren ve basireti görmeyi sağlayan, gündüzü aydınlık kılan O'dur. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette ayetler vardır. Allah çocuk edindi dediler. O ondan münezzehtir, o ganidir. Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler O'nundur. Yanınızda buna dair bir delil olsa ki yoktur, Allah'a bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki, muhakkak ki Allah'a yalanla iftira eden kimseler felaha, kurtuluşa eremezler. Dünyada bir meta, geçinme vardır. Sonra onların dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmiş olmalarından, kafir olmalarından dolayı onlara şiddetli azap tattıracağız. Ve onlara Hazreti Nuh'un haberini oku. Kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam bulunmam, Allah'ın ayetlerini zikretmem, hatırlatmam size ağır geliyorsa, artık ben Allah'a tevekkül ettim, güveniyorum. Bundan sonra siz ve ortaklarınız yapacağınız işinize karar verin. Sonra işleriniz size keder olmasın. Sonra da bana uygulayın, yerine getirin ve beklemeyin. Artık şayet dönerseniz sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim varsa yalnız Allah'a aittir. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Fakat onu yalanladılar. Sonra biz onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve onları halifeler kıldık ve ayetlerimizi yalanlayan kimseleri suda boğduk. Artık bak, uyarılanların sonu nasıl oldu? Sonra onun arkasından onların kavimlerine resuller gönderdik. Onlara beyineler, açık deliller getirdiler. Daha önce hidayete erip sonradan onu yalanladıklarından dolayı böylece fıska düştükleri için mümin olmadılar. Haddi aşanların kalplerini işte böyle mühürleriz, tab ederiz. Sonra onların arkasından Musa ve Harun'u ayetlerimizle Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve mücrim, suçlu kavim oldular. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Size hak geldiği zaman onun hakkında mı konuşuyorsunuz? Bu bir sihir midir? Ve oysa sihirbazlar, sihir yapanlar felaha ermez. Dediler ki, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için ve yeryüzünde büyüklük, üstünlük, saltanat sizin olsun diye mi bize geldiniz? Ve biz siz ikinize iman edecek, inanacak değiliz. Ve Firavun, bütün bilgin usta sihirbazları bana getirin dedi. Böylece sihirbazlar geldiği zaman Musa aleyhisselam onlara, siz atacağınız şeyleri atın dedi. Onlar attıkları zaman Musa aleyhisselam şöyle dedi. Sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Muhakkak ki Allah onu batıl, geçersiz kılacaktır. Allah muhakkak ki fesat çıkaranların amelini ıslah etmez. Ve mücrimler, suçlular kerih görse de, istemese de Allah, hakkı kelimeleri ile gerçekleştirecektir. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, belaya uğratması korkusuyla, Musa aleyhisselama kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Ve muhakkak ki Firavun, yeryüzünde üstündü, zorbaydı. Ve gerçekten o, müsriflerdendi, haddi aşan azgınlardandı. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, Eğer siz Allah'a aminu olup ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a teslim olanlarsanız, artık ona, Allah'a tevekkül edin. Bunun üzerine, biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zalim kavme fitne konusu kılma, dediler. Ve bizi senin rahmetinle kafirler kavminden kurtar. Musa aleyhisselam ve kardeşine vahyettik. İkinizin kavmi için Mısır'a evler yapın ve evlerinizi kıble kılın ve namazı ikame edin. Ve müminleri müjdele. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbimiz, muhakkak ki sen Firavun ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında ziynet, süs eşyası ve mallar verdin. Rabbimiz, o mallar onları senin yolundan saptırsın. Rabbimiz, onların mallarını mahvet, onların kalplerini sıkıştır. Artık elim azabı görünceye kadar onlar mümin olmazlar. Allahu Teala şöyle buyurdu. İkinizin duasına icabet edilmiştir, kabul edilmiştir. Artık ikiniz de kendinizi dine ikame edin, Allah'a çağırmaya devam edin. Bilmeyen kimselerin benden uzaklaşan yoluna tabi olmayın, dedi. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Böylece Firavun ve onun ordusu azgınlıkla, zulümle, düşmanlıkla onları takip etti. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun o zaman İsrailoğullarının kendisine ona inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim ve ben de Müslümanlardanım, teslim olanlardanım, İslam'a girenlerdenim, dedi. Şimdi mi teslim oldun, öyle mi? Ve sen daha önce asi olmuştun ve sen fesat çıkaranlardan idin. Böylece senden sonraki nesillere bir delil, ibret olman için bugün seni bedeninle kurtaracağız. Ve insanların çoğu elbette ayetlerimizden gafillerdir. Ve andolsun ki İsrailoğullarını güzel bir yere yerleştirdik. Ve onları tayyip, temiz, helal rızıktan rızıklandırdık. Bundan sonra onlara ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşmüş oldukları şeyde onların aralarında hüküm verir. Bundan sonra eğer sana indirdiğimiz şey hakkında şüphe içinde olursan, o zaman senden önce kitabı okuyan kimselere sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak geldi. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden olma. O takdirde hüsrana uğrayanlardan olursun. Muhakkak ki onlar Rabbinin sözünü üzerlerine hak ettiler. Onlar mümin olmazlar. Ve eğer onlara bütün ayetler gelse bile elim azabı görene kadar onlar mümin olmazlar. Ayet 96. Bundan sonra keşke bir ülke amenü olsaydı da böylece onun ülke halkının imanı ona, ülke halkına fayda verseydi olmaz mıydı? Ancak Yunus'un kavmi amenü olunca onlardan dünya hayatında aşağılayıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar metalandırdık, geçimlerini sağladık. Ve şayet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca iman ederlerdi. Yoksa sen insanları mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Ve Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin, bir nefsin mümin olması mümkün olamaz. Ve Allah akıl etmeyen kimselerin üzerine ceza, azap verir. De ki, semalarda ve yeryüzünde neler var bakın. Amenu olmayan bir kavme ayetler, deliller ve uyarılar fayda vermez. Yoksa onlardan önce geçmiş olan günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim de. Sonra biz, Resullerimizi ve amenu olan kimseleri böyle kurtarırız. Müminleri kurtarmamız üzerimize haktır. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden, dinim hakkında şüphe içinde olduğunuzsa, olsanız da, ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ve lakin sizi vefat ettirecek olan Allah'a kulluk ederim. Ve ben müminlerden olmakla emrolundu. Ve yüzünü hanif olarak dine yönelt ve sakın müşriklerden olma. Allah'tan başka sana fayda ve zarar vermeyen şeylere dua etme. Bundan sonra eğer öyle yaparsan, o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun. Ve eğer Allah sana bir zarar, bir darlık dokundurursa, artık onu ondan Allah'tan başka giderecek kimse yoktur. Ve eğer sana senin için bir hayır isterse, o takdirde onun fazlını geri çevirecek kimse yoktur. Onu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. Ve o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunun sahibidir. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir. Artık kim hidayete erdiyse, muhakkak ki kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette olduysa, kaldıysa, ancak kendi aleyhine sorumluluğu kendi üzerinde dalalette olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Ve sana vahyolunan şeye tabi ol. Ve Allah hükmedinceye, hüküm verene kadar sabret. Ve o, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
1: Hud Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 123 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu ayetleri muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış, sonra hakim, hüküm sahibi, hikmet sahibi ve habir, her şeyden haberdar olanın katından fasıl fasıl açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap Allah'tan başkasına kul olmamanız içindir. Muhakkak ki ben ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ve Rabbinizden mağfiret istemeniz, sonra ona tövbe etmeniz, belirlenmiş bir zamana kadar sizi güzel bir meta ile metalandırması, geçindirmesi ve her fazıl sahibine fazlını vermesi içindir. Ve eğer geri dönerseniz o zaman ben, büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sizin dönüşünüz Allah'adır ve O her şeye kadirdir. Gerçekten onlar ondan, Allah'tan gizlenmek için göğüslerini bükmüyorlar mı? Böylece elbiselerini perde, örtü yapmıyorlar mı? Allah onların gizledikleri şeyleri ve açıkladıkları şeyleri bilir. Muhakkak ki O sinelerde olanı bilendir.

0: sevdiklerini sevdiyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı varmış. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisin ama belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisin ama onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçirirler. Onlar bana iyi davransaydı, ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Önemli olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle standartlarınız harekete geçer. Siz, size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar. Ve derler ki, ya Rabbi, sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbi, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir defa daha inşallah birlikteyiz. Ve Fatır Suresinin 42. ayet-i kerimesiyle inşallah konuya giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aksemu billahi cehde eymanihim le in ca'ehum nezirun le yekunu yekununne ahda min ih del umem felemma ca'ehum nezirun ma zadehum illa nüfura ve aksemu kasem ettiler billahi Allah'a cehde cehd ederek kuvvetli olarak eymanihim onların yeminleri le elbette mutlaka gerçekten in eğer caihim onlara geldi nezirün nezir uyarıcı le yekunenne mutlaka olurlar ehta en çok hidayete eren minden ihta ahet bir el umemi ümmetler fe fakat lemma olduğu zaman cahim onlara geldi nezirün nezir uyarıcı mazadehüm onlara arttırmadı illaden başka nüfuran nefret ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına.

ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse mutlaka en çok hidayet eden ümmetlerden biri olacaklarını. Fakat onlara nezir geldiği zaman onların nefretlerinden başka bir şey arttırmadı.

Allah Teala insanlar bize nezir gönderseydin biz de ona tabi olurduk, senin emirlerini yerine getirirdik diyen insanlar kendilerine nezir gelirse en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına yemin ettiler, kasem ettiler. Hem de en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Sonuca bakıyoruz. Sonuç, nezir geldiği zaman, uyarıcı geldiği zaman onların nefretlerinden başka bir şey arttırmadı. Bütün kavimlerde, dünyanın her devresinde, bütün Resullere hepsi aynı zamanda nezirdir. Mutlaka karşı çıkmışlardır. Onlardan nefret etmişlerdir. İnsanların hepsi değil ama çoğu. Kalplerinde haset olanların hepsi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri zaman şeytanın elinde oyuncaktırlar. Bu ayet-i kerime Fatır Suresinin 42. ayet-i kerimesi kıyamet günü böyle bir talepte bulunan insanların tekrar geriye gönderildiğini ve bu dünyada yaşadıklarını ve onlara nezir geldiğini ama

İnsanlar Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ediyorlar. Kim bu insanlar? Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem edenler bize bir nezir gönder, bizi tekrar yeryüzüne gönder, bize nezir de gönder, ona itaat edeceğiz diyenler. Öyleyse Fatır Suresinin bir evvelki ayetine 41. ayet-i kerimeye beraberce bakalım.

verilen bilgiye göre Allah'a nezir gelirse mutlaka en çok hidayet eren ümmetlerden biri olacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ediyorlar. Bunlar Mekke kafirleri. Fakat bu nezir geldiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geldiği zaman oraya bir nezir olarak, hem de peygamber bir nezir, Resul ama Nebi Resul. Bütün Nebiler, peygamberler aynı zamanda nezirdir. Bütün Veli Resuller de nezirdir. Ama Resul olmayan nezirler vardır. Bütün Resuller nezirdir ama bütün nezirler Resul değildir. Bazen Allah-u Teala'nın milletlerden daha küçük topluluklara da nezir gönderdiğini görüyoruz. Ama Resullerini ümmetlere, milletlere gönderiyor. Her milletin içinde onun kendi diliyle, o milletin diliyle kendilerine hitap eden bir Resul'ün var olması söz konusu. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş. Ve 43. ayet-i kerime istikbaren fil ardi ve mekres seyyi'i ve la yeh kıykul mekru mekrun mekrus seyyi'u illa bi ahlihi ehlihi fehel yenzurune illa sünnetel evvelin felen tecide li sünnetel

yenzurune illa sünnetel evveline fe len tecide li sünnetillahi tebdila ve len tecide li sünnetillahi tahvila. İstikbaren büyüklenerek, kibirlenerek kötülük düzenlediler. Fil el ardı, arzda yeryüzünde ve mekre es seyyi ve kötülük düzeni kötühiyle ve la yahiku isabet etmez, ulaşmaz ve mekru esseyyi ve kötülük düzeni kötü hile illa ancak oysa bir ehlihi onun sahibi. Ve artık öyleyse hel mı mi yenzürüne gözlüyorlar, bekliyorlar. İlla den başka sünnete sünnet kanun el evveline evvelkiler ve artık bundan sonra lenteci de asla bulamazsın. Li sünnetillahi Allah'ın sünnetinde tebdilen bedel değişiklik ve lenteci de ve asla bulamazsın. Li sünnetillahi Allah'ın sünnetinde tahvilen tahvil dönüşüm değişme. O tabi olmayanlar Resul'e nezire ne yapmışlar? Bu ayet-i kerim anlatıyor. Diyor ki Allah Teala yeryüzünde kibirlendiler ve kötülük düzenlediler, hile yaptılar. Oysa kötü hileler sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın.

bu ayet-i kerimenin muhtevasına baktığımız zaman o sen bize nezir gönder, biz o nezire mutlaka uyarız, hidayete de bütün kavimlerden evvel ereriz diyenler, Allah-u Teala'ya bu tarzda yalvaranlar, kendilerine nezir geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nezire şiddetle çattılar ve kibirlendiler yeryüzünde ve kötülük düzenlediler diyor Allah-u Teala. Bütün Resullere kötülük düzenlenmiştir, hile yapılmıştır. Ama Allah-u Teala her seferinde onların hilelerini yüzlerine, gözlerine bulaştırmıştır. Onlar hile yaptıkları zaman hilelerinin başarı kazanacağından emin olarak yapıyorlar hileleri. Ama bir süre sonra, aradan birkaç sene geçtikten sonra bakıyorlar ki kendi hileleriyle kendileri yakalanmışlar. Ve hileleri böylece onlara Allah-u Teala tarafından geri çevriliyor ve onlardan sahiplerinden başkasına isabet etmiyor, ulaşmıyor. Öyleyse onlar evvelkilerin sünnetinden başkasını mı bekliyorlar, gözlüyorlar? Yani evvelkileri Allah-u Teala ne gönderdiyse ne göndermiş? Resul göndermiş. Bu Resul ya Nebi Resul ya da Veli Resul. Ama Resul. Mutlaka göndermiş. Allah-u Teala'nın sünnetullahı böyle. Halbuki Allah'ın sünnetinde bir tebdil bulamazsın. Tebdil, tebedülat, değişiklik. Bir evin içinde tebedülat yapmak demek, mesela misafir odasını misafir odasıyken oturma odası haline sokmak. Salonu eski şeklinden farklı bir hizmete tahsis etmek. Odalardan birini mutfak haline getirmek, bu tebdildir. Ama buradaki tebdil değişiklik manasına geliyor. Ama tahvil başka bir mana ifade ediyor. Mesela evlerini satıp bir insanın o evlerin paralarını toplaması, malını paraya tahvil etmesi demektir. Değiştirme demektir. Ama Arapçada bu iki kelime birbirinden çok net bir şekilde farklı olmasına rağmen biz her ikisine de Türkçemizde değişime diyoruz. Allah'ın sünnetinde bir tebdil göremezsin, değişiklik göremezsin. Allah'ın sünnetinde tahvil de bulamazsın, tahvil de göremezsin. İkisi de aynı manada imiş gibi görünüyor. Ama söylediğimiz gibi birbirinden farklı manalar taşıyorlar. Her ikisi de olmaz diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime ile Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi bir büyük benzerlik gösteriyor. Allah Teala ne diyordu orada? Habibim, veçhini hanif olarak dine ikame et. Yani dinin kıyamda kalması için sen veçhini kıyamda tut. Hanif olarak bunu yap. Hanif olarak yap ki Allah bütün insanları o hanif fıtratıyla yarattı. Sende bulunan ve senin tabi olduğun o fıtratla yarattı Allah Teala bütün insanları, hanif fıtratıyla yarattı ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. La tebdile halkillahi. Buradaki de tebdil. Burada Allah'ın sünnetinde diyor, orada Allah'ın halk etmesinde, yaratmasında değişiklik bulamazsın. Arkasından da diyor ki Allah Teala, işte kaim olan din budur. Ezeli ve ebedi olan din budur. Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın dediği zaman Allah Teala neyi kastediyor? Allah'ın mesela din konusundaki kanunu değişmez. Kainatta hanif dininden başka bir din hiç olmamıştır. Ve hiçbir insan hanif fıtratının dışında
başka bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse bütün insanlar kıyamete kadar hep hanif fıtratıyla yaratılacaklardır. Ve hanif fıtratıyla yaratılan bu insanlar hep hanif dinini yaşamak üzere teçhiz edilmişlerdir. Başka bir din yoktur ki Allah-u Teala bir kısım insanları da başka bir dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatsın, yaratsın. Böyle bir olay hiç olmamış. Öyleyse 44. ayet-i kerimeye geliyoruz. Fatır suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yesiru fil ardi fe yenzuru kefe kâne akubetil lezine min kablihim ve kânu eşedde minhum kuvveten ve ma kânallâhu li yu'cizehu min şeyin fis semavati

Ve artık böylece yenzuru bakarlar, elem yenzuru bakmadılar mı? Keyfe nasıl kâne oldu? Akıbeti akıbet son sonuç. Ellezine onlar min kablihim onlardan önce mekânü ve oldular idiler eşedde daha çok şiddetli minhum onlardan kuvveten kuvvet güç ve ma kânallâhü ve mâkâne ve olmadı Allahü Allah li yucizehu onu aciz bırakacak min şeyin bir şey. Fi es-semavati semalarda göklerde ve la fil ardı ve arzda yeryüzünde yoktur. İnnehu muhakkak ki o kâne oldu alimen en iyi bilen kadiren kadir olan gücü yeten. Allah Teala buyuruyor. Yeryüzünde dolaşıp onlardan öncekilerin akıbeti sonu nasıl oldu bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki o yani Allah en iyi bilendir ve kadirdir. Her şeye kadirdir. Ne diyor Allah Teala? Onlar yeryüzünde dolaşıp onlardan öncekilerin akıbeti sonu nasıl oldu bakmadılar mı? Allah'ın Resullerine karşı gelenlerin sonu hep hüsran olmuş. Allah Teala ya bir zelzeleyle ya üzerlerine taş yağdırarak ya bir sesle ya sel felaketiyle ya çekirge felaketiyle hepsini mahvetmiş insanların. Ayrı ayrı formüller uygulamış ama hepsi de Allah'tan. Ve onları mahvetmiş. Öyleyse şu sonuca varıyoruz. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Üstelik de diyor Allah Teala o evvelce ölenler bu sonrakilerden çok daha kuvvetliydiler. Öyleyse şu yeryüzünde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ibret ilmecek olan çok şey vardır. Geçmişteki yaşayan insanların neler yaptıklarına hep ibretle bakmak gerekir. Ve onlardan lüzumlu dersleri çıkararak herkes kendi hayatına tatbik etmelidir. Her millet kendi hayatına tatbik etmelidir. Ayet 44. Fatır Suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev yu'ahizullahul hün nase. Lev yu'ahizullahul bima kesebu ma tere terake tereke ala zahriha min dabbe dabbe dabbetin dabbe ve lakin yu ahhiruhum ila ecelin müsemma fe iza ca'e ehluhum eceluhum fe innallâhe kâne bi ibadihi basîrâ. Velev ve eğer şayet yuahizu muahize eder, sorgular Allahü Allah ennase insanlar bima sebebiyle kesebu kazandılar ma tereke terk etmedi, bırakmadı ala zahriha onun sırtında, onun üstünde min dabbetin bir dabbe yürüyen bir canlı ve lakin yuahhiruhum onları tehir eder, erteler ila ecenin bir zamana kadar
müsemmen isimlendirilir.

seçilmiş, belirlenmiş. P artık fakat iza o zaman cae geldi eceluhum. Onların eceli, onların zamanının sonu. F o zaman innallahi muhakkak ki Allah kâne oldu idi. Bi ibadihi onun kullarını kullarını basiren gören. Eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle, dereceler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yani yeryüzünde dabbe yürüyen bir canlı bırakmazdı. Velakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir.

Eğer Allah Teala kişileri kazandıkları negatif dereceler sebebiyle sorgulasaydı ya da cezalarını o anda ona göre verseydi, onun üstünde yeryüzünde yürüyen bir canlı bırakmazdı. Eğer anında bu günahlar, yani derecat kaybedildiği noktada hükmünü icra etseydi, insanlar daima kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların hiçbirisi Allah'ın cezasına muhatap olmadan yaşayamazdı. Hepsi Allah Teala'nın lütfu olmasa, bire 10 vermesi, daha ötede bire 100'den başlayarak biri 700'e kadar yükseltmesi o insanların kazançlarını. O zaman o insanların Allah ile olan ilişkilerinde belki hemen yok olmaları gerekirdi. Çünkü kaybettikleri dereceler her zaman kazandıkları derecelerden fazla. Allah-u Teala'nın ömür boyunca beklemesi söz konusu. Ama buna karşılık ne yapıyor? Her an, her saniye yaptığınız bütün işlevler hologram usulü filme çekiliyor. Üç boyutlu olarak filme çekiliyor. Ve de kıyamet günü bütün hayatınızı yeniden yaşayacaksınız. Üstelik her saniye kırmızı veya yeşil dereceler kazanarak, yani ya kaybedilmiş derece, eksi derece kazanarak ya da kazanılmış derece, artı derece kazanarak. Ve sonunda çıkan rakam negatifse gideceğiniz yer cehennem, pozitifse kazandığınız fazla, kaybettiğiniz azsa o zaman da mutlaka Allah'ın cenneti. Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. 103. ayet-i kerime kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın tehir etmesinin sebebi budur. O gün kıyamet günü hesaba çekecektir ve oradaki hesaba bakarak insanların cennete veya cehenneme gitmesi kesinleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Fatır Suresinin 44. ayet kelimesiyle inşallah Fatır Suresinde tamamlamış oluyoruz. Ve yeni bir sureye, Yasin Suresine inşallah geçiyoruz. Allah Teala hamd ederiz, şükrederiz. Her şeyin en güzelini yazmış, biz insanlara teslim etmiş, indirmiş, biz insanlara teslim etmiş. Yasin Suresi Yasin mukatta harfleriyle başlıyor. Ya harfi mukatta olup Allah'ın özel şifre harfidir. Ayet 2 Yasin Suresi 2. ayet-i kerime Vel Kur'anil Hakim diyor Allah Teala ve andolsun El Kur'an'ı Kur'an'a, El Hakim'i Hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Hakim hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Yasin Suresinin 1. ayet-i kerimesi, 2. ayet-i kerimesi Kur'an'a andolsun diyor Allah Teala.

Ve üçüncü ayet, inneke le minel mürselin. İnneke muhakkak ki sen le gerçekten minel mürselin gönderilen resullerden. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğu burada bir defa daha ifade buyuruluyor. Bu Risalet müessesesi

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asli hüviyeti, o bir Nebi Resulü'ndü, Peygamber Resulü'ndü. Ayet 4, Ala sıratın müstakim. Ala üzerinde sıratın yol müstakim, istikamet verilmiş, yönlendirilmiş. Sırat-ı müstakim üzerindesin. Sırat-ı müstakim istikametlenmiş, istikamet verilmiş bir yol. Sırat-ı müstakim üzerindesin. Allah'a istikametlenmiş bir yol üzerindesin. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor Hicr suresinde. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a istikametlenmiş yol diyor. Öyleyse Allah'a istikametlenmiş bir yoldan bahsediyor Allah Teala. Ala üzerinde yol müstakim, istikamet verilmiş, yönlendirilmiş. Ve 5. ayet-i kerime Yasin Sünneti Tenzilel Azizir Rahim. Tenzile indirildi. El Azizi, aziz güçlü üstün olan, El Rahim'i rahmet nuru gönderen, rahim esmasını tecelli eden. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Rahim esması, rahmet nuruna gönderen ve rahim esmasıyla tecelli eden manalarına geliyor. O rahmet nuru ki, o rahmet nuru bir vasıtadır. Beraberinde rahmetin yanında fazlı da getirir. Salavatı da getirir rahmet. Beraberinde fazla getirir. Beraberinde salavatı getirir. Rahmetle fazla ve rahmetle salavat iki ayrı bütün teşkil ederler. Ve Allah'ın katından gelen bütün rahmet nurları beraberlerinde mutlaka ya fazl ya salavat getireceklerdir. Ve 6. ayet-i kerimeye geliyoruz. Li tünzire kavmen ma ünzire abauhum fehum gafilun. Li tünzire, seni uyarman için kavmen kavim ma ünzire uyarılmadı abauhum, onların babaları. Fe böylece hum, onlar gafilun, gafil olanlar.

Babaları uyarılmamış bir kavme uyarman için bir evvelki ayet-i kerimeyle bağlantı yaparsak, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiği ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sırat-ı müstakim üzerinde olduğu ifade ediliyor. Allah-u Teala tarafından gönderildiği ifade ediliyor. Gönderilen Resuller'in radisinde deniyor.

Burada Allah Teala uyarılmamış bir kavimden bahsediyor. Burada acaba Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap kavmine evvelce hiç Resul göndermemiştir manası çıkar mı? Kur'an'ın diğer ayetlerine göre bu mümkün değil. Çünkü Allah Teala'nın Resullerini ard arda gönderdiğini biliyoruz. Bütün kavimlere gönderdiğini biliyoruz ve ardı arası kesilmeden gönderildiğini biliyoruz. O zaman babaları uyarılmamış bir kavim, yani kendilerine gelen uyarıyı almamış, kabul etmemiş ve puta tapanlar olarak yaşamış olan bir kavim. Bu kavmin içinde Hristiyanlar var, bu kavmin içinde Yahudiler var ama hepsi bir kavmi oluşturuyor. Allah Teala niçin babanız İbrahim diyor? Bu sebeple diyor. Puta tapanlar aslında kendilerine Resul geldiği halde onu dikkate almamışlardır ve babalarını dikkate almışlardır. Babaları da kendi babalarını dikkate almışlardır. Kendilerine gelen Resulleri dikkate almamışlardır. O zaman uyarılmış olmuyorlar.

Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala aslında bu uyarının yapılmış olduğunu ve uyarılamadıklarını söylüyor. 7. ayet-i kerime: "Lekad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun." Lekad andolsun ki hakka hak oldu el kavlu söz ala üzerine ekserihim onların çoğu üzerine. Ve artık hum onlar la yu'minun onlar aminu olmazlar. Andolsun ki Allah'ın sözü, söz onların çoğunun üzerine hak oldu. Onlar artık onlar amin olmazlar. Nerede geçiyordu bu? Bu Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde geçiyordu. Allah Teala orada diyordu ki biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Onları şeytana, tağuta kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. İşte burada o dalalet hak olanların bahsedilmesi var. Hiçbir kavme Resul gelmemesi mümkün değil. Arap kavmine de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Resul gelmiş ama onların üzerine dalalet hak olmuş söz onların çoğunun üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Artık onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Aminu olmazlar. Fehum la yu'minun artık onlar inanmazlar. Aminu olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama kendilerine evvel gelen Resuller onlara uyarma yapmışlar ama onlar uyarılmamışlar. Yani onlar da kendi babalarının dinine putperestliğe devam etmişler. Buradaki uyarılmamış demekten kastı Allah-u Teala'nın onlara Resul gelmemiş değil. Resul gelmiş, uyarısını yapmış ama onlar o uyarıdan gafil kalmışlar. Zaten aşağıda da artık onlar aminu olmazlar diye bitiriyor Allah Teala olayı. Artık onlar aminu olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala.

kendilerine uyarı yapılmış ama uyarılmamışlar. Uyarılmamış bir kavim, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradayken kavmin hemen hemen bütünü putlara tapıyorlardı. Sekizinci ayet-i kerime Yasin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna fi anakihim aglalen fe hiye ilel eskani fehüm mukmehun. İnna muhakkak ki biz cealna kıldık, yaptık fi anakihim onların boyunlarında aglalen halkalar, zincirler ve böylece hiye o iler eskani çenelere kadar ve böylece hüm onlar mukmehun başları yukarı kalkık olanlar, başları yukarı kaldırılmış kimseler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Böylece onlar başları yukarı kaldırılmış. Kaldırılmış. Böylece değil. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, yüzüldük diyor. Cehennemdeki hallerini tasvir ediyor. Puta tapanların, putperestlerin. Uyarıldıkları halde uyarılamayanların, uyarılmayanların, uyarıya iştirak etmeyenlerin durumu. Uyarıya aldırmayanların durumu. Uyarılmayanlar oluyorlar o zaman. Uyarılmışlar ama uyarıya itaat etmemişler. Neticede uyarılmamış oluyorlar. Bir, hiç uyarılmadan uyarılmamış olarak yaşamak var. Bir de uyarılmış ama bu uyarıya iştirak etmemiş, uyarıya rağmen uyarılmamış olanlar var. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavminde bütün kavimler gibi uyarılmışlar ama uyarıya uymadıkları için uyarılmamış duruma giriyorlar. Uyarılamamış olanlar oluyorlar. Kur'an'ın temel hükümlerine göre hiçbir kavme, hiçbir zaman parçasında Resul gelmemiş olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel o kavimde yaşayanlar da cehenneme gidecekler. Cehenneme gittikleri zaman soracaklar onlara da, size Resul gelmedi mi? Size Nezir gelmedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Hem de sizden Resuller. Onlar da diyecekler ki evet geldiler. Bize öyle söylediler. O zaman Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi kesin bir şekilde bunu söylüyor. Öyleyse bunlara da gelmiş, uyarılmışlar ama uyarıya iltifat etmemişler. Uyarı onlara hiç tesir etmemiş. O zaman durumları ne? Uyarılmamış durum. Uyarmalar onlara tesir etmemiş. Bu sebeple uyarılmamış oluyorlar. Uyarılmamış olan insanların durumu nasılsa bunların durumu da aynı. Uyarılmaya uyarılmışlar ama uyarılmanın sonucu bunlarda hasıl olmamış. O zaman uyarılmamış hüviyette kalmışlar. 9. ayete geliyoruz. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe aşeynahum
fehum la yubsirun. Ve cealna, kıldık, yaptık, min beyni eydihim, onların elleri arasından, önlerinden, sedden bir set, ve min halfihim, ve onların arkalarından, sedden bir set, fe böylece artık, aşeynahum, onları perdeledik, örttük, kuşattık, fe böylece artık, hum, onlar, la yubsirun, görmezler. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak, set çekerek, böylece onları kuşattık. Artık onlar göremezler. Önlerinden bir set, arkalarından bir set. Hem gözleri kör, hem görme hastaları gışavet adlı perdeyle örtülü. İşte bu insanlar hem Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde ifade ediliyor, hem de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Gözleri kör, gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre var. Görme hastalarının üzerinde gışavet var. İşitme hastaları mühürlü, kalpleri mühürlü. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde de ekinlet. Bu sebeple onlar ne görebilirler, ne işitebilirler, ne idrak edebilirler. Allah Teala onları kuşattık diyor. Böylece onları perdeledik. Artık onlar göremezler. Câsiye 23'te de aynı şey var. Onların görme hastalarının, işitme hastalarının ve idrak hastalarının Allah-u Teala tarafından örtüldüğünü ifade ediyor. Ve Yasin suresinin 10. ayet-i kerimesi ve sevâün aleyhim e enzertehum emlem tünzirhum la yu'minun. Bu ayet-i kerime, Yasin suresinin 10. ayet-i kerimesi, Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesiyle eşit. Aynı kelimeler. Onlar için eşittir. Onları uyarsan da, uyarmasan da, onları uyarsan veya uyarmasan eşittir. Onlar ameni olmazlar. Uyarsan da, uyarmasan da eşittir.

Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar aminu olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir belki ayet-i kerimede 9. ayet-i kerimede Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesinin eşiti onların önlerine ve arkalarına set çekerek böylece onları perdeledik diyor Allah Teala. Aslında orada görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyduk. İşitme hastalarını mühürledik. İdrak hastalarını da yine mühürledik diyor Allah Teala. Şimdi 11. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala innema tünzürü menittebe'a zikre ve haşiyer rahmane bil gaybı ve beşirhü bimafiretin ve ecrin kerim. İnnema fakat ancak sadece tünzürü uyarırsın. Men kim kimse kişi ittebe'a tabi oldu ez zikre zikre ve haşiye ve huşu duydu er rahmane rahman bi el gaybi gaybta ve böylece o zaman beşşürhü onu müjdele bir mağfiretin bir mağfiret ile ve ecrin bir, ve bir ecir kerimin üstün. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybta rahmana huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecir ile müjdele. Kimi? Gaybta rahmana huşu duyanı. Mağfiret ile günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecir ile onlara verecek ikram edilmiş ücretle. Kerim ecirle müjdele. Gerçekten eğer öyle olursa, uyarılırsa kişi mutlaka evvela kendisine düşeni yapacak. Sonra da adım adım bir hedefe gidecek. Kerim bir ecirle müjdelenecek.

Öyle ise sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri beraber kıldı. Konumuz cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cehennemden bir daha çıkması Kur'an ayetlerine göre mümkün değildir. Biliyorsunuz ki bugün birçok yanlış dinimizi kemirmektedir. Ta başından beri mevzu hadislere dayalı Kur'an'dan tahkik edilmemiş bir takım sözler ortalıkta dolaşmaktadır. Kitaplara konu olmuştur. Bunlardan bir tanesi de cehenneme girenler günahları kadar cehennemde cezalandıktan sonra cehennemden çıkarlar ve cennete girerler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Onlar cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Şimdi sözü uzatmadan hemen ayetlere geçiyorum. Birinci ayet Araf suresinin 36. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ve lezine kezebu bi ayatina ve istekberu anha ilaike ashabinnar hum fiha halidun. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve bunlar ile tekebbür edenlere gelince bunlar cehennemliktirler ve orada ebedi olarak kalıcılardır. Ahzab suresinin 64 ve 65. ayet-i kerimesi اِنَّ اللّٰهَ لِعَانَ الْكَافِر۪ينَ وَاَدَّ لَهُمْ سَئ۪يرًا. Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş, onlara bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65, 64 ve 65 ikinci ayeti anlatıyor. Cehennemden çıkılmasının mümkün olmadığını. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. La yecudune veliyen ve la nasira. Ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. İnnellezine keferu len tuniye anhum envalihum ve la evladuhum minallahi şey'a ve ulaike ashabinnare hum fiha haldun. Muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan gelecek olan bir cezaya, bir şeye karşı koymaya yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. Çıkmaları söz konusu değildir diyor 3. ayet. 4. ayet Bakara 39. Vellezine keferu ve kezevu bi ayatina ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ve İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar ki inkar ederler ve ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar ateş halkındırlar. Ve orada ebedi kalacaklardır. 5. ayet-i kerime Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetühü evlâki ashabinnâre hüm feyhâ hâlidûn. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Bakara 217. Yes'ulûneke Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi 6. ayetimiz.
Yes'ulûneke ani şehril harami kıtalun fihi. Kul kıtalun fihi kebir. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde savaşmak büyüktür. Büyük bir günahtır. Ve saddün an sebilillahi ve küfrün bima vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberi indallahi. Vel fitneti ekberi minel kati ve la yezellune yukatilunekum hatta yeruddukum an dinikum en istetatu. Ve men yertedit minkum an dinihi fe yemut ve huve kafirun fe ulake habitat amaluhum. Fid dünya vel ahireti ve ulake ashabun nari hum fiha halidun. Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyüktür. Daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyüktür. Daha büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse de yapabilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de ölürse o kafir olarak ölür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebediyen kalıcılardır. Onlar orada ebediyen kalıcılardır. Bakara 257 7. ayet-i kerime. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricum minezulümati lennur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اِلَٰيكَ اَصْحَابِ النَّارُ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete çıkarılırlar. İşte onlar ateş halkıdır. Orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime Bakara 273. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah-u Teala affedebilir. Kim de faize dönerse işte onlar ateş edilir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. 9. ayet-i kerime beyine 6. Diyor ki Allah Teala kitap ehlinden ve puta tapanlardan kafirler şüphesiz içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İçinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. Fî nâri cehenneme hâledine fîhâ diyor Allah Teala. 10. ayet-i kerime cin 23. İllâ belâgan minallâhi ve risâletihi ve men yasillâhe ve Resulühü fe inne lehu nâre cehenneme haldine fîhâ ebedâ. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. On birinci ayet-i kerime Enbiya 99. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Haşr 17. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. 12. ayet-i kerime Hud 107. Affedersin, Mücadele 17. 13. ayet-i kerime.
12. ayet-i kerime, Haşr 17'ydi söylediğimiz. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur. 13. ayet-i kerime, Mücadele 17. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş edilirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 13 ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. Bütün ayet-i kerimeler cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacaklarına işaret ediyor. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren yani sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş ve bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Ateşte ebediyen kalan diyor Allah Teala. 15. ayet-i kerime müminin 103. Tartıları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalanlardır. Fi cehenneme halidun. 16 mümin 76 ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. Yani cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmayacağını söyleniyor. Mümin 76 16. ayet-i kerimemiz. Ayet-i kerime 17. Nahl 29. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından giriniz. O halde içinde ebediyen kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne de kötüdür. 18. İnne cehenneme kânet mirsaden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebe 21. Nebe 22. Cehennem azgınların varacakları bir yerdir. Nebe 23. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. Yani sonsuza kadar kalacaklardır. Nisa 14. Ve men yâsıllâhe ve resûlehu. Kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse, etiadde hududuhu, onun sınırlarını aşarsa, yutülhü nâren hâliden fîhâ. Daimi kalmak üzere ateşe atılır. Ve lehu azabin muhin. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. 20. ayet-i kerime Nisa 93. Bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Yirmi birinci ayet-i kerime Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Sadece cehennem yoluna ulaştırılır onlar, orada ebediyen kalacaklardır. Ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ, ve bu Allah için kolaydır. 22. ayet-i kerime Rad 5 Eğer şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegabin 10 Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina Ülâike ashabün nâri hâldine fîhâ ve bîsel masîr. Kâfirler ve bir de ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, veya kâfirlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, veya onlar ki kâfirlerdir ve ayetlerimizi yalanlayanlardır, işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü varılacak bir yerdir. 24. ayet-i kerime
Tövbe 17. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'mürü mesacidillâhi şahidîne alâ enfüsihim bil düfr. Ülâke habitat amaluhum ve fî nârihim hâliden hâlidûn. Allah'a ortak koşanlar, müşrikler, küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Ülâike habitat amâlühüm, onların amelleri boşa gitmiştir. Ve fî nârühüm hâlidûn, ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 25. ayet-i kerime, Tövbe 63. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ zâlikel hezül azîm. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. İçinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların. 26. ayet, Tövbe 68. Vadallahu l-münafikine vel-münafikati vel-küffare nâri cehenneme hâlidine fîhâ hiye hasbühüm ve lânehumullâhu ve lehum azabin mukîm. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kâfirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Ebedi olarak kalmak üzere. Bu onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. 27. ayet-i kerime, Yunus 27. Vellezine kesebus seyyiati cezaü seyyiyetin bimisliha ve terkuhuhum zilleh ma lehum minallahi min asım kennema uşiyet vücuhuhum kıtaan minel leyli muzlima ulaike ashabin nar hum fiha halidun. Kötülük işleyenlere gelince kötülükleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Ebediyen kalacaklar. Kim hangi boyutta ceza işlemişse ona göre bir azaba tabi tutulacak. Herkesin azap seviyesi birbirinden farklı. Ama cehenneme giren kişi ebediyen cehennemde. Zümer suresi 72, 28. ayet-i kerime, kıyle tulu ebvabe cehenneme haldine fiha ve bise mesfel mütekebbirin. Onlara şöyle denilir, içinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin diyor Allah-u Teala. 29. ayet-i kerime, kıletul evvabe cehenneme haldine fiha febise mesvel mütekebbirin. Bu 28. ayet-i kerimeydi, söyledik. 29. Zuhruf 74. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun.
Muhakkak ki suçlular, mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Sonsuza kadar kalacaklardır. Zuhruf 75, bir sonraki ayet-i kerime. La yuftetleri anhum ve hum fiha mublisun. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ayetleri bütünüyle okuduk ki kimsede bir tereddüt kalmasın. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime var.

bir anlam vermeye çalışıyorlar. Gelin bakalım Meryem suresinin 71 ve 72. ayetlerine beraberce. Meryem 71'de Allah Teala diyor ki: "Ve in minkum illa variduha kâne ala rabbike hatmen makdiyya." Ve sizden biriniz, yani biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa ona, cehenneme varacaksınız. Hepiniz mutlaka cehenneme varacaksınız diyor Allah Teala. Bu senin Rabbinin üzerine kesinleşmiş bir hükümdür. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Herkesin mutlaka ama mutlaka cehenneme gidişi. Bunu yüzlerce defa size anlattık sevgili kardeşlerim. Kıyamet günü ister cehennemlik olsun, ister cennetlik insanlar, hepsi mutlaka cehenneme gireceklerdir. Ama cennete girecek olanlar, cehennemin şeffaf kapılarından, evvela cehenneme girerler, onlar da herkes gibi, şeffaf kapılarından uçarak içeri girerler. Çünkü cehennemin yerden 12 metre belki daha fazla, daha yüksek olan kapıları cennete geri dönecek olanlar için onlara geçirgen bir hüviyet taşır. Onlar oradan geçerek, uçarak içeriye girerler. Ama gene biliyorsunuz ki Allah-u Teala cehennemde kalacak olanların cehenneme girerken burunları sürtülerek yere girdiğini yazıyor. İşte bu burunları sürtünerek cehenneme girenler orada dizüstü vaziyette kalıyorlar. Cehenneme sürtünerek insanlar nasıl giriyor? Cehennemin o yüksek kapılarından uçarak girmeleri mümkün değil. Oradaki elektronik sistemler onların cehennemde ebediyen kalmalarını temin edecek olan ölçülerin sahibi. Bu insanların kalbinde Allah'a ulaşma dileği oluşmamış. Bunlar bu sebeple, başka hiçbir sebep olmasa bile Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Cehenneme gittikleri zaman mutlaka orada kalmak zorundalar. İşte böyle insanların cehenneme girebilmeleri için cehennem kapısı cehennem bekçileri tarafından biraz yükseltiliyor. Cehennemde kalmak üzere cehenneme gidenler mutlaka burunları cehennemin kapısında yere sürtülmek suretiyle cehenneme giriyorlar. Yüzü koyun, burunları yere sürtünerek giriyorlar cehenneme. Bu sürtünerek girişten sonra Allah Teala bakınız ne söylüyor. Sizden hiçbiriniz hariç olmamak üzere hepiniz mutlaka muhakkak surette ona, cehenneme gireceksiniz diyor, varacaksınız diyor. Bu Rabbin üzerine aldığı bir hükümdür. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Yani 72. ayet-i kerime. Sümme nüneccillezînettekav ve nezirüzzalimine fîhâ cisiyyâ. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız diyor. Ve zalimleri diz üstü çökmüş olarak bırakacağız diyor. Neden diz üstü? Çünkü cehenneme yüzü koyun dizleri üzerinde sürünerek giriyorlar. Ve orada onlar diz üstü kalmak mecburiyetindeler. Diğerlerine gelince o cennete girecek olanlar cehennemin bütün katlarını dolaşıyorlar. 7 katı da dolaşıyorlar ve Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemden aynı gün çıkıyorlar ve cennete ulaşıyorlar. Sadece

cennete girecek olan, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Şimdi dizaynın bu olduğunu düşünün. Allah Teala çıkışın aynı gün olduğunu bize bildirmek için o gün çıkışın mevcut olduğunu, cennete girecek olanların o gün cehennemden çıktığını bildirmek üzere bir kısmının orada dizüstü çökmüş olarak kalacağını ama takva sahiplerinin kurtulacağını söylüyor. Cehennemde insanlar yanmaya başladıktan sonra dizüstü çökmek veya çökmemek artık önemli değil. O insanlar devamlı derileri yanan, yüzleri yanan ve devamlı ölmek isteyen ama devamlı derileri, yüzleri yenilenen insanlar hep aynı azabı defaatle tadacak olanlar. Diyorlar ki cehennem bekçilerine Allah'a söyleyin de bizleri öldürsün. Bu işkenceye daha fazla tahammül edemiyoruz. İşte onların cehenneme girişleri mutlak olarak burunları sürtünerek ve dizüstü iken ve secde vaziyetinde dizüstü iken onlar o şekilde bekletiliyor. Ondan sonra da cehennemin hangi katına atılacaklarsa oraya indiriliyorlar. Grup grup yukarıda gruplar ayrılıyor. Hepsi cehennemin kendilerine ait olan katına ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayet-i Kerime açık ve kesin olarak cehennemde kalacak olanların dizüstü kaldıklarını ama diğerlerinin oradan Allah Teala tarafından alındığını söylüyor. Olay cehenneme girişte tahakkuk ediyor. Bir kısmı burunları sürtünerek girenler o dizüstü çökmüş vaziyette orada kalırken diğerleri cehennemin katlarında dolaşıyor ve sonra çıkıyorlar. Çıkışın o gün mevcut olduğunu belirtmek için Allah Teala zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakırız diyor. O gün, aynı gün. Biliyorsunuz ki kıyamet gününe Allah Teala izin günü diyor aynı zamanda. Niçin izin günü? Çünkü cehennemden çıkmasına izin verilenler var, izin verilmeyenler var. Cehennemden çıkmasına izin verilenler, cennete girecek olanlar, yani kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İşte izin günü denilmesinin sebebi, cennete girecek olanlara Allah-u Teala'nın cehennemden çıkış izni vermesi bu ayet-i kerime gereğince. Çünkü kurtulanlar takva sahipleri. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi veyettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Bu insanlar da dilememişler, takva sahibi olmamışlar ve dizleri üzerinde burunları sürtünerek girdikten sonra daha doğrulamadan dizleri üzerinde çökmüş olarak kalıyorlar. Yerden kalkamıyorlar henüz. Ötekilerse uçarak giriyorlar. Bütün cehennem katlarını dolaşıyorlar. Ve tekrar geldikleri gibi uçarak oradan çıkıyorlar. Ve Allah'ın cennetine, cennetlerine ulaşıyorlar. Bu ayet-i kerime, yani Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesi, bir defa hepimize bu hakikati anlatmalı. Cehenneme giren insanlar grup grup oluyor. Cehenneme gidecek olanların grubu, cehenneme girdikten sonra cennete girecek olan gruplar ayrı ayrı. Onun için Allah Teala kafirlerin durumunu söylüyor. Unutmayın, müminler sadece Allah'a inananlardan
mümin olanlar, Allah'ı mümin olarak kabul ettikleri, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a inanmak kişiyi mümin kılmıyor sevgili kardeşlerim. Yanlışlar üzerinde ısrar etmeyin lütfen. Allah'a inanmak kimseyi mümin kılmaz. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlere müminler diyor Allah Teala. Müminlerin cennete gideceğini söylüyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de dilemeyip de Allah'a inananlar, onların kurtuluşu mümkün değil. İnanmak hiç kimseyi kurtarmıyor. İşte kalbinde zerre kadar iman olanlar, onların gideceği yer cehennemde cezasını çektikten sonra cennettir ifadesi Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şekilde yer almamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de o tarzda bir hadis-i şerifi mevcut değildir. Bir mevzu hadise dayalı olarak insanlar bir sürü yanlışın üzerine mezhepler bina etmişler. Ve yanlış bilgi üzerine kurulan bu hükümler kendinden yekündür Kur'an muvaciyesinde. Geçersizdir, yok sayılır. Öyleyse 29 ayet-i kerime ard arda aynı şeyi söylüyor. Cehenneme girenler orada ebediyen kalacaklardır. Meryem suresinin 71-72. Ayetleri de söylüyor. Herkesin mutlaka önce cehenneme gireceğini 71. ayet-i kerime söylüyor. İçinizden hiçbirinizin cehenneme varmaması, cehenneme girmemesi mümkün değildir diyor. 72'de cehenneme girenlerin burunları yere sürtüldükten sonra o vaziyette dizüstü kalacaklarını, diğerlerinin cehenneme girdikten sonra cennete gönderileceklerini söylüyor. Onlar takva sahipleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Dedik ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yoksa kimse Allah'a karşı takva sahibi olamaz. Kurtuluşa ulaşanlar sadece takva sahipleri. Onlar da herkes gibi cehenneme girecek ve cehennemden çıkacak. Peki Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki Allah Teala orada cehenneme gelenlerden kafirler grup grup toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın resulleri gelip de, dikkat edin bunların hepsi kafirler, Allah'a ulaşmayı dilememişler, uçarak içeri girememişler, kapıların önünde birikmişler, kapılar açılıyor, onları içeriye burunları sürtünerek alıyorlar, onlar dizüstü vaziyette cehennem bekçileri konuşuyor. Size Allah'ın resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Şimdi Enam suresinin 48. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki biz resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye, amin olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeleri istikametinde uyarsınlar diye göndeririz diyor. Resullerin görevi bu. Allah'ın ayetlerini okumak. Kaç tane ayette Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Dilemeyenlerin kafir olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor. Dilemeyenlerin takva sahibi olmadıklarını söylüyor. Dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin cehenneme gireceğini söylüyor. Dilemeyenlerin tağutun kulu olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin dalalette olduğunu söylüyor. Ve hidayette
olmadığını da söylüyor Allah Teala. Bunların hepsinin gidecekleri yer cehennem ve cehennem bekçileri onları bunu söylüyor size. Allah'ın resulleri gelip de her kavimde mutlaka resul var. O resulleri o kavme mutlaka duyuruyorlar sözlerini. Herkes tebliğe muhatap. Size buraya cehenneme geleceğinizi, bugün buraya geleceğinizi, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi, yani burada kalmak üzere buraya geleceğinizi söylemediler mi? Allah'ın resulleri size bunları, ayetleri okuyup söylemediler mi? Şimdi de Allah'ın resulleri ayetleri okuyor, herkese söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilerseniz amin olursunuz, mutlaka cennete girersiniz. Dilemezseniz amini olamazsınız. Sizi uyarıyoruz, cehenneme gideceksiniz derler diyor. Ve size bunları söylemediler mi? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da diyorlar ki söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyorlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dinemedikleri için mümin olamamışlar. Allah'a inanıyorlar ama mümin olamamışlar. Ve de cehenneme giriyorlar. Dizüstü çökmüş vaziyette orada kalanlardan, uçarak cehennemden çıkanlardan değil. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu Meryem suresinin 71 ve 72. ayetlerinin bu konuyu onların söylediği biçimde ihata etmediğini hepimiz gördük. Yani orada dizüstü kalanlar, çökmüş kalanlar oraya cehenneme girip de cehennemde ebediyen kalacaklar. Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala ne söylüyor? Gelin bakalım. Cehennemin kapılarında kafirler birikir diyor Allah-u Teala. Bölük bölük oluşurlar diyor. Gruplar oluştururlar diyor. Cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıyı açarlar. Onları derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de, gene Resul anlamına kullanılıyor nezir kelimesi, Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size buraya cehenneme geleceğinizi, bugün kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi sizlere ayetleri de okuyarak söylemediler mi? Cevap, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Madde 2. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. İkinci maddeye dikkatle bakın. Allah'a inanıyorlar. Allah vardır diyorlar. Ama Allah kitap indirmemiştir dedik. Hiçbir şey indirmemiştir dedik. 2. 3. Biz sizi dalalette olarak görüyoruz dedik. Dalalette olanlar Allah'ın nezirlerine, resullerine sizi dalalette olarak görüyoruz diyorlar. Ve 4. Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Ne demek istiyorlar? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu konuda şunu söylüyor. Ey amil olanlar, Allah'a inananlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmanız sizi kurtaramaz, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirir. Takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Ne alakası var konumuzla? Bu insanlar işitmiş ve idrak etmiş olsaydık diyorlar. Akletmiş olsaydık diyorlar. Ne demek istiyorlar acaba cehenneme girenler? Şimdi oraya geldik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu aynı anda işitir, bilir ve görür. O kişinin kalbine bakar. Kalbindeki talepleri işitir, bilir ve görür.
Burası üçüncü basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı denedi. Allah derhal işitebildi ve gördü. Derhal rahim hasenasıyla tecelli eder o kişiye. Dördüncü basamak. Allah Teala dördüncü basamakta harekete geçiyor. Hangi istikamette harekete geçiyor? Bu harekete dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O kişiye durumuna göre ya bir tane, ya dört tane, ya da yedi tane Furkan veriyor. Kaç tane Furkan verirse her Furkan'da öyle bir sevap rakamı veriyor ki o kişiye. Neticede yedi Furkan'da verse, dört Furkan'da verse, bir Furkan'da verse o kişinin günahlarını mutlaka Allah-u Teala örtüyor. Hangi kişinin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin. Allah bu kişiye ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi önemli. Kimlerde tecelli eder? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esması mutlaka onların üzerinde tecelli eder. İşte şimdi bu tecellinin standartlarına bakalım. Bir, Allah-u Teala onların görme hastaları, basar isimli görme hastalarının üzerindeki ışavet adlı perdeyi alıyor. Bu kişi kendisine tebligat yapılmış, Allah'a ulaşmayı dilememiş ve de üstelik de kavga da etmiş, hem dilememiş hem de karşı çıkmış, hakaret etmiş tebliği yapana. Böyle insanların evvela görme hastalarının, basar hastalarının üzerindeki gışaveti alır Allah-u Teala. Bir, sonra onların gözleri üzerindeki hicab-ı mestüre isimli perdeyi kaldırır. İki, onların kulaklarındaki vakrayı alır, işitme engelini alır. Üç, onların işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Dört, onların kalbinin mührünü açar. Beş, kalbindeki kineti dışarı alır. Altı, o kişinin kalbine ihbat koyar. Yedi, bunları verirken Allah-u Teala o kişinin günahlarının her bir işlemi yapınca o kişinin günahlarının yedide bir kadar o kişinin amel defterinin sevaphanesine kaydeder. Kaydettirir ve kişinin bütün günahları örtülür. Bütün günahları örtüldüğü için o kişi cennete girmeye ehil bir insan olur. Ama o kişi, o kendisine ulaşan Resul'ün ve onun yardımcılarının tebliğlerine kapalıyken, baştan uygun olarak bakmamışken sonradan kabul etmesi halinde bu engellerin hepsini açan Allah-u Teala o kişiye furkanlar verir. Bu verdiği furkanlar, yedi tane furkan, her birinin karşılığında o kişinin mükafatı söz konusu, gören, işiten ve idrak eden bir kişi olması söz konusu. Bu kişi eğer Allah'ın Resulü'nün bu konudaki talebini işittiği zaman, davetini işittiği zaman kabul etmemiş ama ona karşı da çıkmamışsa, o kişideki işlem sadece o kişinin görme hastasının üzerine Allah'ın gışavet isimli bir perde çekmesidir. O kişinin işitme hastasını mühürlemesidir. Görme hastası kapandı, işitme hastası kapandı.
kalbindeki, kalbini mühürleyerek kalbindeki idrak hassasının çalışmasını Allah Teala engelliyor. Böyle olan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ona verilen 4 tane Furkan vardır. Birincisi, görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. O kişinin işitme hassasının mührünü açıyor. O kişinin kalbinin mührünü açıyor. Bunun manası kalbin içindeki ekinleti dışarı çıkarmak. Ve yerine ihbat koyuyor. 4 unsur. O zaman 4 Furkan veriyor. 4 Furkan da bütün günahlarını örtüyor. Eğer bu kişi kendisine tebligat yapıldığı zaman karşı koyuyorsa, öfkeleniyorsa, zarar vermek istiyorsa Allah'ın Resulüne, o zaman o kişiler için Allah Teala onların gözlerine hicab-ı mestüre koyuyor, uzuvlar üzerinde bu sefer etkiler, kulaklarına Bakra isimli engel koyuyor, kalplerine ekinnet koyuyor, işitmesine, görmesine ve idrak etmesine mani olmak için. Ve Allah Teala buradaki 3 engeli alıyor ve kalbine ihbat koyuyor kişinin. Gene 4 tane o kişiye karşı Furkan verdi kişiye, 4 tane. Bu 4 Furkan'a karşılık 4 tane unsurla meselesini çözdü kişinin. İşte böylece Allah Teala'nın verdiği bu Furkanlarla o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir kişi olur ve Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık ifadesi bunu anlatıyor. O zaman biz böyle mi olur, cehennemde mi kalırdık diyorlar. Ama işitmemişler, idrak etmemişler, orada cehennemde kalmaya mahkumlar. Şimdi Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki halidine fiha illa maşaallah. Allah Teala'nın dilediği şey hariç. Halidine fiha illa maşallah. Ma şey. Şaallah. Şae dilemek. Allah. Allah'ın dilediği şey hariç. Orada onlar ebediyen kalacaklardır. Ne bu Allah'ın dilediği şey? Dilediği kişi değil. Dilediği şey hariç. Bu şey cehennemin göklerinin çatlamasıdır. Cehennemin gökleri çatlayana kadar o insanlar ebediyen orada kalacaklardır. Sonra da Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde söylendiği gibi onlar cehenneme odun olacaklardır. Cehennemle birlikte onlar da yanacak, yok olacaklardır. Öyleyse burada illa'dan sonra gelen kelime men değildir, ma'dır. Kişi değildir, şeydir. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Bu ayet-i kerimeyi insanların cehennemden çıkacağına dair delil sayanlar kimseye bunu yutturamazlar. Burada men kelimesi yok, ma kelimesi var. Geliyoruz Hud suresi 107. ayet-i kerimesi. Haldine fiha ma dameti semavatü vel ardu. Orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemin semaları ve arzı durdukça
Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Allah'ın cehennemin göklerini ve arzını yok etmeyi dilemesi hariç. Allah Teala'nın kullandığı ifade Halidine fiha, birinci ma'yı burada kullanmış. Ma, dametli semavati vel ardı. Allah'ın cehennemin semalarını ve ardını ihata eden konuyu, şeyi durdukça, onlar orada durdukça o şey cehennemde o insanlar kalacaklardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç. Allah cehennemin göklerini ve yerini cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, cehennemin gökleri ve yeri durdukça onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Hem Halid-i Fiyah'dan sonra ma kullanmış Allah Teala, men demiyor, ma diyor, şey diyor, dâmetü semavati vel ardı, cinin, cehennemin gökleri ve semaları durdukça diyor Allah Teala. Rabbinin dilediği şey hariç, cehennemin gökleri ve semaları durdukça onlar orada ebediyen kalacaklardır. Dilediği şey ne? Cehennemin göklerini ve semasını, göklerini ve yerini Allah-u Teala'nın yok etmeye karar vermesi, o nokta hariç. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, dikkat edin, gene bunu men gibi kabul edip Allah'ın dilediği kişi hariç diye bu ayet-i kerimeyi tercüme etmeye çalışıyorlar. Bütünüyle bir hiledir. Sakın böyle bir hileye kanmayın. Bir defa daha söylüyorum. İki defa ma kelimesini kullanmış Allah Teala. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Ma davetis semavati vel ardı. Allah'ın gökleri ve semaları yok etmeyi dilemesi hariç. İlla maşa'e rabbük, Allah'ın dilediği şey hariç, işte o cehennemin göklerinin ve yerlerinin ve göklerinin çatlaması hali. Böylece görüyoruz ki iki ayet-i kerimedeki ma kelimesi men kelimesi gibi değerlendirilerek insanlara yutturulmak isteniyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime insanların cehenneme girdikten sonra oradan çıkıp cennete, bütün insanların cehenneme girdikten sonra günahları kadar yanıp günahlarından sonra sevapları için cennete gireceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Söylediğimiz gibi Meryem Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde o anda çıkışın olduğunu göstermek üzere Allah-u Teala cehenneme sürtünerek girenlerin dizleri üzerindeki halini anlatıyor. Aynı anda ötekiler kurtuluyor. Cehennemi dolaşmışlar ve çıkmışlar bile. Sonsuz hızla hareket eden bu insanlar Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek cehennemi terk ediyorlar. Öyleyse sözlerimizi tamamlıyoruz. Hiç kimse cehenneme giren bir insanın kalbinde zerre kadar iman olduğu için cehennemden çıkabileceğini hiç kimse iddia edemez. Ayet-i kerimeler açık ve kesin şekilde söylüyor. 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren hiç kimsenin çıkamayacağını söylüyor. Onların söylediği 3 ayet-i kerimenin ikisinde men kelimesi yok. Ma kelimesi var. Şey. Ve cehennemin yerlerinin ve göklerinin çatlaması, yok olması söz konusu olduğu takdirde insanlar oradan cehennemle beraber yok olacaklar, çıkmaları gene söz konusu değil. Ve Allah Teala Cin suresinin 15. ayet-i kerimesinde onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme eğer tarikat ehli olsalardı onlara doyacakları kadar
rahmet verirdik diyor Allah Teala. Ama diyor onlar cehenneme odun oldular diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Cehenneme bir insan girer, herkesle birlikte, herkes cehenneme girer. Bir kısmı uçarak girer, bir kısmı cehennem kapıları kaldırılarak, burnu yere sürtünerek girer. İşte o sürtünenler dizüstü çökmüş haldeylerken Allah Teala takva sahiplerini cehennemden alır. Onlar çökmüş vaziyette kalırlar ve cehenneme odun olurlar neticede. Hiç kimse kalbinde zerre kadar iman var diye cehennemden çıkıp da cennete giremez. Bu bir mevzu hadistir. Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet-i kerimesinde cehenneme girenin asla oradan çıkamayacağını söylüyor. 3 ayet-i kerime ise söylediğimiz şekilde asla cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkışını ifade etmiyor. Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı ifade etmiyor. Aynı gün ötekiler dizüstü beklerken diğerlerinin, cennete girecek olanların cehennemden çıkacaklarını tam aksi olarak ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Ve Allah'ın bütün güzellikleri sizlerin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazının raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor: bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfürülen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfürülen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak, ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarlar vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
1: Mübarek üç aylar, üç ayların birincisi Recep ayı, bir nevi bizi Allah'a en çok yaklaştıran zaman dilimleri, en çok bu dünyada rağbet etmemiz gereken sahibimiz Allah, onun ismine binaen Regaib Kandili'ni idrak ettik, kutladık. Bugün de onun Resulü, onun Allah'ın kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in Miraç'a çıkış kandili olarak Miraç kandilini kutluyoruz. Bir kere daha burada aramıza katılan tüm kardeşlerinin Miraç kandilini, burada olmayan dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin Miraç kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Daha nice Miraç kandillerine el ele, gönül gönüle Allah-u Teala'nın bizleri biriyle beraber kılmasını, birbirini çok seven, mutlu bir toplumu oluşturmasını Rabbimizden, Efendimizin himmetiyle diliyorum. Evet sevgili kardeşlerim, din baştan sonra cemaattir. Evet, Efendimizin buyurduğu, din üç esas üzerine bina edilmiş, vahdet, tevhid ve teslim. Ama bu üç esasın kullar boyutundaki karşılığı tevhiddir, tek cemaati oluşturmaktır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 14 asıl evvel cahiliye dönemini yaşayan birbirlerinin can düşmanı alabildiğine aralarında kan davası süren kız çocukların diri diri gömüldüğü bir gruplaşmalara, fırkalaşmalara ait olduğu bir zaman diliminden sahabeyi tek bilekle çekip çıkarttı. O günün Resulullah'ın lisanıyla ifadeye buyurduğu, ölün ölmeden evvel hesaba çekin, kendinizi hesaba çekilmeden evvel. İşte Allah Resulü'nün bu veciz sözü aslında dinin tamamını özetliyor. Ama bu özet olarak cümlede ifade edilen dinin bütününü Allah-u Teala ayet bi ayet, her saniye her an nasıl yapmamız lazım, nasıl yaşamamız lazım ve bunun sonucunda insanları bu güzellikten nasiptar kılması için nasıl bir hizmet içinde bulunmamız lazım, hep bir bir bizlere tarif etmiş. Rabbim bana 5 şey emretti, ben de size emrediyorum. Dinlemeyi emrediyorum, itaati emrediyorum, cihadı emrediyorum, hicreti emrediyorum ve cemaati emrediyorum. Ve öyle bir cemaat oluşturun ki herkes gıpta ile baksın. Allah Resulü bu cemaatin üyeleri için şunu ifade ediyor. Öyle insanlar var ki şehit değiller, Resul de değiller ama şehitlerin, Resullerin gıpta ettiği insanlardır. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü deyince? Onlar arasında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini Allah için severler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatında iki şekilde olabiliriz. Dünyevileşebiliriz ama Allah'ın adamı da olabiliriz. Yaratılış gayemize baktığımız zaman Allah-u Teala hepimizi Allah'ın adamı olalım diye yarattı. Allah'ın adamları kimlerdir? 7 Safa ve 4 teslimi yaşayan Allah'ın veli mürşitleridir. Kutsal kitapların bütünüyle Allah herkesi veli mürşit olmaya davet ediyor. Bu üniversite Allah'ın üniversitesi. Bunun kesinlikle müfredat programı tamamen Allah tarafından dizayn edilmiş. Bu program asla değişmiyor. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Fakim ve şekerle dini hanife. Meçhini hanif olan dine yönel. Fıtratallahi. Allah'ın yaratmasıdır. O zaman buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah'tan başka yaratıcı yok. Tek bir yaratıcı var. O Allah. Ve dikkat edin, dinin de Allah'ın yaratmasıdır diyor. Öyleyse dinin sahibi Allah. Ve Allah bu dinin kanunlarını vaz ediyor. Devam ediyoruz. Fıtratallahi elleti feteren nase aleyha. Allah bütün insanları bu fıtratla yaratmış. La tebtile halkullahi. Allah'ın yaratmasında bir değişme yok. Dinin muhatabı olan insanın yaratılışında da bir değişme yok. Ama insanların çoğu bilmez bunu. Neyi bilmiyorlar sevgili kardeşlerim? Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Hazreti Ali'nin veciz ifadesi şu. Ey insanoğlu, derdin var sende, onu bilmiyorsun. Öyleyse insanlar neyi bilmiyor? Neden mutsuz olduklarını bilmiyorlar. Ey insanoğlu, dermanın var sende, onu görmüyorsun. Neyi bilmiyorlar? Nasıl mutlu olacağını bilmiyorlar. Bir, neden mutsuz olduğunu kişi bilmiyor. İki, nasıl mutlu olacağını bilmiyor. Ve bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz küçük kainatın bir kopyasısınız. Nasıl Salinus Hazretleri, Kur'an-ı Kerim kainatın fiilisidir. Fiilis dediğin zaman kitabın içinde yer alan ne varsa fiiliste yer alıyor. İşte kainatta ne varsa her şey Kur'an'da yer alıyor. Ama kainat Kur'an'da yer aldığı gibi insan da kainatın bir küçük kopyası. Ve eskiler bütün kainata alem-i ekber demişler. İnsanın kendisine de küçük kainat alem-i sağır olarak ifade edilmiş. Öyleyse her biriniz küçük bir kainatsınız. Mutlu olmak istiyorsanız o zaman kainatı bilmek durumundasınız. İşte hamdolsun birçok din adamlarını dinliyorsunuz televizyonlarda, programlarda. Şunu itiraf ediyorlar. Biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz diyorlar. Gerçekten de şu anda camileri dolup taştıran insanların %90'dan fazlası Fatiha'yı açıkla desen hayır, sadece okuyorlar. Eskiden halk arasında şöyle bir söz vardı. Ağzından çıkan sözü kulağın işitiyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin konuşması gerekenleri önceden işitmemiz lazım. İşitmek için de bir Resul'e ihtiyaç var. İşte ayet-i kerimede Resulullah'ın da hadiste zikrettiği gibi o ayet-i kerimede فَاِذَا قُرْيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِّيُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an kıraat edildiği zaman susun, dinleyin, umulur ki rahmete kavuşursunuz. Allah Resulü mümin kulağından sulanır. Öyleyse her halükarda din deyince kesinlikle aklımıza iki tane temel kaynağı aklımıza getireceksiniz. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı hidayetle bize okuyan Allah'ın Resulü. Çoğu sokak röportajlarını belki siz de dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz. İşte bugünkü olan şeylerden bir tanesi, ben Resulullah'tan başka mürşit tanımam diyor. El-Hak, tamam. Ama acaba bu şahıs ağzından çıkan sözü işitmiş midir? Hayır, işitmemiştir. Çünkü neden? Tamam, gerçekten Resulullah en zirve noktadaki mürşit. Sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım. Şimdi mürşit emrine itaat edilen kişidir. Nereden biliyoruz? Allah Kur'an-ı Kerim'de Nisa 64'te ve daha birçok ayet-i kerimede biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Doğru mu? Evet. Şimdi gelelim, Resulullah'tan başka mürşit bilmiyorum diyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'de bir Nebi Resul mü? Evet. O zaman bu vatandaşın Nebi Resul'e itaat etmesi lazım. Öyle mi değil mi? Şimdi bakıyoruz, Nebi Resul olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra alimler ve halifeler gelecek. İmamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattır. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse her devirde devrin imamı var mı? Var. Allah Resulü sadece size Kur'an'ı bırakıyorum demiş mi? Hayır. İki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt'im. Şimdi Kur'an ayetlerini araştırıyoruz. Allah'ın tüm insanlardan istediği şey İnsan-ı kamil olmaları, yani veli mürşit olmaları. İnsan-ı kamil veli mürşit olmak için Kur'an ayetlerinde geçen isimlerden bir tanesi Ehl-i Beyt midir? Evet. O zaman ne söylemiş oluyor Allah Resulü? Şunu diyor. Size Allah'ın kitabı ve mürşit bırakıyorum. Öyle mi değil mi şu anda? Benim anladığım bu. Ama ne hazin tecellidir ki bu. Ben Resulullah'tan başka mürşit tanımıyorum diyor. Ama mürşide de kesin karşıyım diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Ağzından çıkan sözü ne yapmıyor? Kulakları işitmiyor. İşitmiş olsaydı kesinlikle Allah onun kalbine mürşit sevgisini koyardı. Allah'ın kalbine mürşit sevgisi koydu bu kişi. Mürşide karşı çıkar mıydı? Hayır, çıkmıyordu. İşte onun için En'am 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete ancak işitenler icabet eder. İşitebilmek için de ne lazım? Mutlaka Resul'e itaat lazım. Resul acaba ne diyor? Kur'an'ın 73 ayeti kerimesinde Allah Teala bize ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Resul ne diyor başka? Diyor ki bu ayetlerde 12 tane ayetle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah bize farz kılmış. Farz demek mutlaka itaat edilmesi gereken Allah'ın bir emri demektir. İtaat edilmesi gereken emir olduğunu nereden anlıyoruz? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İsyan itaatin zıttıdır. İtaat Allah'ın emrini yerine getirendir. İsyan kesinlikle emri yerine getirmeyip karşı çıkandır. İblis dediğimiz insanların baş düşmanı ki Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Kibirden sakının. Kibir sebebiyle şeytanı lanet olun. Kibir sebebiyle şeytanı lanet olan iblis ne yapmıştır? Allah'ın secde emrine isyan etmiştir. Nasıl isyan etmiştir? Denlemiş, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, ateş çamurdan üstündür, ben bu sebeple isyan ediyorum, ben hiç yerine getirmiyorum. Allah Teala, ey iblis çık buradan git, recm olundun. Şimdi iblis acaba düşünürken neyi söyledi? Şunu düşündü. Fizik bedenle Adem'in fizik bedenini mukayese etti. Gerçekten de bizim fizik bedenimiz çamurdan mı? Evet. İblis ateşten mi? O da evet. Ama iblisin işitmediği neydi? Ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ne yapacaksınız? Ona secde edeceksiniz. İşte bugün insanların işitmediği, belki el yazması kitaplarda birçok şeyleri din adına yapıyorlar ama ağzından çıkan sözleri kulakları işitmiyor. İşitmediğine, işitmediği Allah'ın emrinden olan ruhun sahibi olan Allah'a iade edilmesini Allah Teala 12 kere farz kılmış. İtaat etmemizi istiyor. Emirleri sayalım. Nisa 58. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Ruhumuz bir emanet mi? Evet. Maide 7. O misakinizi hatırlayın ki ezelde Allah ruhunuzu bana ulaştıracağına dair Allah size misak almıştı. 3. ayet En'am 152. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdinin ifası mutlaka ruhun misakinin yerine getirilmesine bağlı. Darüsselam'a Allah bizi davet ediyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırın diyor. Vuslatı gerçekleştirin diyor. Rum 31'de Allah'a yönelin, takva sahibi olun diyor. Lokman 15'te bana ulaşanın yoluna tabi olun.

Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu sahibi olan Allah'a iade etmektir. Bugün İslam'ı yaşadığını iddia eden, ister Yahudiler, ister Hristiyanlar, ister Müslümanlar, bunların %90'dan fazlası ne ya ki bundan habersizler. Bu bahsettiğim hakikatlerin hepsi kutsal kitaplarda yer almış mı? Kesinlikle evet. İşte Allah Resulü, bakın dikkat edin. Bir kere hepimiz bilmeliyiz ki ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ne diyorsunuz, ulaşır mı? Evet. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında hiç kimse arasında fark yok. Yani herkes tamam, buna iman ediyor. Şüphe duydukları şey ne? Şüphe duydukları dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması. Ve iblis bunlara gerekçe olarak neyi kabul ettirmiş? Diyor ki ruh insana hayat verir. Gerçekten insana hayatı veren ruh mu yoksa Allah mı? Hicr 23'te koruyoruz, bakıyoruz. Evet, Allah diyor ki hayatı veren size ruh değil, benim diyor. Ben hayatı veririm, ben öldürürüm diyor. O zaman anlıyoruz ki bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e muhalif, iblisin onlara kabul ettirdiği bir tuzakla karşı karşıya. Kesinlikle hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala iki ayet-i kerimede tevhile meydan vermeyecek şekilde en veciz şekilde açıklamış. Bakara 46 ve Bakara 156. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهَمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Onlar kaviyen hayattayken Allah'a mülaki olacaklarını وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ ve ölümlü bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Şimdi bu konuda da hadis var mı? Evet. Allah Resulü buyuruyor ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması iki şekilde oluyor. Birisi şirkli ulaşma, diğeri de şirksiz ulaşma. Şirksiz hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar cennet, şirkli ölümle ruhunu Allah'a ulaştıranlar cehennem. Bunu kim açıklıyor? Müslüm'den rivayet edilen Allah Resulü açıklıyor. Ve gelin görün ki cami cemaatinin çoğu bu hadislerden besleniyor. Bu hadislerle dini öğrendiklerini zannediyorlar. Bunları da söylüyorlar. Tek tek onlarla konuşun. Hadislerden bir tanesi de bu. Men habbebe likallahi habbeballahu likai. Kim Allah'a ulaşmayı muhabbet duyar isterse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görür istemezse Allah da asla onu kendisine ulaştırmayı istemez, kerih görür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de her devirde bu Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyan Allah'ın hidayetçisi. Kur'an iki türlü okunur, tilavetle okumak, hidayetle okumak, Allah'ın biz insanlardan istediği hidayetle okumak. Hidayetle Kur'an nereden okunur, kim söyleyecek bakalım? Efendim? Evet, Ankebut suresinin 49. ayet-i kerimesi Allah-u Teala hidayetle Kur'an'ı okumasını şöyle tarif ediyor. Belli huve ayatin beyinatin fisidurullezine utilim. Bu Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin kalbinde açıklanan ayetlerdir. Demek ki kimdir ilim verilen? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala kalben ulaşmayı dileyenlerin ilim verilenler olduğunu buyuruyor. Ve bu ilim verilenler, kalben ulaşmayı dileyenler, onların kalbinde Allah'ın ayetleri açıklanıyor. Neyle açıklanıyor? Kalpte okunan aslında nedir? Zikir. İşte Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde كَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Rabbin sana emrinden bir ruh vahyetti. وَمَا تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَالْاِمَانُ Bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. لَكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْتِ بِهِ مَنْ يَشَعْ مُنْ اِبَادِ Öyleyse emrinden bir ruh Allah Resulüne vahyediyor ve bunu kalpte bir nur kılıyor. İşte bir gün Allah nasip eder de daimi zikre ulaşırsanız, kalbiniz

0: onurla dolar mı? Evet. 19 faziletin sahibi olursunuz. O zaman Kur'an-ı Kerim'i neyle okursunuz? Kalbi 7 kademenin müzeyen olan Allah'ın açıklamasıyla okursunuz. Nereye takılıyorsanız ne yapacaksınız? Allah'a sorma yetkisine sahipsiniz. Çünkü artık şeytanın kapısı kapanmıştır. Sadece kalbiniz kime açıktır? Allah'a açıktır ve Allah-u Teala o takva kapısından sizi besliyor ve artık o size Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Ama oraya gelene kadar 3. basamaktan 26. basamağa kadar olan kesimde iki kanaldan da iblis de fücur kapısından insana sinyaller gönderiyor. Allah-u Teala da takva kapısından. Burada bize farz olan nedir? Allah'ın vahyine mazhar olan bir mürşide ihtiyacımız var. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Resulullah'ın lisanı neydi? Arapça değil miydi? Sahabenin lisanı neydi? Arapçaydı. Ama sahabeye bir sual sorduklarında sahabenin cevabı neydi? Ben bilmem, kim bilir? Allah ve Resulü bilir. İkisinin de ana lisanı Arapça. Eğer Salt Kur'an-ı Kerim'i Arapça ile düşünecek olsa o zaman sahabenin hiç de Resulullah'a sormadan cevap vermesi gerekirdi. Onları da anlıyorsan Arapça. Ama öyle demiyor. Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Resulün bilmesinin arkasındaki sır ne? Resul Allah ile konuşuyor. Allah'tan vahiy alıyor ve Allah ya onun cevabını doğrudan diyor Resul'e veriyor veya vermediği takdirde de Resul tezekkür etme yetkisine sahip olması hasebiyle kime soruyor? Allah'a soruyor ve cevabını Allah-u Teala'dan alıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı var mı? Evet. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٌ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ زِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız kime sorun? Ehli zikre sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i biz kendi kendimize mi okuyacağız? Yoksa Kur'an-ı Kerim'i ehli zikirden mi öğreneceğiz? Allah ehli zikirden öğrenin. Tıpkı sahabenin kimden öğrendiği gibi, sahabenin de ehli zikirden, Resulullah'tan öğrendiği gibi. O zaman biz Resul'e sorduğumuzda Allah'ın cevabını bize ulaştırıyor. Ve dikkat edin, bu zahiri alemdeyiz. 5 duyu organıyla hayatı yaşıyoruz. Buna rağmen bir yerden bir yere Nevegasyon ayetini kullanıyoruz. Acaba yolumuz ne? Şimdi Allah'a giden yolda tam tersi iç dünyamızda karanlık, hiç görmediğimiz alemler arası bir yolculuk. Bu yolculukta bizim kılavuzumuz, refakçımız olmazsa iblis bizi nereye götürebilir? Dilediği yere götürebilir. Mevlana'nın deyimiyle gül yabanı alır bizi, Allah'tan uzaklaştırır, biz onu hidayet zannederiz. Ama eğer biz o sap sağlam 7 sıva 4 teslimi yaşayan Allah'ın ipi olan beni mürşide sarılırsak, o ipi bırakmadığımız takdirde o bizi Allah'a ulaştırır mı? %100 evet. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? İnsanların üzerine zilla damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Bu Allah'tan ip Efendimizin deyimiyle sirat-ı müstakim, ama Kur'an'ın bütününü de ifade ediyor. Çünkü 7 safanın 7'si Kur'an-ı Kerim'de ve En'am suresinin 153. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala sirat-ı müstakimin Kur'an'ın bütününü ihtiva ettiğini görüyoruz. Ve enne haza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. وَلَا تَتَّعُوا سُبُولَ فَتَحْوَرَكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Öyleyse Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ama Kur'an'ın bütününü oluşturuyor. 7 safa sırat-ı müstakim bahsedecek olursak, kısacası Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstakim ve insanlardan yiyip 7 safa 4 teslimi yaşayan ister veli mürşid, ister veli resul, ister devrin imamı olan en zirve noktada hidayet erdiren Allah'ın mürşidi, ama her halükarda tabi olmak, itaat etmek, dini yaşamanın olmazsa olmaz yegane şartını, farzını oluşturuyor. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretleri eskiden, ki adına dikkat ederseniz bir tarikat, Nakşibendi tarikatı, çok güzel özetlemiş Efendimizin bize yıllardan beri açıkladığı kapsamı: Allah rızasını itaatte. Öyleyse sabah akşam niyet ediyorum Allah rızası için, Allah rızası için, Allah rızası için. Evet, Allah'ın sizden razı olmasını istiyorsanız itaat edeceksiniz. Neye itaat? Ruhun hidayetine itaat. Neye itaat? Fizik ucunun hidayetine itaat. Neye itaat? Nefsin hidayetine itaat. Neye itaat? İradenin hidayetine itaat. Hidayet aynı zamanda teslimi ifade ediyorum. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi. Fizik ucunun hidayeti fizik ucunun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimini kesinlikle ifade ediyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah rızasını itaatte, kabulü duada. Gerçekten de herkesin duasını Allah Teala alır mı? Hayır. Allah Resulü boşuna söylememiş. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığırım ya Rabbim. Ve ne yazık ki Kur'an'ın yerine bugün faydasız ilmi yerleştirmişler. İnsanlar dini Kur'an'dan mı öğreniyor? Hayır. Allah dostu Mehmet Ersoy'un ifadesiyle bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için denildi. Bugün sadece biz insanların şikayeti değil. İşte Mehmet Akif Ersoy çok güzel. İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de, bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an'ı, bunu hakkıyla bilin. Ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlara asılmak ne el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tesip ne sülüs ne hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak ne nutuk ne vaaz dini için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek ne kadını aşağılamak için. Ne araba paya vermek ne acemi hor görmek için. Niçin inmiş Kur'an-ı Kerim? Yaşamak için. Allah Teala Kur'an'ın Kerim'in kalbi Yasin suresinin 69 ve 70. ayetlerine baktığımız zaman açıkça şunu söylüyor: biz ona şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz. Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek, uyarmak içindir diyor. Ve kafirlerin üzerinde hak olması için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hamd eder şükrederiz. Gerçekten sahibimiz bizi yaratan Allah bizleri çok seviyor. O kadar seviyor ki bu dünya hayatında her saniye her an ne yapmamız gerektiğini bir bir bize söylemiş. Yetmez onunla da acaba yanlış yaparız etmeriz diye %100 kendisine bağlı, %100 kendisine teslim olan bir Resul'le de bizi desteklemiş. İki kaynak. Hamd eder şükrederiz Kur'an-ı Kerim Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Enne nahnu nezelne zikre ve enne lehu lehafizun." Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Korunan, Allah tarafından korunan bu kitap Resulüyle de destekleniyor. Her yüzyılda bir devrin imamının bu dini baştan sonra Allah'ın kelamıyla açıklayacağını Allah garanti ediyor mu? Evet. Her yüzyılda bir müceddit geliyor ve mutlaka dini yeniliyor. A'dan Z'ye kadar. Ama kimin açıklamasıyla? Kesinlikle Allah'ın açıklamasıyla. Allah Teala Kıyamet suresinin 16, 17, 18 ve 19. ayetlerine baktığımız zaman 4 ayeti kerimede Allah Resulüne bir hakikatte bulunuyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek üzere dilini acele ederek ezberlemeye çalışma. Mutlaka Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Çünkü muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an-ı Kerim'in okunuşuna tabi ol. Sonra kıyamet 19'da sümme enne aleyna beyanehu. Sonra her devirde Kur'an'ı açıklamak kimin vazifesi? Allah benim üzerimedir diyor. Ben Resulümü açıklayacağım. Siz de ondan öğreneceksiniz. O zaman çok kolay, çok basit. Yapmamız gereken kalben ulaşmayı dilemek. Çünkü dilemeyen kişilere Allah ne yapmıyor? Rahim esmasıyla tecelli etmiyor. Rahim esmasıyla tecelli etmediği insanlar Kur'an'a karşı nedirler? Rahim esmasıyla insana Allah tecelli etmeyince o kişinin Kur'an'a karşı durumu ne? Kör. Başka? Sağır. Başka? İdraksız, dilsiz. Bunu nereden biliyoruz? Füsület suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bu Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Amenü olanlar için hidayet ve şifa. Şimdi kimdir amenü olan? Amenü olan Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ben bu amenü olanları yanından kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. O zaman amenü olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Ve Allah'a mülaki olmayı dileyenler için Kur'an-ı Kerim nedir? Hidayet. Nedir başka? Hidayet ve şifa. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalbinizden tamamen o 19 hastalığı temizlerse, yerine 19 fazileti geçirdiği zaman kalbiniz şifaya kavuşuyor mu? Tüm hastalıklardan tamamen temizleniyor ve kalbiniz şifaya kavuşuyor. İşte Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i indirmesi 23 sene boyunca sahabenin kalbini şifaya kavuşturmak için. Ama şifaya kavuşabilmeleri için hidayet olmadan mümkün mü? Hayır, çünkü daha 10 ayette kişi mürşidine tabi değilse hangi durumdadır? 10 ayet gelince delalettedir, öyle değil mi? İşte delalette olanlar için Kur'an-ı Kerim nedir? Onlar Kur'an-ı Kerim'e karşı kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Nereden biliyoruz delalette olanların durumu bu şekilde? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ. O hevasını ilah edenini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. İlmi var ama delalette. Neden? Allah Teala kalbini ve kulaklarını mühürlemiş, basar hastası üzerine de gışavada da perde yerleştirmiş. Neden? Delalette olduğu için. Delalette olanların durumu ne? Delalette olanlar hidayette değil. Hidayet ne o zaman? Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer bir insan dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmıyorsa, o delalettedir ve delalette olanlar için kesinlikle Kur'an kursaklarından geçmiyor. Ama hidayet üzere olanlar için Allah Teala mutlaka 12 tane kalp şartıyla onları nereye ulaştırıyor? 7 kalp şartıyla mürşitlerine ulaştırıyor ve mürşide tabi olan kişi hidayette, tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. İşte hidayette olanlar 7 kademedeki nefs tezkesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve o kişi Allah'ın dostu oluyor, ermiş evliya olmuyor. Allah Resulü ne diyor? Ölün ölmeden evvel. Bir insan fizik vücut bakımından ölmüş olsaydı ne olacaktı? Onun ruhunu Azrail Aleyhisselam'a vazifeli melekler kime götüreceklerdi o ruhu? Allah'a götüreceklerdi. Ama Allah Resulü ne diyor? Ölün ölmeden evvel. Yani ne demiş oluyor? Hayattayken ruhunuzu kime ulaştırın? Allah'a ulaştırın, ölün ölmeden evvel. Şimdi ruhunuz Allah'ın zatına ulaşması Allah'ın garantisinde. Allah bunu söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, bu talebi kimin kalbinde görürsem ondan sonrası tamamen bana ait. O yapmış olacak ama onun sevgisini ben ona vereceğim. Yani ulaşma dileği kalbine girdiği an Rahim esmasıyla ben tecelli edeceğim. 7 Furkan'ı ben vereceğim. Onun sevap mizanını ben ağırlaştıracağım. Kur'an-ı Kerim'in başka sırrı da şu. Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırandır. Dikkat ederseniz bugün bizim dışımızdaki camianın hepsinin hedefinde ne var? Ameller, ameller, ameller. Ve bu amellerle nereye gideceğini zannediyorlar? Cennete. Halbuki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki sır o değil. Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırıyor. İnsanın kendi ameli değil. Şimdi bu insanlar emaniye dayalı birçok amel işliyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, yüzlerce amel. Ama neden Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırıyor? Neden diğeri? Allah Resulü diyor ki, öyle insanlar var cennetlik amel işlerle ama nereye gideceklerdir? Cehenneme. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. İşte cehennemlik amel işleyip onları cennete götüren kim? Kur'an. Nereden biliyoruz? Enfal 29'dan. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu in tettakullaha, eğer takva sahibi olursanız. Kur'an ne diyor? Takva sahibi olanlar Allah'a yönelin. Ne diyor? Takva sahibi olanlar ne yapın kendinizi? Şirkten kurtarın. Öyleyse amel terazisini ağırlaştırınca ne olmuş oluyor? Kur'an'ın kendisi. Eğer takva sahibi değilse bu kişi, ki nitekim Kehf 103, 104, 105 takva sahibi değil, o zaman amelleri ne oluyor? Yaptığı ameller boşa gidiyor. O zaman dikkat edin, hiç ameli olmamasına rağmen amel terazisini ağırlaştıran Kur'an'ın kendisi, o kişi ayetlere iman ettiği için. Ama ameli olmasına rağmen ameli boşa giden kişi nedir? Kur'an'ın ayetlerine ne yapmıyor? Ne yapmıyor? İman etmiyor. Ulaikellezine keberu bi ayati rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likallığa ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. O zaman dikkat edin, kişinin ameline değil. Allah'ın indirdiği iki taneyi, bir tanesi Kur'an, diğeri de Allah'ın mürşidi. Şimdi siz kendi kendinize ne hangi ameli yaparsanız yapın, bütün günahlarınızı sevaba çevrilebilir mi? Bunu Allah Teala kimin vasıtasıyla gerçekleştiriyor? Mürşidine tabi olan kişinin. Birincisinde Kur'an ayetlerine iman ettiği için Allah onun günahlarını örtüyor. Günahların örtülmesi sebebiyle birinci kat cennet, ikinci cennet mürşidine ulaştırıyor. Günahların sevaba çevrilmesiyle nereye gidiyor? İkinci kat cennet. Henüz kişinin ameli var veya yok, hiç önemli değil. Ama ondan sonra kişinin yaptığı zikirlerle, ki o zikri de ona sevdiren kim? Allah Teala. O zikir sevgisiyle çok kısa süre içerisinde üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısını Allah Teala herkese hibe ediyor. Lütufta bulunuyor ve bu evrensel kanun her dönemde var. Edeple gelen nerede, neyle döner? Lütufla döner. Allah'ın lütfu keremi, üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, siz de bu Allah'ın lütfuna mazhar olmak istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an bir görev daha size düşüyor. Ölün ölmeden evvel bunu gerçekleştirdiniz, ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın dostu oldunuz. Şimdi bir kere daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel. Buradan neyi anlamamız lazım? Buradan başka insanlar için yaşamayı anlamamız lazım. Her gün Hazreti Ömer'in uyumadan evvel kendini hesaba çektiği gibi bugün Allah için ne yaptın? İşte bu noktada sahabenin o güzel davranışları aklımıza geliyor. Sahabe birbiriyle karşılaştıklarında hangi sureyi okurlardı? Bakara suresi. Bunun en güzel cevabını yine Mehmet Akif Ersoy Safahat adlı şiir kitabının 19. şeyinde bunu açıklıyor, şerh ediyor. Allah'ın 99 esması var. En başında hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka vel asr suresini okurlarmış, bu neden? Çünkü meknundur, gizlidir bu surede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları nerede? Bu vel asr suresi 3 ayetten oluşuyor. Kurtuluşun bütün sırları bu surede gizli. En başında imani hakiki geliyor. Nedir imani hakiki? Kişiyi hüsrandan kurtaran iman. Öyle değil mi? Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî husr. İnsanlar hepsi hüsranda. Ama hüsrandan kendisini kurtaran kimdir? اِلَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا Ameli olanlar, hüsrandan kurtulanlar. Bakıyoruz, kimdir ameli olan? Hud suresinin 29. ayet kerimesi Nuh aleyhisselamla gemiye binenler. Allah Resulü ne diyor? İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ama bir sırrı daha Nuh aleyhisselama veriyor Allah Teala. Diyor ki Hud 36'da, ya Nuh, şu ana kadar amen olup seninle gemiye binenler tamam, onlar kurtuluşta. Bundan sonra artık hiç kimse amenu olamayacak. O zaman gemiyi çalıştır. Yani bundan sonra olamayacağına göre hepsinin ne olması lazım? Helak olması gerekir, suda boğulması. İşte Hud suresinin 36. ayet kerimesi. Ve Nuh'a, senin kavminden amenu olmuş olanlar hariç, onlar asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Bunu Allah Nuh'a vahyedildi, Nuh aleyhisselama. Bundan sonra kimse artık amenu olmayacak. Amenu olanların hepsi seninle gemiye bindi. Sonra geminin şeylerini, motorlarını çalıştır ve devam et ve gerçekten de gökten alabildiğine su, yerden alabildiğine su fışkırıyor ve bütün kara parçaları, her şey tamamen suyla kaplanıyor. Olay bu şekilde. Aslında her dönemde insanların durumu budur. Kurtulanlar Nuh'un gemisinde yer alanlardı. Siz de ve bundan sonra tebliğ yapacağınız tüm insanların da Nuh'un gemisinde yer almasını istiyor musunuz? Bileti nedir? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dileyeceksiniz ama bu dilek kalpten olacak. Zaman zaman çok kardeşlerimizin ihtilafa düştükleri noktalardan bir tanesi, ya hocam ben Habir'i ağlıyorum, sızlıyorum, acaba bu kalp, dilek kalbime indi mi? Sanıyorum inmedi. Öyle düşünüyorlar. Neye dayanarak bunu söylüyor? Diyoruz ki eğer sen gerçekten mürşide karşı bir sevgi, bir iştiyak duyuyorsan ona ulaşmak için, zikir senin hoşuna gitmeye başladıysa, namaz, oruç, keza öyle, o zaman sevgili kardeşlerim, daha önce bunları yapmayan sen, Allah'ın rahim esmasıyla, tecelliyle Allah sana sevdiriyor ve yapmaya başlıyorsun. O zaman kesinlikle sen kalpten dilemişsin. İblis, insanların önüne engel olmak, insanların Allah'tan uzaklaşmasını sağlamak için her şeye başvuruyor ki, gerçekten o bizim düşüncemizi taklit ediyor. Sanki biz aklımızla bunu yapıyormuşuz gibi. Onun için Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hututu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bize kötülüğü öğreten kim? Kim söyleyecek? Bize kötülüğü öğreten kim? Şeytan. Demek ki Rabbimiz nasıl bize iyiliği öğretiyorsa, şeytan da bize neyi öğretiyor? Kötülüğü öğretiyor. Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin arkasında kim var? İblisin öğretisi var, iblis var. Allah Teala da bizi uyarıyor diye ayet-i kerimede, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olursanız şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa, sualim var size, Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerimize olması için ne lazım? Kim söyleyecek? Evet, ulaşmayı dilememiz lazım ki kesinlikle o rahmet ve fazıl bize gelebilsin. Yani siz şeytanın güdümünden kurtulmak istiyor musunuz ey kullarım diyor. Kurtulmak istiyoruz ya Rabbim. O zaman kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz an Allah Teala kalbinize koyduğu Allah sevgisi, mürşit sevgisiyle zikretmeye başladığınız an, hangi ayet gereğince? Hadid 16. O amin olanların kalplerine Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? İşte ulaşmayı kalben dilediğiniz an, yedi furkanın sahibi kişi Allah ismini tekrar etmeye başladığı zaman Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir. Nedir o? Rahmet ve fazıl. Fazıllar girmez, rahmet içeriye sızar ve kişiyi huşu sahibi kılar. O zaman huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri adeta Allah'a giden merdivenin basamakları. Tek tek Efendimiz'in öğretisini takip ederseniz bir bir merdivenleri çıkıyorsunuz ve sonuçta ulaşmanız gereken hedefi de %100 yaşıyorsunuz. Evet, bakın Allah Resulü böyle dedi. Ben şunu şu anda bununla karşılaştım. Yani önümüz o kadar aydınlık ki, ama neyle aydınlık? Resulün ayetlerinin açıklamasıyla aydınlık. Şimdi kişilere diyoruz ki hacet namazı kılın, müşrinizi Allah'tan sorun. Adam çıkıyor diyor ki bu rüyaya şeytanın karışmadığını nereden bileceğiz? Ya sevgili kardeşlerim, diyoruz ki kim için kalben ulaşmayı dilediyse Allah diyor ki o kişi bana tevekkül etmiştir. Bana tevekkül eden benim korumam altındadır. Artık iblisin ona yaklaşması mümkün değil. Allah bu garantiyi veriyor. Nitekim bakın bir hadiste, ey Ademoğlu diyor, Ademoğlunun kalbinden dünyanın arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Ve Allah Teala bu yolların hangisinde kişiyi helak edeceğini önemsemez. Allah için önemli değil. Ama kim Allah'a güvenirse, tevekkül ederse, Allah onun arzularını keşmekeşinden kurtarır. Yani nefsinizin manevi kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetten Allah'ın sizi kurtarmasını istiyor musunuz? Dinler mi kalplerini? İşte Allah'a güveneceksiniz, Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a ulaşmayı ne yapacaksınız? Dileyeceksiniz. İnsanlar ben cennete gitmek istiyorum dedikleri takdirde cennete gidebilirler mi? Ama ben sana ulaşmayı diliyorum dediği zaman o kişi Allah cenneti garanti ediyor mu? Öyleyse cennete gitmenin bedeli nedir? Cennete gitmenin bedeli kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onun için Efendimiz yıllardan beri Kur'an'ın da giriş kapısı, cennetin de anahtarı nedir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şimdi kendimizi bu konuda hesaba çekeceğiz. Ölün ölmeden evvel, bu bir dilek Allah'ın garantisinde. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. İşte burada tek diyoruz. Sevgili kardeşlerim, çoğu zaman ben hocam görevlerimi yapamıyorum, zikrimi yapamıyorum, namazımı kılamıyorum. Şu engel oluyor, bu engel, yüzlerce engel kardeşlerimiz ulaşıyorlar. Burada aslında ne eksikliğini görüyorsunuz? Tevekkül eksikliği. Yani kişi Allah'a güvenmiyor. Güvense Allah ona yardım ederek engelin cinsi ne olursa olsun o engeli Allah kaldırır mı? %100 evet. Allah'a güvenmesi lazım, Allah'a güvenmesi lazım. Efendimiz buyuruyor ki Allah'a inanıyorsanız Allah'a tevekkül edin. Tevekkül ediyorsanız size galip gelen yoktur. O zaman tevekkül eden kişiye şeytan galip gelebilir mi? Ama eğer bir insana şeytan galip geliyor, onu zikirden alıkoyuyorsa, men yakşu an zikru rahmani nukayitevle şeytanı, kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz şeytanı musallat ederiz. Şeytanı musallat olduğu kişinin de eksik ne? Güven eksikliği. Allah'a güvenmiyor. Allah'a güvenirseniz kesinlikle Allah'ın o yardımı size vermemesi mümkün değil. O sebeple mutlak surette güven tazelememiz lazım. Allah'a güvenmemiz lazım. Neyi istiyorsa kimden isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. Bir başka hurafe de şöyle. Ben diyor, ben kendimle Allah arasına kimseyi koymuyorum. Ben ne isteyeceksem Allah'tan isteyeceğim. Tamam. Ama eğer Allah senin ne isteyeceksen biri vasıta kılmanı emretmişse, o zaman sen Allah'a isyan ediyorsan Allah'tan istediğin zaman cevabını alabilir misin? Nitekim Rabbimiz ne diyor Nisa 64'te? Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Bakın Allah kendisiyle o kişi arasına Resulü koyuyor mu, koymuyor mu? Koymuş oluyor ayeti kerimede. Resul de onlar için mağfiret dileseydi o zaman Allah onun tövbesini kabul ederdi. Efendimiz burada bu dua faslında neyi örnek veriyor? Bektaşi'yi, yani baba erenleri ne yapıyor? Herkes yağmur duasına çıkıyor. Her gün gidiyorlar. Hava civa, bomboş geliyorlar. Dualar hiç tesir etmiyor. Baba erenler orada diyor ki ne yapıyorsunuz? Biz diyor yağmur duasına çıkıyoruz. Sen burada kendi kendine keyfi sefadasın, olur mu böyle şey? Yahu diyor, isteyeceğiniz yeri bilmiyorsunuz. Bana sorun diyor. Lan diyor, beynemez sen, Sana istesek ne olacak? Bırakın bana o işi diyor. Ve olanı yapıyor ama şurada demek ki bir elin nesi var? İki elin sesi var. Evet, dua edeceğiz. Dua bizim için Rabbimize olan bir köprü, mutlaka kullanmamız lazım. Ama ancak duası kabul olunan bir kişiyi vasıta kılmamız lazım. Nitekim Allah Resulü bir başka hadisinde ne diyor? Günahsız bir dille dua edin. Hadi bakalım şimdi. Nereden çıkacak günahsız bir dil? Bulabilir misiniz? Günahsız bir dil. Günahsız dilin sahibi kim? En üst seviyedeki. Evet. Yani çünkü günahsız, onun iradesi var mı? Yok işte. Onu vasıta kılarsan ben sana vereceğim. Dolayısıyla bütün kuralları, kanunları bir bir Allah Teala ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ve bize uymamızı, itaat etmemizi emrediyor. Kendi kafamıza gidersek asla yol alamayız. Nereden nereye? Bugün ne? Miraç kandili. Miraç kandilinde neyi anlatmamız lazımdı? Miracı anlatmamız lazımdı. Ama bunlar da miracın basamakları, biliyorsunuz değil mi? Yani üçüncü basamakta ulaşmayı dilemeden o kişi namazda miracı yaşayabilir mi? Hayır. Namaz mümin miracı. Onun ötesinde seyri sülükü yaşamadan Allah'ın huzurunda namazı kılabilir miyiz? İmkansız. Dolayısıyla evet, miraç kandilindeyiz ama miracın ön basamaklarını anlatıyoruz ve bunun öncesinde dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet olduğunu net olarak bilmemiz lazım. Ondan sonra Allah Teala ibadetlerin sultanı zikri bize sevdiriyor. Zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve en sonunda tesbihe ulaşıyoruz. Tesbihte nedir? İradenin Allah'a teslimi. İki tür amel var. Kader ve kaza. İrademizin var olduğu her yerde kendi serbest irademizle yanlış da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Ama iradesini Allah'a bağlamış bir insan artık o kişiden yanlış sadır olabilir mi? Hayır, çünkü o artık Allah'ın emriyle iş görüyor. Dolayısıyla o noktadan itibaren o kişi eğer dünyada seçilen birisi ise külli iradeyle tespihte, eğer Resul ise, Nebi Resul veya Veli Resullerden bir tanesi ise ilahi iradeyle tespihte ve artık o kişi iradesiyle hareket etmiyor. Ya ilahi iradeyle ya külli iradeyle hareket halinde. İkisinde de artık sadece fayda ve hayır var. Hiçbir zaman bir derecat kaybı söz konusu değil. Biliyorsunuz kader, men amene bil kaderi emine bil kederi. Kadere iman eden kederden emin olur. Kader tahtında hayatı yaşamak istiyorsak mutlak surette irademizin de ne olması lazım? Allah'a teslim olması lazım. Allah-u Teala bütün bu kanalları herkese açmış mı? %100 evet. İşte hamd eder şükrederiz. Ruhun Allah'a ulaşması çok kısa süre içerisinde, 50 süre içerisinde gerçekleşiyor. Ama bundan sonrası hep Allah için yaşamak. Nitekim yaratılış gayemize de baktığımız zaman Allah-u Teala Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak olduğunu görüyoruz. Neden mutlu olmak? Çünkü Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman hep hidayeti görüyoruz. Kur'an kimler için? Takva sahipleri için nedir? Takva sahipleri için nedir? Hidayettir. Elif, lam, mim, zalikel kitabu, la raybe fi. Bunda şüphe yoktur. Huden lil muttakin. Takva sahipleri için nedir? Hidayettir. Öyleyse takva sahip için Kur'an hidayetse, hidayetin hedefi nedir? Hidayetin hedefi de mutluluk. Hangi oranda Allah'a teslim olmuşsak, o oranda mutluyuz. Ulaşmayı dilemişiz, ayetlere iman açısından teslimiz. Mürşidimize tabiyiz, Allah adına mürşide teslim olmuşuz. 3 saatlik zikrin sahibiyiz, ruhumuzu Allah'a teslim etmişiz. 18 saat zikrin sahibiyiz, fizik vücudu teslim etmişiz. 24 saat zikrin sahibiyiz, nefsimizi de Allah'a teslim etmişiz. Yani teslimiyet oranında mutluluğumuz %100 Allah-u Teala bize garanti ediyor. Mutlu olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman mutlu olmak elinizde, başkasına değil. Genellikle biz insanlar şeytanın tesiri altında mutsuzsak bunun sebebini kime bağlıyoruz? Dışımızdaki insanlara. İşte babam, işte hanımım, işte çocuğum, işte komşum, işte amirim, işte yüzlerce sebep söyleyebiliriz. Ama bunların hiçbirisi ne değildir? Geçerli değildir. Allah Teala mutluluğumuzu herkesin eline vermiştir. Ve demiş ki, teslim dinini hangi oranda yaşıyorsan o oranda mutlusun. Ne kadar Rabbine teslimsen o kadar mutlusun. Hayır, ben teslim olmak istemiyorum, ulaşmayı dilemek istemiyorum. O zaman bundan emin olun, şu dünyada neye sahip olursan ol, mutlu olamazsın. Dünyada hiçbir şey seni mutlu edemez. Bizi mutlu edecek olan sadece Allah'tır ve Allah'ın dostlarıyla o hedefe ulaşabiliriz. Onun dışında kendi amelimizle veya başka bir şekilde ulaşmamız mümkün değil. Bu zor mudur? Hayır, örnekleri tarihte belli. Hazreti Musa Aleyhisselam, ona tabi olanlar gerçekten mutlu yaşamışlar. Hazreti İsa, ona tabi olan havariler mutlu yaşamışlar. Hazreti Peygamber Efendimiz, ona tabi olan sahabe mutlu yaşamışlar. Bugün de mutlu yaşayanlar var mı? Kesinlikle var. Şartlar ne olursa olsun, siz kalbinizden zikrediyorsanız, sizinle kavga edene benim seninle işim yok, senin hesabın Allah'la. Ben seninle asla kavga etmiyorum, içinden zikrettiğim zaman o davranış sana etki eder mi? Hayır. Ama ne zaman iblis sizi kandırır, çata çata ona cevap verirsen, sen haksızsın, ben haksızsın tartışmasına girersen, o zaman iblisin ekmeğine ne yapmış oluyorsunuz? Yağ sürüyorsunuz, böyle yapmayın. Sizinle her zaman bir engel çıkacak. O muhatap kimdir aslında? Muhatabınız Allah'tır. Hep sahibini çağıracaksınız. Eski Allah dostları diyor ki, bir sahibiniz, dostunuz var ve onu ziyaret etmek istiyorsunuz ama kapısında devamlı havlayan bir köpek var, sizi bırakmıyor. Ondan kurtulmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Taş sopa alırsanız kurtulabilir misiniz? Mümkün değil. Yenemezsiniz. Ama siz sahibini çağırırsanız, o zaman kesinlikle o mutlaka mağlup olmak durumda. Biz de her engel karşımıza çıktığı zaman ne yapacağız? O engelin aşabilmek için etraftaki o kişilerle kavga etmeyeceğiz. Yapmamız gereken onun sahibini Allah'a çağırmak. Nerede mutsuzsak, nerede huzursuzsak, şeytanın parmağı var mı? %100 evet. Şeytan insanları birbirine karşı karşıya getirir, onları birbirine düşman ediyor. İşte Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرُدُ شَيْتَانُ وَاَنْ يُكَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى. Şeytan onlara aralarında düşmanlığı ve kini koymak istiyor. Ve onları zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor. Allah Resulü tersine diyor, zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Öyleyse kalpleri katılaştıran kimdir? Şeytan. Şeytan zikirden ve namazdan alıkoyuyor. Namazdan, zikirden ve namazdan alıkoyduğumuz zaman şeytan filin hortumu gibi kalbimize hortumunu uzatıyor. Devamlı karanlıklarını bizim kalbimize boşaltıyor. Ama buna müsaade etmek istemiyorsak ne yapmamız lazım? Hemen Allah dememiz lazım. Allah dediğiniz an o filin hortumu o kalbe uzatan iblis gider mi, gitmez mi? %100 gider. Allah dediğiniz an şeytanın kapısı kapalı, Allah'ın kapısı açık. Öyleyse Allah deyin bakalım. Allah deyin. Bunu devamlı deyin. O zaman devamlı kapınız Allah'a açık olur ve şeytana kapalı olur. Ve şartlar ne olursa olsun şeytan asla sizi ne yapamaz? Huzursuz ve mutsuz kılamaz. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz böyle bir mücadeleyi verirken, nitekim Taif'e tebliğe gittikleri zaman çok meşakkatler içerisinde İslam bize miras bırakıldı. Öyle bugünkü gibi değil. Atılan taşlardan Resulullah'ın yüzü kan revan içinde kalıyor ve sahabeler bunu bu şekilde görünce çok üzülüyorlar. Ey Allah'ın Resulü, onlara beddua et. Allah onlara gününü göstersin deyince Allah Resulü şöyle diyor. Allah beni beddua için göndermedi. Niçin gönderdi? Dua için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zaman önümüzdeki tebliğ noktasında çok engellerle aşıyoruz. Aile hayatında veya normal insan ilişkilerinde hemen kızıp beddua etmek, hayır. Efendimizin açıklamasıyla Allah'a ulaşmayı dileyen beddua etmez. Ama beddua edenin de duasını Allah kabul etmez. O zaman anlayın yani. Demek ki bizim işimiz beddua ile değil. Ne iledir? Dua iledir. Dua edeceğiz ve dua ettiğimiz zaman istisnasız ola ki bir gün o da kalbi Allah'a açılır, Allah'a ulaşmayı diler. Allah beni zorlayıcı değil, tebliğci olarak gönderdi. O zaman tebliğlerimizde, insan ilişkilerinde biz onlara daveti ulaştırdığımız zaman zaman zaman ipin ucunu kaçırıyoruz. İcbar ediyoruz. Hadi tövbe, hadi tövbe, hadi tövbe. Buna gerek yok sevgili kardeşlerim. Tebliğ yaptığımız zaman vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. Tamam, ikna güzel ama karşı tarafı böyle zorlayarak yaptığınız zaman o zaman ona sevdirtmek yerine ne yapmış oluyoruz? Nefret ettirmesini sağlıyoruz. Kardeşlerimizin buna da dikkat etmesi lazım. Allah Resulü ne diyor? Diyor ki Allah beni beddua ve zorlayan değil, tebliğci olarak gönderdi. Biz tebliğimizi yapacağız. Vazifemiz orada noktalanır ve kimseyi icbar etmeyeceğiz. Allah beni lanet eden kişi değil, rahmet eden kişi olarak gönderdi. Öyleyse hepimiz etrafımızdaki insanlar için ne olmalıyız? Onlara Allah'ın rahmetini ulaştıran bir sebep olmayız. Cemaat rahmettir. Tefrika nedir? Azaptır. O zaman her zaman oyumuzu kimden yana kullanacağız? Cemaatten yana. Tıpkı şu anda böyle bir cemaatin içine yer aldığımız için. Bunun o noktaya gelmeden evvel çok itiraflar oldu. Yapalım mı yapmayalım mı? Bu kış gününde kardeşlerimizi uzak yerlerden çağırmak böyle şey mi olur falan. En sonunda Rabbimiz noktayı koydu yapalım diye. Mutlu musunuz? Dilden mi kalpten mi? Allah razı olsun. İşte her zaman son sözü kim söyler? Allah söyler ve söylediği zaman da en güzel mutluluğu o bizlere ulaştırır Allah'ın izniyle. Dolayısıyla iyi ki cemaat halindeyiz, buradayız. Hamd eder, şükrederiz. Allah'ı anıyoruz, zikrediyoruz. Efendimiz'i anıyoruz, zikrediyoruz. Kısacası bu birlik ve beraberliklerde devamlı Allah'ın rahmeti üzerimize yağıyor ve sadece bu rahmette mutluluğu, huzuru yaşıyoruz. Her şey çok mu güzel? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Allah razı olsun. Ve de devam ediyoruz. Ve de devam ediyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, aslında din çok kolay. Neden kolay? Allah bizimle birlikte olduğu için kolay. Ve gerçekten Kur'an'dan dini öğrendiğiniz an ki Mehmet Akif Ersoy doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrının idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Doğrudan doğruya Kur'an'dan dini öğrendiğiniz an söylediğiniz her söz kalbinize şifadır. Mutlak surette o nuru kalbinize ulaştırır ve siz o nurla Allah'a giden bir yolculuktasınız. Nereye varırsanız varın hem mutlusunuz hem etrafı insanları mutlu ediyorsunuz. İşte dinin cemaat olmasının arkasında bu var. Ve Allah Resulü diyor ki cemaatten bir karış ayrılan İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Acaba bizi cemaatten ayıran şey Kur'an'da zikredilmiş mi? Evet. Bunun adı fısk. Kim zikirden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Zikri insandan, daha doğrusu insanın zikretmesine engel olan kimdir? Şeytan. Bunu acaba nasıl yapıyor? Bunu sevgili kardeşlerim, dünyevi hayatı bize cazip gösteriyor ve Allah'ın önüne geçiriyor. İşte dünya nedir derseniz, Kur'an'daki özet haliyle dünya mal ve evlattır. Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde El malu vel benune zinetil hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Dikkat ederseniz Allah Resulü bir şey daha söylüyordu. İkisini karşılaştırın. Ne diyordu? Öyle insanlar var, şehit değiller. Resul de değiller. Ama şehitlerin, Resullerin gıpta ettiği kişilerdir. Bunların farkı ne ya Allah'ın Resulü? Onlar birbirini Allah için severler. Birbirlerini Allah için severler dedikleri zaman iki şey daha söylüyor. Onlar arasında bir mal alışverişi yok. Onlar arasında bir akrabalık bağı da yok. Yani onlar bir dünyevi menfaat sebebiyle araya bir araya gelmiş değiller. Onların bir araya gelmesi, onları bir araya getiren şey ne? Allah sevgisi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah onların kalplerini telif etmiş ve onların kalbini Allah'ta birleştirmiş. İşte onlar birbirlerini Allah için sevenlerdir. Her zaman hedefimize bu olması lazım. İşte dünya hayatı mal ve çocuklar. Ama kişinin niyeti mal ve çocuk değilse neden değil olması lazım? Allah Teala bize tercihte bulunmamızı istiyor. Hangi ayette? Kehf Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ve'lemu innema emvalukum ve evladukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız nedir sizin için? Bir fitne. Yani dünya hayatı nedir? Bir fitne, imtihan. Dünya hayatı bir imtihan. Ama bu imtihan ederken Allah Teala neyi tercih etmemiz gerektiğini de bize söylüyor. Vallahu indehu ecrun azim. Ama ecrun azim nerededir? Ecrun azim Allah'ın katında. O zaman ecrun azime ulaşmak istiyorsanız ne demeniz lazım? Allah. O zaman bir tarafta dünya malı, bir tarafta Allah'ın zikri. Eğer siz dünya malını Allah'ın zikrini öne geçirirseniz o zaman otomatikmen hoşunuza giden dünya malı olur ve şeytan da size bunu sevdirir. Hangi ayet gereğince? Hicr 39'da. Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Ama kimler hariç? Muhlis kullar hariç. İblis neden herkesi saptırıyor da muhlis kulları saptıramıyor? Kim söyleyecek? Çünkü muhlis kulun kalbinde artık şeytanın etki edebileceği ne yok? Karanlıklar, hastalıklar, afetler yok. O muhlis kulun kalbi sadece ve sadece 19 faziletin sahibi yetmez. Yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği bir kişidir. Yetmez. Bir şey daha var. Bakara 186 ile muhlis kulu birbiriyle birleştirin bakalım. Ne diyordu Bakara 186'nın sonunda? لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ. Yani umulur ki onlar irşada ulaşırlar, ihlasa ulaşırlar. Öyleyse ihlasa ulaşabilmenin giriş kapısı bir dilek ama sonuçta eğer zikre devam ederseniz ihlasa ulaşır mısınız? İhlasa ulaştığınız zaman irşada ulaşmış oluyor musunuz? İrşada ulaşan kişinin duasını Allah %100 kabul ediyor mu? Ediyor. Neden? Çünkü Allah o davette bulunuyor. Hani tabir caizse vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. İstemeyi veren kim? Allah. Allah davet ediyor seher vaktinde. Şimdi sana vereceğim kelimelerle bunu tekrar ediyor. Tövbe-i Nasur'a tövbe et. Daveti yapan Allah'sa karşılığını vermemesi mümkün mü? Hayır. Öyleyse eğer irşada ulaştıysanız %100 bilin ki Rabbimiz seher vaktinde sizi ne yapacaktır? Tövbe-i Nasur'a davet edecektir. Tövbe-i Nasur'a tövbe ettiğiniz an salahın ilk 5 kademesinde kalbiniz müzeyyen olur. 19 kademede müzeyyen olan kalbi gerçekten kişi kimdir? Bir veli mürşit olmuştur. Yani Kur'an'ın son hedefine ulaşmıştır dünyada seçilen birisi ise. Evet, veli mürşit olmuştur ki Allah-u Teala dünyadayken seçilenlerin de doğmadan evvel seçilenlerin de hepsinden Allah'ın istediğine bir veli mürşit olmaları. Önce Allah'a dost olmaları, sonra irşada ulaşmak için baştan sona kendilerini Allah'a tahsis etmiş olmaları, Allah'a adamış olmaları. Gerçekten de veli mürşitlerin hepsi Allah'a kendilerini adayanlar mıdır? Evet. Şeyban-ı Rahi Hazretleri'ni hatırlıyor musunuz? Mürşidi işte İmam-ı Şafii Hazretleri'nin mürşidi biz dinimizi ondan öğrendik deyince ya diyor onu okuma yazması yok, o bir çoban diyor. Nasıl oluyor bu iş? Gidelim ona soralım bakalım nasıl oluyor. Ona soruyorlar zekatın hesabına, sana göre mi bana göre mi? Deyince sana göre bana göre farkı yok, zekat zekattır diyor, hayır diyor. Sana göre 1/40, bana göre ise ben kendim zekatım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatında veli mürşit olma hedefine ulaşmak için ne yapmak lazım? Kendimizden vazgeçmemiz lazım. Kendimizi defterden silmemiz lazım. Defterden silmeliyiz ki o Efendimizin bahsettiği bir kitap defter almaya karar veren kişi niyeti belli, evliyaların ismini yazacak. Gittiği her yerde herkes ne diyor? Benim ismimi de yaz, benim ismimi de yaz, benim ismimi de yaz. O deftere sizin isminizin de yazılı olmasını istiyor musunuz? Lider mi, kaptan mı? O zaman kendinizi defterden siz sileceksiniz ki Allah'ın dostu sizi oraya yazsın Allah'ın izniyle. Evet. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Miraç'tan da kısa bahsedelim ve sözü size bırakalım. Allah Resulü'nün miracı yaşaması noktasında ruh vücuduna örtü olduğu, gerçekten de Efendimizin bahşettiği ilim, bugün dünya o kadar teknoloji seviyeye ulaşmasına rağmen henüz onlar bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Miracı bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Kara maddeyi bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Sonsuz hızı bilmiyorlar. Bilmedikleri o kadar çok şey var ki, kısacası bunların hiçbirisini bilmiyorlar. Ama hamd eder, şükrederiz. Hız kanunlarının hepsini Allah'tan aldığı öğretiyle Efendimiz bunları bize öğretti. Sonsuz hız, ışık hızı ve ışık hızının altındaki hızlar. Eğer Einstein'ın fiziğine bakacak olursanız, onun insanlara öğrettiği zana dayalı Einstein fiziğinde ne var? Asla kimse ışık hızına ulaşamaz, yetmez, sonsuz hız da yoktur. Ama her gece hepiniz ışık hızına ulaşıyorsunuz. Biliyor musunuz? Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı zaman bundan emin olun, hepiniz ışık duvarını geçiyorsunuz. Evvela ışık hızının altındaki hızlar, fizik vücut elektronla dinlenmeye geçtiği zaman devir sayısı düşüyor. Buna karşı elektronun devir sayısı yükseliyor. İkisi eşitlendiği zaman nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor ve foton ışık hızıyla siz öbür tarafa geçiyorsunuz. Devam ederse sonsuz hıza ulaşıyorsunuz ve dilediğiniz yere uçabiliyorsunuz. Bu nefsi tayin mekan. Bir de ruhu tayin mekan var. Tamam. O da ancak Allah'ın ruhunu 19 kademede müzeyyen olan kişinin kalbine, başının üzerine gönderiyor. O ruhuyla ruhu tayin mekan da yaşayabilir. Ama Resulullah'ın Miraç'ta yaşadığı nedir? Resulullah'ın Miraç'ta yaşadığı nefs tayin mekanı değil. Ruh tayin mekanı değil. Ne tayin mekanı? Fizik vücut tayin mekanı, ruh vücuduna örtü oldu. Ve o ruhun içerisinde hem fizik vücudu vardı hem nefsi vardı. Ve ruhun kanunlarına tabi olarak Allah'ın huzurunda yerini aldı. Allah'la konuştu, ruhun baş gözüyle Allah'ı gördü, emirler aldı ve tekrar yeryüzüne döndü. Ve hamd eder, şükrederiz. Biz bugün nasıl aile fertlerini yakinen biliyorsak, bu miraca da o kadar iman etmiş yakinen iman ediyor muyuz? Bizler mi, kalpten mi? Bu ayet anlatıldığı zaman gayet güzel, gayet kolay. Ama gelin görün ki işte o camide yer alan yıllardan beri türlü türlü ibadetlerle dini yaşadığını zannedenlerin, evet var ama kalplerinde devamlı ne var? Bir şüphe var. O acaba oldu mu olmadı mı? Halbuki şeksiz şüphesiz Resulullah'ın miracına iman ediyoruz ve bu miraç kandili vasıtasıyla da bu zamanı bize armağan eden Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Onun Resulüne de salat ve selam getiriyoruz. İyi ki bizleri insan olarak yaratmış, iyi ki ümmeti Muhammed'den kılmış, iyi ki Efendimiz'e öğrenci kılmış, iyi ki onun öğretisine tabi olmuşuz, iyi ki Kur'an'ı, fiziği Efendimiz'den öğrenmişiz. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini

Yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabımızın 3. bölümüne ulaşıyoruz. Konuşmamızın da tabii. Ve soruyoruz. Sahabe Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını da yaşamış mı, gerçekleştirmiş mi? Bunu da 1. bölümde hatırlayacaksınız. Anlatmıştık. 1. bölümde sahabenin 7 safhasını, İslam'ın 7 safhasını da yaşadığını, hepsinin irşada ulaştıktan sonra iradelerinde Allah'a teslim ettiğini, Allah'ın onları irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşada ulaştırdığını anlatmıştık. Öyleyse ne diyoruz burada, bir defa daha tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Zümer 17. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih 10. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar erkekler. Mümtehne 12. Hanımlar da tabi olmuşlar. Sual 3. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim ederek hidayete ermişler mi? Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer 18. Ve Âl-i İmrân 20'de de Allah-u Teala sahabenin hem nefslerini Allah'a teslim ettiğini hem de ondan evvel hidayete erdiğini ifade ediyor. Sual 4. Bütün sahabe beşiklerini Allah'a teslim etmişler mi? Âl-i İmrân 20 bunu anlatıyor. Biz hepimiz Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sual 5. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ederek halis kılarak muhlislerden olmuşlar mı? Cevap 5. Bakara 139. Biz onun için ihlas sahibi, Allah için ihlas sahibi, yani muhlis kullarız. Nefslerinin kalbini halis yapanlarız. Yani nefslerimizi de Allah'a teslim edenleriz. Sual 6. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat 7. Söylemiştik. Ve sual 7. Bütün sahabe Ensar'da, Muhacir'inde irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Yani kendilerine tabi olunmuş mu? Tövbe 100. İrşat makamının sahibi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş mi? 7 safhanın hepsini yaşamışlar ve 4 teslimlerini de gerçekleştirmişler. Kesin bir dizayn içerisinde Allah Teala bunu veriyor. Öyleyse sahabe ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Biz de sizleri İslam'ın 7 safhasında yaşayarak ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye çağırmıyor muyuz? 28 seneden beri yaptığımız bu değil mi? Bizden başka bir ikinci kişi var mı bunları söyleyen? O halde hala anlamıyor musunuz?

size gelmeyen bir ilim bize gelmiştir. Bu ilim öğrenen ve tatbik edenleri 7. kat cennet olan Adn cennetlerine ulaştırır. Bu ilim ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye ve dünya saadetinin %100'üne mutluluğun şahikasına ulaştırır. Davet ezeli ve ebedi davet değil mi? Bu davet 14 asır evvel sahabeye yapılmamış mıydı? Bu davet bu devirde sadece bizim tarafımızdan Allah'ın emriyle hepinize yapılmıyor mu? Bırakınız davet etmeyi. Bu hakikatleri bizden başka bilen var mı? Bizim kardeşlerimiz, bizim öğrettiklerimiz hariç tabii. Şimdi bir sualle devam ediyoruz. Beklenen Mehdi Resul kimdir? O halde beklenen Mehdi Resul muhakkak ki biziz. Konumuzu zaman açısından da inceleyelim. Said Nursi Hazretleri'nin açıkladığı tarihte 1978'de Sebil dergisinde çıkan ilk yazımızı hatırlayın. Adı Divayı Hamd altında toplanalım idi. Bunun ötesinde yüzlerce konferans, 3000 saatten fazla bilgisayarın hafızasına yerleştirilmiş dersler, açıklamalar. Radyolarımızdan, televizyonumuzdan ve uydudan 28 yıldır Allah'a davetler. Ve 1986 yılının Ocak ayında indi ilahide Divayı Hamd'in altın taht üzerinde yerini alması. O tahtın kimin tahtı olduğunu kendiniz söyleyin. 28 yıl boyunca hidayetin öğretilmesi ve Allah'a davet. Cumhurbaşkanlarına, parlamenterlere, Diyanet İşleri'yle vazifeli bakanlara, ilahiyat fakültelerinin profesörleri, doçentleri ve diğer öğretim üyelerine, müftülere, cemaat liderlerine ve Diyanet İşleri Başkanlarına yazılan yüzlerce mektup. Ve şimdi arda arda Allah-u Teala'nın emriyle gönderdiğimiz ihtarlar. Yukarıdaki söylediklerimizin, gerçekleştirdiklerimizin hiçbiri insanları Allah'ın yoluna almadı. İnsanların çok küçük bir kısmı Allah'ın yoluna girdiler. Şimdi 2000'den fazla din konusunda ileri giden kişiye ihtarları gönderiyoruz. Bugüne kadar hiç kimse ihtarlara itiraz edemedi. Neden Allah Teala artık ihtar adını veriyor? Çünkü biz kendimize düşen her şeyi yaptık. Bu mektuplar, insanlara davetler ve neticede sadece bizim söylediklerimizi hasır altı etmeye çalışan bir zihniyet. Ve 2004 yılı mihir kelimesinin 28 yıllık sırrının açıklanacağı yıldır. Mihir kelimesinin 28 yıllık sırrı. İşte bu kitabın sonunda o sırrı da açıklıyoruz. Mihir kelimesi acaba neyi ifade ediyor? Şimdi sonuca geliyoruz sevgili kardeşlerim. İbretle okunması gereken sonuç. 1. İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasının 7'si de farzdır. Birinci grup suallerde bunu veriyoruz. 2. 7 safhanın 7'sini de 14 asır evvel sahabe yerine getirmiştir. 3. Sizlerin sahip olduğunuz ilimde İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasından hiçbiri mevcut değildir. Yani 7 safhanın hiçbirini bilmiyorsunuz ve yaşamıyorsunuz. Bize çamur atmaya çalışanlara söylüyoruz. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Hiçbiriniz yaşamıyorsunuz. Benim zavallı kardeşlerim. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediğiniz cihetle gideceğiniz yer cehennemdir.
küfürdesiniz. İki, dalalettesiniz. Üç, Allah'ın kulu değil, şeytanın kulusunuz. Dört, sakın bizi kabahatli bulmayın, biz söylemiyoruz bunları. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nitekim bu kitapta daha sonra bunu ayetlerle bir defa daha vereceğimiz için buraya ayet koymadık. Beş, sizlere daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan mutlaka kurtulacağınızı ve Allah'ın kulu olacağınızı ihtarlarla ispat etmiş durumdayız. Öyleyse niye bizim söylediğimizi değil de şeytanın söylediğini yapıyorsunuz ve kendinizi dalalete bırakıyorsunuz? Bugüne kadar ilim sahiplerinden hiçbirisi gönderdiğimiz ihtarlara itiraz edemedi. Sizlere bütün bu Kur'an hakikatlerini öğretecek ve şeytanın pençelerinden sizleri kurtaracak olan sadece biziz. Başka biri yok. Sadece biz Allah'ın bize verdiği ilimle size sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı emrediyoruz. Bir defa daha söylüyorum. Sadece biz Allah'ın bize verdiği ilimle size sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı emrediyoruz. 9. Sadece bu ilim İslam alemini tam olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin iz düşümünde 7 safayı da yaşatarak kurtarabilecek ve birleştirebilecek ilimdir. Sahabenin iz düşümünde. Onlar 7 safayının farziyetini bilmişler. Bütün farzları gerçekleştirmişler. 7 safayı da yaşamışlar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. İslam alemi 10. İslam alemi bugün sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı unutmuş ve sizler gibi bize iftira atanlara sesleniyoruz. Sizler gibi sadece İslam'ın 5 şartıyla amel ediyor ve cennete gideceğini sanıyor. Ama cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. A benim zavallı kardeşlerim. Ne kadar boş amellerle, hayallerle geçiriyorsunuz vakitlerinizi. 11. Unutulmuş ve yok edilmiş olan Kur'an'daki hidayet kavramını Allah'ın öğretisiyle, her cephesiyle sizlere sadece biz öğretiyor ve yaşatıyoruz. Hamdolsun ki etrafımızda hidayeti yaşayan çok insan var. 12. Mehdi hidayete ermiş olup başkalarını da hidayete erdiren demektir. Belki bilmiyorsunuz diye söylüyoruz. 13. Allah'ın bize nasip kıldığı ihtarlarla din alimlerinin önde gelen 2000'den fazlasına Kur'an'daki hidayetin yol veya doğru yol olmadığını, Allah'a ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi olduğunu Kur'an ayetleriyle biz ispat ettik. Bu durumda sualler. Bizim bu ilmi Allah'tan aldığımız kesin değil mi? Tekrar ediyoruz. Bu durumda bizim bu ilmi Allah'tan aldığımız kesin değil mi? İki, zamanın tam bu noktasında tebliğ edilecek olan İslam'ın diriliş emri bu değil mi? Üç, bu emri tebliğ edenin Osmanlı Türklerini temsil eden bu ülkeden seçilmesi bu ülke için bir şeref değil mi? 4. Bizim Mehdi, İmam, Halife, Resul olduğumuz kesin değil mi? Sevgili kardeşlerim, bu suallerin cevaplarını onlar veremezler. Bizim kardeşlerimiz bu zavallı insanlara bunları öğretmekle vazifelidir. Soy kütüğümüz. Hamdolsun Yüce Rabbimize ki
Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcından bugüne kadar devam eden ve Evrenosoğulları'nın her ailesinde bulunan bir soy kütüğüne sahibiz. 700 yılı aşkın bu soy kütüğünde 11. Batı'nda soyumuza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu Hazreti Hasan soyundan bir katılımla şerif ünvanını alıyoruz. Biz bu soy kütüğünün 19. Batınıyız. 11. Batı'nda şerif oluyor Efendimizoğulları. 19. Batı'nda da biz varız. Soy kütüğümüz Bozoklu Han'dan itibaren başlıyor. Onun birinci oğlu Franki İsa Bey, sonra iki bölüklü Hasan Bey, ondan sonra da Evronos Bey. Ve Evronos oğulları isimlerini Evronos Bey'den alıyorlar. Dikkat edin. Evronos oğlu soyadı bu soy kütüğümüzde alınmıştır. Mahkeme kararıyla alınmıştır. Hakimlere ispat edilmiştir ki biz bu soyun sahipleriyiz. Kim Evronos oğlu soyadını taşıyorsa biline ki onlar, yani biz Evronos oğulları, bu soyadını mahkeme kararıyla elimizdeki kesin belgeleri ispat ederek aldık. Osmanlı'nın baştan sona bütün devirlerinde hep mevcut olan katıksız bir Osmanlı ailesinden ve Osmanlı kanıyla iftihar eden bir Osmanlıyız. Gerçek anlamıyla, tam anlamıyla bir Osmanlıyız ve aynı zamanda Osmanlı hayranıyız. Soy kütüğümüzün başında 7 asırdan beri 12 imamın yer alması bir tesadüf olabilir mi? 700 yıldan daha uzun bir süreden bahsediyoruz. Osmanlı 1299'da kurulmuştur ve 1920 yılında da yok edilmiştir. Ne hazin bir tecellidir ki biz Türkler Osmanlı'yı yok edenleriz. Bu bizi ta ciğerimizden, yüreğimizden yaralayan bir yaradır. Kimliğimiz iyi bilinen. Şimdi sualimiz o. Soy kütüğümüzün başında 7 asırdan beri 12 imamın yer alması bir tesadüf olabilir mi size göre? Kendi vicdanınızda cevap verin bakalım. 7 asırlık bir soy kütüğünden bahsediyoruz. Bu soy kütüğümüz birçok nüsa olarak Evrenosoğulları'nda mevcut olduğu cihetle hiç kimse katıksız Osmanlı kanı taşıdığımızdan şüphe edemez. Hiç kimse 9 nesilden beri şerif olmadığımızı iddia edemez. Hiç kimse 700 yıldan fazla bir zamandan beri 12 imamı temsil eden Evrenosoğulları'nın 12. imamı sinesinden çıkaramayacağını iddia edemez. Ve bu devirdeki hidayet ve risalet görevinin Evrenosoğulları'ndan birine verilmesi bu ülke içinde, Evrenosoğulları içinde bir şereftir. Ve bu kişiye iftira atmak da şerefsizliktir. Durum. Osmanlı İmparatorluğu'nun birer rüknü olan 28 ülke Osmanlı'yı özlüyor. Her uluslararası konferansta bu ülkelerden gelenler Osmanlı ne zaman diriliyor? Ne zaman geliyor? Osmanlı olmadan birleşme olmaz diyorlar. Herkeste bir Osmanlı beklentisi var. Bu ülke hangi Türklere ait? Tacik Türklerine mi?
Kırgız Türklerine mi, Azeri Türklerine mi, Kazak Türklerine mi? Bütün Türklere ait. Türkiye, bütün Türklerin Türkiye'sidir. Türkiye, Osmanlı'nın mirasıdır. Bir Türk mozaiğidir. Ve bütünü temsil eder. Bütünü temsil eden kim? Osmanlı değil mi? Osmanlı Türkiye'si, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Pomayıyla, Arabıyla, bütün etnik gruplarıyla artık parçalanmayacak bir bütün değil mi? Osmanlı ırk ve din ayrımına asla geçit vermeyen bütün milletlerin, bütün etnik toplulukların, bütün dinlerin bir mozaiği değil miydi? Osmanlı ufukların efendisi değil miydi? Bir defa daha söylüyorum. Osmanlı ufukların efendisi değil miydi? Osmanlı'yı Osmanlı yapan, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan Ahi Evran Teşkilatı, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı bu dini gruplar değil miydi? Gerçek Yeniçeriler hepsi tasavvuftan değil miydi? Bütün esnaf, bütün zanaatkarlar tasavvuftan değil miydi? İlmiye sınıfının büyük kısmı da aynı tasavvufi hayatı yaşamadılar mı? Hanginiz bunu inkar edebilir? Herkes, bütün İslam alemi bu ülkenin dirilmesini bekliyor. Nasıl oluyor da Osmanlı bugün bütün bu 28 ülkenin Asya'daki Türk ülkelerinin diğer gönüllü Asya ülkelerinin başına geçebilecekken defaatle kovulduğu Avrupa Birliği'nin kuyruğundan nasıl oluyor da ayrılmıyor? Çok mu zor dördüncü süper güç olarak dünya arenasında Osmanlı'yı seven ve ona güvenenlerle birlikte layık olduğu onurlu yeri almak, layık olduğu onurlu yeri almak? İhtar. Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşmıştır. Türkiye istese de istemese de bu harbe katılmak zorunda bırakılacaktır. Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşmıştır. Türkiye istese de istemese de bu harbe katılmak zorunda bırakılacaktır. Son yıllarda Türkiye'nin birlikte olduğu ülkelerin çıkar savaşlarının Türkiye'ye neye mal olduğunu hesaplamak o kadar güç mü? Şu anda petrol haritasındaki bölgenin, Türkiye'deki petrol bölgesinin tamamıyla işgal altında olduğu Sinan Aygün kardeşimiz tarafından ispat edilmedi mi? Türkiye kalkınmak için hiçbir yabancı sermayeye ve ülkeye muhtaç değildir. Borçlarını ödemek için de. Bankalarla ekonomi arasındaki para nehirlerinin sadece %10'unun yatırımlarda kullanılması Türkiye'yi şimdikinin 2,5 katı hızla kalkındıracak bir seviyededir. Bankaların para kaynaklarında asla azalma olmayacaktır. Risk oluşmayacaktır. Çünkü her gün bankalardan çıkarak ekonomide kullanılan para akşama kadar tekrar bankalara geri dönmektedir. Aynen geri dönmektedir. Ama tüketim harcamalarında kullanılarak geri dönmektedir. Bankalar yatırımlara ortak olurlarsa kredilerden çok daha yüksek geliri mutlaka elde ederler. Mesele bankalara dönen paranın yatırım oluşturarak bankalara geri dönmesidir. Ekonomik seferberliğin çözümü buradadır. Bu sözleri, bu araştırmaların hepsini Devlet Planlama Teşkilatı'nda yapan 4 yıl süreyle Türkiye'nin nabzını en sağlam ölçülerde elinde tutan kişi söylüyor. Öyle bir araştırma grubu, tam 27 araştırmamız var orada ve böyle bir araştırma başka hiç kimse tarafından gerçekleştirilemedi. Ve Turgut Özal ve Adnan Kahveci rahmetli olmasaydı altın karşılıklı parayı da yerleştirmiştik. Ve Türkiye şu enflasyon denen bela sebebiyle bu büyük handikaplara girmeyecekti. Bu korkunç borç batağının altına da düşmeyecekti. Hep başta gelenleri uyardık. Yanlış yapıyorsunuz dedik.
Bu daralan ekonomi modeliyle ancak iflasa gidersiniz. Borcunuz anormal şekilde artar. Adamların da hedefi bu dedik. Ama bu ülkeyi menfaatleri için kullanmak isteyenler vardı. Ve kullandılar. Ümit ederiz ki Türkiye aynı kara günlere bir daha geri dönmez. Gelelim Allah'ın imtihanına. Allah Teala buyuruyor ki sana tartışmadan kaçıyorsun diye pespaye bir üslupla sataşanlar var. De ki benim Resulümle tartışabilmek için mutlaka asgari bir ilme sahip olmak lazım gelir. Birinci ihtarın ilk üç tavzihinin yani açıklamasının yanlış olduğunu ispat edemeyen bu seviyenin altındadır. De ki, aziz Türk milleti, bu seviyesiz saldırıların sahipleri eğer birinci ihtarın ilk üç tavzihinin aksini ispat için harekete geçerlerse iki sonuçta onların hayrına olacaktır. İhtarları sana biz yazdırdığımız için aksini ispat etmek mümkün olmayacaktır. Ne diyorsunuz iftiracılar? O zaman bir kısmı Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemek zorunda kalacaklar ve cehennemden kurtulacaklardır. Senden af dileyeceklerdir. İki, ikinci kısım için de aksini ispat etmek mümkün olmayacaktır. Onlar inatla bize ruhlarını ulaştırmayı dilemeyeceklerdir. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama onlar senin Mehdi Resulümüz olduğundan ve onların ihata edemediği bir Rabbani ilme sahip olduğundan emin olacaklardır. Bunlar diğer ihtarları da çürütmeye çalışırlarsa umulur ki bir kısmı daha kurtuluşa erer. Ey Türk milleti şahit olun. Biz de sizlerle beraber şahitlerdeniz. Ve Allah Teala bize siz iftiracıları yemine davet etmek emrini verdi. Allah bizim Mehdi, İmam, Halife ve Resul olduğumuzu söylüyor. Biz de Allah'ın emriyle sizlere bunları ilan ediyoruz. Siz de hayır değilsin diyorsunuz. Öyleyse iki taraftan birisi yalan söylüyor. Kimin yalancı olduğunu Allah'a soralım. Bir araya gelelim. Kur'an'ları açalım. Elimizi Ali İmran suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine koyalım. Ve Allah'ın laneti yalancının üzerine olsun diyelim. Ama Kur'an-ı Kerimleri açalım. Ve elimizi o Kur'an'da Ali İmran suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine koyalım. Yoksa bizim o hatırladığınız gece yani ceviz kabuğu rezaletinde o profesörlerden birisi vallahi de billahi de tallahi de sen delisin falan diye bir şeyler konusunda yeminler savurdu. O yetmez sevgili kardeşlerim. Bize maruz olanlar yetmez. Hepimiz elimizi Kur'an-ı Kerim'in üzerine koyacağız. Evvela abdestli olmak mecburiyetindesiniz. Sonra da elinizi Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 61. ayetin kerimesinin üzerine koyacaksınız. Hepimiz birden yemin edeceğiz. Ve Allah'ın lanetinin yalancının üzerine olmasını talep edeceğiz Allah'tan. Buraya gelelim, bir araya gelelim, Kur'an'ları açalım, elimizi Ali İmran suresinin 61. ayet-i kerimesi üzerine koyalım ve Allah'ın laneti yalancının üzerine olsun diyelim. Aleyhimizdeki o yazıları yazanlar ve şeytanın işbirlikçileri. Hepinizi Allah'ın huzurunda ve Türk milletinin huzurunda yemine davet ediyoruz. Bugüne kadar bu konuda çok insan öldü. Önce Mehmet Erol, sonra Yıldırım Çağlı,
Sonra aynı televizyondan iki kameraman. Sonra İktibas Dergisi'nin sahibi, en çok vize satışan kişi oydu. Ercüment Özkan. Sonra merkezi Gölcük olan zelzelede aleyhimizde olan birçok kişi birden. Hatırlatmamız emrolunduğu için ölenleri hatırlatmak zorundayız. Bekliyoruz. Son söze ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu durumda bize bunca iftira atan sizler, insanları Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını yaşamaktan men etmeye çalışmıyor musunuz? 2. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellemiş ve onları cehenneme mahkum etmiş olmuyor musunuz? 3. Kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmuyor musunuz? 4. Allah'a ve Resulüne karşı savaş vermiyor musunuz? Şu anda sizler şeytanı temsil etmiyor musunuz? Bekliyoruz cevaplarınızı. Eğer Allah bize bu hakikatleri öğretmemiş olsaydı, biz de sizlere açıklamamış olsaydık, gideceğiniz yer cehennem olmayacak mıydı? Bizim etrafımızda sığınağa sığınanların da gideceği yer cehennem olmayacak mıydı? Ey bize bunca iftiraları Allah'ın ihtarlarını incelemeye, araştırmaya gerek görmeden ve yürekleri sızlamadan yakıştıran kardeşlerim, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemediğinize göre sizler küfürde değil misiniz? Ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde? Allah ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Allah dostudur. Amin olanlar kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, kafirler de tağutun dostudurlar. Ve onların kalpleri, yani kafirlerin kalpleri nurdan zulümata çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kim var bu ayette? Amin olanlar var. Müminler, Allah onların dostlarıdır diyor. Dikkat edin. Allah'a göre Allah'a inanmak yetmiyor. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a göre mümindirler. Ve Allah müminlerin dostudur diyor burada. Sonra da kafirlerden bahsediyor. Kafirler de diyor tağutun dostlarıdır. Öyleyse sizler Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre mümin olmanız, Kur'an ölçülerinde mümin olmanız mümkün değil. Allah'a inanmanız sizi mümin standartlarında kabul etmiyor. Öyleyse sizler küfürdesiniz. Kafirlersiniz. Biz söylemiyoruz, bize kızmayın. Kur'an açıkça söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mümin değildir, kafirdir. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini, insanlar üzerindeki hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, hepsi ona, şeytana kul oldular. Bu ayeti gerçek anlamda açıklayabilmek için
Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine de bakmamız lazım. İkisi de bir fırkadan ve bütün fırkalardan bahsediyor. Burada müminlerin, Sebe 20'de müminlerin tek bir fırkayı oluşturduğu, Allah'laşmayı dileyenlerin müminler olduğu, geri kalan herkesin bir tek fırkanın dışındaki, bu müminler fırkasının dışındaki herkesin kafirler olduğu ortaya konuluyor. Şeytana tabi olanlar, kafirler, bir evvelki ayet-i kerimede tağutun dostları kafirler adıyla geçiyor. Burada da şeytana tabi olanlar elbette kafirler, müminler bir tek fırkada olanlar, kafirler de onun dışındaki bütün fırkaları oluşturanlar. Öyleyse hangi ayette geçiyor? Rum 31-32. Hadi gelin, ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluştururlar, her bir grup. Ve her biri kendi elindeki lefer alırlar. Onlar müşriklerdir diyor. İşte iki grup insan. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tek bir fırka. İki, o fırkanın dışındaki bütün 72 fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde bu bize çatanlara, aleyhimizde bunca iftirayı uyduranlara soruyoruz. Sizler bu anlatılan ayetler muhacesinde küfürde değil misiniz? Kafirler değil misiniz? Hüsranda değil misiniz? Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler diyor Allah Teala. Hüsranda oldular. Siz Allah'a mülaki olmayı yalanlıyorsunuz. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir şeyi, Allah'ın ıstılahını kabul etmiyorsunuz. Halbuki o hidayetin ta kendisidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren insan hidayet ehli olur. Sonra hidayeti giderek artar. Onların hidayetlerini arttırırız diyor Allah-u Teala. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinin bütününü okuyalım. Ve o gün Allah-u Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar. Sanki bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek, birbirlerini tanıyacaklar. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hüsranda kaldılar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, bunu yalanlayanlar hüsranda oldular diyor. Ve hidayete erenler olmadılar diyor. Açıkça Allah'a mülaki olmayı reddedenlerin hidayete ermedikleri açıklanıyor. Böylece Allah'a mülaki olmanın hidayet olduğu bir defa da açıklanmış oluyor. Bir sualimiz daha var. Dalalette değil misiniz? Rasul suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler? Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni, Allah'a yönelmeyeni dalalette bırakır ve ona yöneleni kendisine ulaştırır, hidayete erdirir. Öyleyse Allah Teala Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır, hidayete erdirir, Allah'a yönelmeyeni dalalette bırakır. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, yönelmediğinize göre dalalette değil misiniz? Peki tağutun kulu değil misiniz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler.
Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı ve tağuta, insan ve cin şeytanları kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Kullarımı müjdele. Öyleyse neymiş sahabe? Tağuta kulmuşlar. Sonra ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dinlemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar ve müjdenin sahibi olmuşlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. O zaman siz bu durumda tağuta kul olanlar, tağutun, şeytanın kulu olanlar değil misiniz? Bunun aksine bir iddia sahibi olabilir misiniz? Bir inceleyin bakalım Kur'an ayetlerini. Durumunuz ne kadar açık ve kesin? Ve şirkte değil misiniz? Rum 31, 32. Demin söyledik. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Ve bu muhtevanın sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar fırkalara ayrılanlardan, fırkalara ayrılanlar da tek fırkanın sahibi olmayanlar, onlar şirkte olanlardır. Öyleyse soruyoruz, bize bu iftiraları atanlara, sizler şirkte değil misiniz? Aksini iddia edebilir misiniz? Hepiniz şirktesiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil değil misiniz? Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Ellezine innellezine la yercuna likaina ve radu bil hayatet dünya vatme enne biha ellezine hum ayatina gafilun. Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı asla dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve siz bunca iftirayı bizlere layık kılanlar, siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar değil misiniz? Aksini iddia edebilir misiniz? Ve gideceğiniz yer cehennem değil mi? Bir sonraki ayet-i kerime. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânü yeksibûn. Onların kazandıkları dereceler itibariyle varacakları yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. İfade ve üslubunuzdan ve de öfkenizden ne kadar huzursuz ve mutsuz olduğunuz belli değil mi? Ve bu kafayla giderseniz ne dünya saadetine ne de cennet saadetine ulaşamayacağınız kesin değil mi?

Büyük Türkiye halkı, işte size şeytanın dostlarıyla Allah'ın dostları arasındaki farkları anlattık. Bizim hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık kıymeti yok. Bir can taşıyoruz, Allah için taşıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa Frevize Deniz Zaferi'nden önce bütün gece uyumuyor. Biliyor ki Andrea Doria'nın gemileri kendisininkinin 3 kat. Andrea Doria'nın gemileri yüksek bordalı ve o mevsimde rüzgarı da arkadan alacak. Ama savaşı kabul etmek mecburiyetinde. Diyor ki Barbaros Hayrettin Paşa, ben kuru bir cihangirlik uğruna senden bir şey talep etmiyorum. Ama diyor, ben ilahi kelimetullah için savaş veriyorum. İslam'ı bütün dünyanın dini yapmak üzere savaş veriyorum. Eğer öyle değilse emanetimi şu anda vermeye hazırım. İşte biz de diyoruz ki Allah-u Teala'ya, eğer biz senin söylediğin o Mehdi Resul değilsek emaneti şu anda teslim etmeye hazırız. Ama oradan gelen cevap hep bu zavallı bedbaht insanların beklediği cevabın tersi olarak geliyor. Elbette bugün Türkiye'de Allah'ın birçok gerçek evliyası var. O söylediğimiz tarihte o olayı, yani İndi İlahi'deki altın tahtlardan en üst noktada olan, üzeri tamamen mücevherlerle süslü bir taht, oradaki kişinin kim olduğunu onlar görmüşlerdir. Yani Livai Hamd'in hangi tahtın üzerine yerleştirildiğini gören Türkiye'de birçok evliyanın olduğunu mutlak olarak biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz sizlere masal anlatmıyoruz. Bize bunca iftirayı reva görenlerin gelecek günlerde hangi durumlara düşeceğini hepiniz birer birer göreceksiniz. Biz Allah'ın dostuyuz ve Allah'ın dostu olana evliya denir. Veli kelimesi tekildir, evliya kelimesi çoğuldur ama dilimize öyle girmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Düşünün bir defa. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini ve Allah-u Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Diyor ki Habibim diyor, Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz dini, şeriatı, Hazreti Nuh'a, ondan sonra Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle senin için de şeriat kıldık diyor. Şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Ötekiler asırlarca önce aldıkları aynı şeriatı adım adım değiştirerek o hale gelmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler geldikçe bundan büyük mutluluk duyan kişiler vardı. Onlar da küçük bir grubu oluşturuyorlardı. Ta kendi peygamberlerinden o güne gelinceye kadar hep tabiiyetle nesilden nesile geçen irşat makamının sahiplerine tabi olarak gelmişlerdi. Ve her ayetin işte gözleri dolarak Allah-u Teala'ya şükrediyorlardı ki kendi yaşantılarının aynını sahabe yaşıyordu. Onların güçlüğü neredeydi peki? Etrafında bulunan kendi kavimlerine anlatamıyorlardı. Yaptıklarının doğru olduğunu onlara anlatamıyorlardı. Onlar onlara inanmıyordu. Namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, zekat veriyorlardı, zikir yapıyorlardı, kalp gözleri açıktı. Aralarında münkerden nehyeden ve marufla emreden Allah'ın mürşitleri vardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelen ayetlerin onların yaşantılarını tam olarak ihata ettiğini gördükleri zaman sevinç gözyaşlarıyla doluyordu gözleri. Hem Yahudilerin içinde küçük bir grup, hem de Hristiyanların içinde küçük bir grup aynı statüde yaşıyorlardı. Biz de yabancı ülkelerdeki konferanslarda gelip de bizimle beraber namaz kılan Hristiyanlar ve Yahudilerle birlikte olduk. Bize tabi oldular. Hatta İsrail'den gelen bir grup bizi davet etti. Belki orada sülh ve sükun oluşabilir diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Allah abesle iştigal etmez. Hangi emri verdiyse mutlaka en doğrusudur. Şimdi bu zavallı kardeşlerim bizim Allah'tan emir aldığımızın farkında değiller. Buna inanmaları da çok güç gibi görünür. Ama aralarından bir kısmı eğer yemini kabul ederlerse öldüğü zaman belki diğerlerinin gözü açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insanlara, bu bize iftiraları atan insanlara soruyoruz. Allah'ın hidayetçisine ve onun eliyle sunduğu, bu hidayetçi eliyle sunduğu hidayet reçetesine ve Allah'a karşı sizler küfranı nimette değil misiniz? Bir defa daha okuyorum. Ve Allah'ın hidayetçisine ve o hidayetçi eliyle sunduğu hidayet reçetesine ve Allah'a karşı küfranı nimette değil misiniz diye sorduruyor Allah Teala bize. Sizlere soruyoruz ey bize bu iftiraları layık görenler. Bunların hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz? Benim zavallı, bahtsız kardeşlerim. Allah sizleri affetsin. Dualarımızla. Ve 28 yıllık mihir kelimesinin sırrıyla sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Mihir kelimesi M İ H ve R harflerinden oluşur. M harfi Mehdi, İ harfi imam, huzur namazının imamlığından bahsediyoruz. İ harfi imam, H harfi halife ve R harfi de Resulü ifade ediyordu. Elbette 28 yıl evvel Allah Teala bize bunları söylemişti. Ama bizim sizlere söylememiz ancak onun iznine tabiydi. 28 yıllık mihir kelimesinin sırrı bugün sizlere açıklanıyor. Mehdi, İmam, Halife, Resul.
Allah'ın bize nimet olarak verdiği bu hususların hepsine birden sizlerin huzurunda ve Allah'ın huzurunda Allah'a teşekkür ediyoruz, hamd ediyoruz, şükrediyoruz ve sözlerimizi ibretle dikkate almanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, konumuz teslim. Teslim kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bildiğiniz gibi bir kökten

İşte sevgili kardeşlerim, İslam dini Allah-u Teala'nın kainattaki tek dininin Arapça olarak ifadesidir. Hazreti İbrahim zamanında bu kelime Hanif kelimesiydi. Ve Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa gelmiş. Hazreti İbrahim'in yaşantısının ve teslimlerinin aynını yaşamış o ve ona tabi olanlar. Ondan sonra Hazreti İsa görev almış. O ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşamışlar. Hazreti İbrahim'in yaşadıklarını. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. O da aynı şeyleri yaşamış. Yaşadıkları şey hepsi için teslimler. Ruhlarını, vecdlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Öyleyse İslam dini yeni bir din değildir. Birçok din adamı İslam dini son dindir, en mütekamil dindir diye ahkam keserler. Oysa ki ne son dinidir ne de diğer din zannettiğimiz, başka dinler zannettiğimiz dinlerden bir farkı vardır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O dinin Arapça adı İslam'dır. Ama aslında bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğreneceğiz. Bütün ilimlerin merkezi Kur'an'dır. Şu anda dünya üzerinde ne kadar ilim varsa, o ilimlerin bugün muhtevasında bulunan ilmin sonsuz ötesi Allah'ın ilmidir. Hangi ilimden bahsediyorsanız, onun ötesi onun ilmidir. İşte tıp ilminden bahsedelim. İnsanlar daha yeni yeni saksıyı çalıştırmaya başladılar. Ve bütün buluşlar tıptaki savaşın nano alemde, mikro alemde gerçekleşmesi gerektiği merkezinde giderek insanları oraya taşıyor. Sevgili kardeşlerim, 70 trilyon hücrenin sahibisiniz. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Her kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Böylece 1,4 katrilyon parçacıktan oluşuyorsunuz. Ve de konunun en ilginç yanı, o 1,4 katrilyon parçacığın her biri ne yapacağını en akıllı bir insan kadar net olarak biliyor. Ve de davranışlarını ona göre dizayn ediyor. Öyleyse tıbbın savaşı artık mikro alemde. Artık nano alemde. Hücreler ve enzimler, T lenfositleri ve savaş. Öyleyse her zerrenin 1,4 katrilyon 15 sıfırlı bir rakam. Parçacığın hepsi ne yapacağını, nasıl davranacağını, etrafındakilerle nasıl bir uyum sağlayacağını, nasıl saklanacağını, nasıl savaş edeceğini son derece güzel biliyor. İşte zamanımızda tıp artık yönünü tayin etmiş durumda. Nano alemde orada T lenfositlerini sadece kullanacak. T lenfositlerinin en büyük eksiklikleri düşmanlarını, düşman saklanabilirse tanıyamamaları. Bunun için düşmanı saklanmaktan alıkoyacak olan formüller aranıyor.

Her gün yeni bir formül çıkıyor ortaya ve insan vücuduna hastalık veren mikropların durumu her gün biraz daha azade oluyor. Her gün yeni bir formülle mikropları, bakterileri yok etmek için çalışıyor insanlık. İşte sevgili kardeşlerim, bunu bir insana aynada baktığınız zaman bunu hatırlamanız gerek. Bu vahdette kesrettir. İnsan aynaya baktığı zaman bir kişi görür, kendisini görür. Ama derununa girdiği zaman için kendisi 1,4 katrilyon ne yapacağını bilen parçacıktan oluşur. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, Hanif olarak ve Çin'i yani fizik vücudunu dine ikame et. Doğrult. Yani dini ayakta tutmak için sen fizik vücudunda büyük gayretler sarf et. Hanif olarak. Hanif, Hazreti İbrahim'in dinidir. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan din, ezelden ebede kadar devam edecek din, bu dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. İnsanlar var olduğu sürece bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır ve din sadece bu din olarak kalacaktır. Adem Aleyhisselam ilk peygamber ve ilk insan Hanif dinini yaşadı. Ondan sonra gelen bütün peygamberler, Resuller hepsi Hanif dinini yaşadılar. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gördük ki o da Hanif. Ve o zaman Allah-u Teala'nın muradı ne? İnsanları Hanif dinini yaşamaya neden Allah-u Teala yöneltiyor? Çünkü kurtuluş orada. O kainatın tek dini. Allah-u Teala bu dinin tek din olduğunu çok açık bir şekilde anlatıyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Habibim diyor, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, dini ayakta tutun, dini kıyamda tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın hedefi içerisinde diye sana da vahyettik. Sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve sana tabi olanları da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece şirkten kurtulun sözü onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu
ve yehdi ileyhi men yunib. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın tek bir dini olmuş. Hazreti Adem'in de dini o din, Hazreti Nuh'un da dini aynı din, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da aynı din. Ve söylediğimiz gibi bu ayet-i kerimede, yani Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğunu söylüyor. Hanif dininin özelliği ise bir sonraki ayet-i kerimede şekilleniyor. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Böylece, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor. Allah'a yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Şimdi Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine, o sondaki ifadeye bir daha bakalım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını Allah Teala seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men eden, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar, onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. Ama bu seçilenlerden çok küçük bir grup, %10'dan daha azı Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah Teala bu insanlardan dilediğini kendisine seçiyor. Hepsinin için istediği şey onların Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Ama bu insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor ve kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyorlar insanlar. Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle yazıyor Allah Teala. İşte Allah Teala dilemiş, o seçtiği insanların hepsinin kendisine ulaşmasını dilemiş. Ama onlardan Allah'ın dileyip de müsaade verdiklerinden, destur verdiklerinden sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve Allah da verdiği söz gereği kendisine ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah'a teslim oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a, onlar Allah'a teslim olmuşlardır diyor. Asli ifadesiyle Allah onları teslim almıştır. Yani şeytanla aralarına bir engel koymuştur. Bu konunun başlangıç noktası. Hazreti İbrahim'in dinine baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, o dinin teslim dini olduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da hanif dini,
Arapça adıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini üç esas içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek. Üç, teslim. İşte bu akşamki konumuz bunların üçü birden ama teslim üzerinde duracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine teslim olmuş kabul ediyor. Aslında gerçekten insanlar mı Allah'a teslim olmuşlar? Hayır. Allah onları teslim almış. Ne demek istiyoruz? Demek istediğim şey son derece basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların şeytanla ilişkilerini bıçakla keser gibi keser. Artık o insanlara şeytan hiçbir telkinde bulunamaz, onlara emir veremez, onları huzursuz edecek davranışları gerçekleştiremez. O insan üzerinde şeytanın hakimiyeti Allah-u Teala tarafından sıfırlanmıştır. Bu sebeple kişi Allah'a teslim olmamıştır. Allah kişileri teslim almıştır. Ama Allah-u Teala kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a teslim olmuştur. Çünkü Allah onları teslim almıştır. Şeytanla ilişkisini keserek kendisine almıştır o kişiyi ve o kişi o noktadan itibaren şeytanın ona tasallut etmesi önlenen bir kişi olmuştur. Mutluluğu yaşamaya başlar. Allah-u Teala o kişiyi kendisine teslim olan birisi olarak değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel iki basamak vardır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki davranışları ortaya koyarlar. Burada insanların büyük kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir. Şimdi Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerine bakalım. Ne demiştik? Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın diyordu Allah Teala. Rum 32'de ise diyordu ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar gruplara ayrılmışlardır, hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Burada fırka sayısı soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. 73 fırka diyor. O 73 fırkadan sadece bir tek fırkanın
kurtuluşa ulaşacağı, geri kalan 72 fırkanın cehenneme gideceği kesinlik kazanıyor. İşte bu ayette bütün fırkalar var, hepsi var. Bunlar 72 fırka, her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir ayrı fırka var. Bütün bu milletlerdeki, bütün kavimlerdeki her birinin içinde bulunan bu kesim, işte o 73. fırkayı içeriyor. 73. fırka, fırka-i Naciye, Allah'a ulaşmayı dileyen, sonra ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim eden insanlardan oluşan bir fırka. Allah'a ulaşmayı diledik. Allah Teala bizi o Allah'a ulaşmayı dileyenler diyor. İşte onlar Allah'a teslim olanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Peki nasıl bir teslim bu? Biz mi teslim oluyoruz Allah'a? Hayır. Allah bizi teslim alıyor. Şeytanla ilişkimizi keserek sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte ikinci basamakta olan seçtiklerinden, Şura 13'e göre seçtiklerinden bir kısmı, küçük bir azınlık, Allah'a ulaşmayı diliyor. Seçilenlerin de %10'undan daha azı. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah'ın muhafazası altına alınıyor. Şeytanın onlara ne telkin etmesi, ne de şeytanın onlara hükmetmesi, emretmesi artık mümkün olmuyor. Allah Teala Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vema ente bihadil umyi an dalaletihim. İn tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun." Ve sen körleri dalaletlerinden hidayete erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır diyor Allah-u Teala.

Aynı konu Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde de aynı kelimelerle ifade edilmiş. Sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun, işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an teslim oluyoruz sevgili kardeşlerim. Böylece görüyoruz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Bu birinci teslimdir.

İslam'ın burada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamaktadır. Allah o kişi üzerinde Rahim esmasını tecelli eder. Dördüncü basamaktadır. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin, kulaklarındaki vakranın, kalbindeki iknetin alınmasını ve görme hassasının üzerindeki gışavetin alınmasını, işitme hassasındaki mührün açılmasını, idrak hassasındaki mührün açılmasını, ekinnetin alınmasını ve o kişinin nefsinin kalbine ihbatın kurulmasını sağlar. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala kişiye bu muhtevayı verirken her biriyle onun günahının bir kısmını örter ve tamamladığı zaman ki birkaç saniye içinde hepsi tamamlanır. O kişinin bütün günahları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre örtülmüş olur. Bu noktadan itibaren bu kişi Allah'a teslim olmuştur. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Burada kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Yedinci basamağa ulaşması ise saniye meselesidir. Yedinci basamağa kişi ulaşmıştır. Sekizinci basamakta o kişinin kalbine Allah'a ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Maksadı nedir? Kişiyi mürşidine ulaştıracak, ikinci teslimini, mürşide teslimini sağlayacaktır. Kişinin nefsinin kalbine fazıl girer. Bu fazıllar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Ve bu noktada Allah Teala huşu sahibi olan bu kişinin

mürşidine ulaşmasını sağlayacaktır. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi, rahmet birikimi olan kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. %2 rahmet nuruyla kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişiyi ise Allah mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar ve mürşidine ulaşır. Allah Teala mürşidi farz kıldığı gibi mürşide tabi olan kişi ona teslim olmuştur. Allah için teslim olmuştur. Bu kişinin ikinci teslimidir.

Allah Teala Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enna minel müslimune ve minnel kasittun femen esleme fe ulaike taharrab reşeda. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidine, mürşidini arar. Allah Teala üzerimize mürşidi farz kılmış. Diyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. İkinci takvanın da sahibi olun. Nasıl? Allah'a sizi kim mülaki kılacaksa, kim ulaştıracaksa, sizin ruhunuzu Allah'a kim ulaştıracaksa, onu Allah'tan isteyin, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Alallahu kastü sebili buyuruyor. Sebillerin tayini Allah'a aittir. İkinci safa mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirmek. Tabiyet gerçekleşirse ne olur? Kişi Allah'tan birçok ihsan alır ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi nefs tezkiyesiyle nefsinin kalbinde 207 nuru tamamladığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. İkinci defa 107 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştiğinde o kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvame. Kişi nefsini levh ediyor, kınıyor. Üçüncü defa 107 nur birikimiyle o kişinin ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Nefs-i mülkime, burada kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa 107 nur birikimi, nefs-i mutmainne, kişi doyuma ulaşır, tatmine ulaşır, mutmain olur. Allah'ın bütün verdikleri onun için artık yeterlidir. Beşinci defa 107 nur birikimi, nefs-i radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa 107 nur birikimi nefsi var diye Allah da o kişiden razı olmuştur. Yedinci defa 107 nur birikimi nefsi tezkiye, kişinin nefsi tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapmış olur. Neden? Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir nefsini tezkiye edeceğine dair ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor ruhu, Allah'a ulaşır diyor. Burası üçüncü safha. Allah Teala burada Nümer 54'te diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyyüküm azabe. Üzerine kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a teslim et. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması temel faktördür. Üzerimize farzdır. Ve Allah Teala Müzzemmil 8'de diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ona ulaş. Yani bu Zümer 54'teki gibi ona teslim ol diyor Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a teslimi 20
ikinci basamaktaki bir olgudur. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. Arkasından da Allah'ın zatında yok olur. İşte ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması bizim ruhumuzun Allah'a teslimidir. Ruhumuz hepimizde bir emanettir. Bu emaneti sahibine iade etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte 22. basamak, ruhumuz Allah'a teslim oldu. Bu makam fenafillah makamıdır. İşte böylece Allah'a ruhumuzun teslimi söz konusu. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden bahsediyor. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz? Ruhumuz Allah'a teslim olduktan sonra, Allah'ın zatında yok olduktan sonra, o kişiye Allah-u Teala'nın katında bir taht, o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Ve Allah'ın katında, Allah'ın dininde o kişinin ruhu baki olur. Oradaki ruhlarla beraber huzur namazına iştirak edecektir. Bu husus, Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlara diyor Allah-u Teala, Allah'ın dininde taht ihsan ederiz. Onlar o tahtta baki olurlar diyor. Sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor ve kişi zühd sahibi oluyor. Bu ikisinde bir teslim söz konusu değil. Kişi ne zaman günün yarısından fazla zikrederse o kişi zahit olur. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühd anlatılmış. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Böylece Yusuf'un birkaç dirheme satılması olayı söz konusu değer verilmediği için. İşte kim zikirsizliğe değer vermezse, her gün 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatten fazlasını zikirle geçirirse, o zaman o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın Allah'a günün yarısından daha fazla zikir ibadetiyle ibadet ettiği için o kişinin pozitif zühdün sahibi olmasıdır. Bundan sonra ne olur? Ne zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi bir kişi için Allah-u Teala tarafından mutlaka farz kılınmıştır. Ve Allah-u Teala bu konuda diyor ki Ali İmran 20'de, eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine. Onlar da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişlerse daha evvel mutlaka hidayete ermişlerdir diyor. Görüyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bu fizik vücudun Allah'a teslimi. Nisa 125'te Allah Teala diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor.
Fizik vücudun tesliminden sonraki safa daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizi Allah'a teslim etmektir. Allah Teala bu konudaki teslimin, nefsin tesliminin sahiplerinin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Kim ulu'l-elbabsa daimi zikrin sahibi olmuştur. O kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve Allah Teala ulu'l-elbabın daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor. Li ulu'l-elbab yezkürallaha kıyamen kuvuden ve ala cunubihim. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Daimi zikrin sahipleri ancak Allah'a nefslerini teslim etmiş olurlar. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Feskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubim diyor. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu, yani nefslerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi Allah'a nefslerini teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala sahabe için, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulu'l-elbab oldular diyor. Öyleyse ulu'l-elbab olmak nefsin Allah'a teslimi ve bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ederek ulu'l-elbab olmuşlar. Farz, hepsi de bunu gerçekleştirmişler. Fizik vücudumuzun teslimi farz. Hepsi bunu gerçekleştirmişler. Farz mı fizik vücudumuzun teslimi? Allah Teala buyuruyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane nehu lekum adun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bütün sahabe Ademoğulları, fizik vücutlarımız, fizik vücutlarımızın Allah'a teslimi bu ayet-i kerimede farz kılınmış ve gördük ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 6. safa nefsimizin Allah'a tesliminden sonra irşad olmak. Allah burada Allah'a yeni bir teslim söz konusu. Burada 6. teslimde Allah-u Teala'nın dizaynında kişi halis oluyor ve irşad oluyor. Bu konuda ki iki tane ayette Saffat 102 ve 103 Allah Teala diyor ki böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki ey oğulcum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Hadi bak bir düşün, bu konudaki görüşün nedir? İsmail Aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Saffat 103, böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim Aleyhisselam onu alnı üzerine yatırdı. Birisi baba kendisinden daha fazla sevdiği evladını Allah için kurban etmek konusunda bu tesliminin büyüklüğünü gösterir. Diğer tarafından oğlu kendisi için en kıymetli şeyi, hayatını Allah için teslim oluyor. Burada o ikisinin de
Allah Teala'ya teslimleri için o noktaya ulaştıklarını görüyoruz. Kalpleri muhdis oluyor. Bakara 131'de Allah Teala diyor ki: "Ve iskale lehu rabbühü eslim, kale eslemtü li rabbil alemin." Hani Rabbi İbrahim'e teslim ol dediği zaman, alemlerin Rabbine teslim oldum dedi diyor. Bu teslimiyeti irşada ulaşma noktasında. Ve nihayet son teslime giriyor, yedinci teslim. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illâ ve entüm müslimûn." Ey iman edenler, hakkıyla takva sahibi olanlar, nasıl bir takvanın sahibi ise aynı onlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun ve ölmeden önce Allah'a teslim olun. Hakka tukatihi takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Bu iradenin Allah'a teslim edilmesidir. Bakara 136'da Allah Teala buyuruyor ki: "Kalu kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'e vel esbâtı ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim. La nüferriku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimun." Deyin ki biz Allah'a, bir, bize indirilenlere, yani önce Hazreti Nuh'a indirilene, sonra Hazreti İbrahim'e indirilene, sonra Hazreti Musa'ya indirilene, sonra Hazreti İsa'ya indirilene ve en sonra da hepsini tasdik eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ederiz. Musa ve İsa'ya verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız ve muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız. İşte iradenin teslimi ifade ediliyor. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler miydi? Etmeleri irşat oldukları, kendilerine tabi olunduğundan anlaşılıyor. Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kim Allah'a teslim olup da, teslim oldum deyip de Allah'a çağırırsa onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle, seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önlemeye çalışın. Seyyiati hasenatla önleyenler sabrın sahipleridir." diyor Allah Teala. Ve bu haslet herkese verilmez. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor. Hazzül Azim'in sahipleri, irşat makamının da sahipleri. Öyleyse sahabe irşat makamının sahibi olmuş mu? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: "O sahabe kül ebenin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı." diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, her iki gruba da tabi olunmuş. Yetmez. Ensara ve muhacirine tabi olanlara da daha sonra tebe-i tabi'in tabi olmuş. Sahabeye tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'ine tabi olanlara tebe-i tabi'in deniyor. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının hepsi sahibi.
olmuşlar. Allah'a teslimler tamamlanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenin teslimiyle konumuz tamamlanıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Kesin. Diyor ki Allah-u Teala Zümer 17'de ve enübü ilâ Rab ve eslimu. O sahabe var ya diyor Allah-u Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Allah kullarım diye hitap ettiği cihette Allah'ın kulu olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fetih suresi 10. ayet-i kerime, Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp üçüncü teslimlerini tamamlamışlar mı? Hepsi, konumuz geçmişti, görmüştük. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler ve Allah Teala onların hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde hepsinin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştiriyor. Nefslerini Allah'a teslim edip ulu'l-elbab olmuşlar mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde hepsinin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. Peki iradelerini Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar mı? İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ve Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Allah'a teslim olduklarını da. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimle alakalı olan bu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'dan hepinizin ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek teslimi külliyle teslim olanlardan Yüce Rabbimizin sizleri kılmasını ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça gayretimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse, a benim canım efendim, ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette doğa hareket edecek, bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu Allah'laştırırsa derhal arkamızdaki saflarda hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünelim, 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri, sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür. Bu da bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir. Bu kurtuluşu dilemektir. Bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir.
Bir kişi cenneti dilerse,

Çalışır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse, ah benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği emirdir. Bu devir hidayet devridir. Öyleyse herkesin hidayete ermesi için bir canımız seve seve feda olsun. Hidayet çağının rehberleri olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dışarıdakiler Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmiyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim. Çok mutlu birisi. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız. Hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü
yaşayacaksın.

Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da, telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. O zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz. Sizlerden bahsediyoruz. Sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz? Mutlaka üzülürsünüz. Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, insanlar Allah'ın onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrettiği hususları gerçekleştirmezlerse, o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa, mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmını da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır. Bundan sonraki terakki üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik gücünü Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir. Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle
huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır. Vuslattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten iki defa vuslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalaletedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır. Allah Teala onlara bir imkan daha verir. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayretin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'laştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresi de bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum. Mutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız. Sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız. Allah Teala zannın bir kısmı size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır
ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak, mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız, ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi yetmez? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir. O sebeple siz dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. 1. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırırdır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın katında ve sözünde hulf olmaz. Allah'ın hiçbir sözü söylediği istikametin dışında tahakkuk etmez. Ne söylemişse mutlaka o olur. Hilaf yoktur. O Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sözlerimi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hatanın neresinden dönseniz sizin için yeni bir hayatın başlangıcını teşekkür ettirir. Biz hepiniz için dua ederiz. En yüce köşede olup da şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarenlik ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fena fillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez öğrenir. Fena fillahın manasını Allah anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması manasına geldiğinde bilir. Ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fenafillah olduklarını bilir. Fenafillah olup da elbette milyonlarca insan da keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaşi Veli gibi birisi olmak,
Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek. Allah'ın zatına ulaşan herkes, kalbinden beri bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu talep vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise, ne yapmışsa, ben de onu yapmak istiyorum. Onlar senin fena fillah olmuşlar, ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa, zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Onları bırakır diyor. Dilemeyen dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler, dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir. O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayet-i kerimede garanti vermiştir. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki deme gitsin.
Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinden tarifi gayrimümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı mutlaka denemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapmıştır. Ondan evvel neden mutsuzdunuz? Çünkü farkına bile varmadan şeytan size, tağut size kumanda ediyordu. Kumanda eden şeytanlardır. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ve dikkat edin sözüme, herkes devamlı bu şeytanların onlara söylediği şeyleri kulaklarından duymadıkları için, içlerinden duydukları için, kalplerine duydukları için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah Teala Nur 21'de diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek, Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamd ediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile. Hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, buradan tüm Avrupa'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk ülkelerindeki kardeşlerimize mesaj ulaştırabilmek, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, işte yarenlik dediğim böyle olur. İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu vazifeyi verdi.
bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutluluğa da dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu onu gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir veteri olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner. Mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir. Yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse, böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser. Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün, o da yeniden dilediği takdirde gene aynı güzellik için hazırdır, gene mutluluğu yaşayacaktır ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabi'in denmiş. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in gelmiş. Onların adı da tebe-i tabi'in. Daha sonra da onlara tabi olanlar ve bütün tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebu Bekir'den geliyor. Hazreti Ebu Bekir'den gelen kol
hafî zikrin sahipleri, Hazreti Ali'den gelen kol, cehri zikrin sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır. Bugün her ne kadar onlara, yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da aslında kökten dinci adı verilenler Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Neden? Çünkü bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte 7 safhasında yaşamışlar İslam'ın. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanlar tağut adını alır. Tağutun kuluysa o kişinin mutlu olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatında ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya, şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez, o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin 3. katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Abi benim can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
günün dostlarım. Hepinizin cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmanız Allah Teala'dan en büyük dileğimizdir. Unutmayın, bizler sizler için yaşıyoruz. Sizlerle bir bütünüz, sizlerle mutluyuz. Öyleyse geleceğin Hidayet Meşaleleri Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın, University of Allah'ın değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
2: Fatiha mahsara.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Ankara'dan bir izleyicimiz. Canım hocam, dinde bidat nedir, hürafe nedir? Açıklar mısınız? Dinde bidat, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan, Kur'an'da var olan ama din tatbikatından çıkartılan her şey bidattır. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu çağ, hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ifade ederken buyuruyor ki Mehdi Aleyhisselam İlahi emirleri yaşatacak, sünneti ihya edecek, bidatleri ortadan kaldıracak ve ehli kitap olan Tevrat ve İncil ehlini Müslüman kılacak, dinleri birleştirecek. İşte 1400 yıldan beri yine girmiş olan bidatler var ve Kur'an unutulduğu için de din tatbikatından çıkartılan Kur'an kavramları var. Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam bunu 19 tane bidatla bize cevap veriyor. Dine girmiş Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan 19 tane bidat. İşte bütün Resuller peygamberdir. Hayır, Nebi Resuller peygamberdir ama Veli Resuller peygamber değil, peygamberin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Nebi olunmadan Resul olmaz. Bu da yanlış. Risaletin, nübüvvetin önüne koyuyorlar. Halbuki insanla Allah arasındaki ilişkide en üst makam nübüvvettir. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Bu da Kur'an-ı Kerim'e muhalif. Ulel baba, muhlis kullara, salih kullara Allah vahyediyor. Yani hiçbirisi peygamber değil. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Bu da doğru değil. Vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Allah görülmez. İradesini Allah'a teslim eden herkese Allah-u Teala zatını gösterir. Nefs sezgesi kalbenin olan oluşmasıyla oluşmaz. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın ve bütün devrin imamların Allah'ın kendine tevcih ettiği ikinci görev nefs sezgesi ve tasfiyesidir. Allah ile kul arasında kimse giremez. Mürşide tabi şirktir. Bu da külliyen yalan. Allah'a ulaşılmaz. Hayır, Allah-u Teala bizzat ulaşmayı kalben dinleyenleri ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Hidayet doğru yoldur. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bu da Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Dinde zorlama vardır. Kısacası bunlar. Şimdi bu bidatler devreye girince Kur'an'da yer alan 19 tane kavram din tatbikatından çıkmış oluyor. İşte bütün nebiler Resul'dür ama her Resul nebi değildir. Kur'an-ı Kerim'e uyuyor. İslam'dan kopan kavramlar, hakikat, devrin imamın öğretisi, marufla emin etmek, mümkünden nehyetmek. Delalet, abd ve abid olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ve ehli zikir, amel-i salihat, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ve bunun gibi 19 tane kavram din tatbikatından çıkmış oluyor. Tekrar eski slaytımıza dönecek olursak ne görüyoruz? 19 tane bidat, 19 tane kavram din tatbikatından çıkmış oluyor. Allah razı olsun. Rize'den bir izleyicimiz, Kütüren Hocam, zikirden kasıt Allah'a düşünmek, hatırlamak mıdır? Açıklar mısınız? Zikirden kasıt Allah isminin tekrarıdır. Bütün mahlukat Rahman esmasıyla Allah'ın bize gönderdiği rahmeti alıyor ama bu külli iradenin standartlarına gerçekleşiyor. Canlı ve cansız her şey atomlardan oluşmuş. en küçük atom hidrojen atomu merkezinden bir proton etrafında 10 üzeri x 13 santimetre uzaktaki bir elektron ve eliptik yörüngenin iki ekseni var, küçük eksen ve büyük eksen. Küçük eksen noktasında her elektron Allah'tan enerji alıyor ve o enerjinin elektronuna ulaşmasıyla elektron bir ses çıkartıyor. Bu çıkarttığı ses Allah sesi. Öyleyse elektronun iradesi yok. Gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarını Allah'a tesbih ediyor. Ve İsra 44'te yerde ve gökte her şey Allah'a tesbih ediyor. Yani Allah'ın ismini zikrediyor. Bu gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarı Rahman esmasının bir tecellisidir. Ve her şey Allah'ın ismi tekrar ediyor. Ama serbest irade sahibi cinler ve insanların Allah isminin tekrarı Rahim esmasının tecellisidir. Rahim esmasının tecellisi ise bu isim tekrar edildiği zaman evvela ulaşmayı dileyen kişiye Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Allah-u Teala Nur 21'de ey amen olanlar şeytan adına tabi olmayın. Kim şeytan adına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münker emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı. Kimdir şeytan adına tabi olan, şeytan adına tabi olmayan? Şeytan adına tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şeytan adına tabi olmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala ne yapıyor? Fazıl ve rahmet gönderiyor. Fazıl ve rahmet, rahmet fazıllara kalbe girmiyor. Rahmet içeriye sızarak o kişi huşu sahibi kılıyor. Ama Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah için ve mutlaka Allah'a döneceğiz diyen kişilerin üzerine Allah'ın rahmeti ve selavatı var. وَلَاكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٍ مِنْ رَبِّمْ وَرَحْمَتٍ وَاُولَاكَ الْمُخْتَدِينَ. O zaman rahmet taşıyıcı, fazlalar ve selavat da bağlayıcı oluyor. Fazlalar kalıcı, selavat bağlayıcı. Dolayısıyla bu muhtevada düşünürsek o zaman net olarak şunu göreceğiz. Evet, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Nur 21'de olduğu gibi Allah-u Teala rahmet ve fazlı gönderiyor. Fakat iman kalbe yazılmadığı için rahmet, fazıllar içeri girmiyor. Sadece rahmet sızıyor. Kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan kişi mürşidini Allah'tan sorduğu zaman mürşidine tabi oluyor ve mürşidle birlikte rahmet ve selavat da devreye giriyor. İki çift nurla kişi nefs eskesine başlıyor. Buradaki zikirden kasıt Allah isminin ard arda tekrarıdır. 128'de Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Nasıl elektron kendisine gelen rahmetle bir ses çıkartıyorsa Allah sesi, bizlerin de Allah sesini tekrar ederek serbest irademizle Allah'ın katından o rahmeti davet etmemiz lazım. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Manisa'dan bir izleyici, muhterem hocam. Çocukluğumdan beri 5 vakit namaz kılıyorum. Ama öfkemi bir türlü yenemiyorum. İnsanların kalbini kırıyorum. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Evet sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki iblis denen mahluk insanları İslam'ın 5 şartına mahkum etmiş ve İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman nefs tezkiyesi ve tasfiyesi gerçekleşemez. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoksa hiç kimse öfkesini yenemez. Her şeyden evvel kişinin dinin temeli olan ruhu emaneti sahibi olan Allah'a iade etmesi, teslim etmesi lazım. Bu dinin temelidir ve bu olmasa din yoktur. Ama şimdi İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde mürşide tabiyet de yok. İslam'ın 5 şartının içinde zikir de yok. İşte şu anda gördüğünüz gibi. İslam'ın 5 şartında kala kala ne var? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Bunların hepsi zikre yardımcıdır. Zikir yoksa bunların hükmü de yok. Biz kelime-i şehadet, kelime-i şehadet üzerinde adı belli. Şahitlerin huzurunda bunun söylenmesi. Ne zaman bu gerçekleşir? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman. Ama mürşide tabiyet yoksa 12 tane ihsan da yok, kelime-i şehadet de yok. Ve dolayısıyla hiç kimsenin bu gereksiz din tatbikatıyla öfkesini yenebilmesi mümkün değil. İnsanların kalbini kırıyor. Tamam, aynen öyle. Çünkü Nur 21'de ey amen olanlar, şeytan adımlara tabi olmayın. Kimdir şeytan adımlara tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere şeytan emrediyor. Nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle emirlerini onlara yaptırıyor. Her şeytanın emrinin yerine getirilişinde o kişinin ruhu nefsini azap ediyor. Allah da fizik bedeni azap ediyor. Ve devamlı bir azap içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Çünkü ruh bizde bir emanettir. Ahzab 71'de olduğu gibi 72'de. Bu emanetin sahibinin Allah'a iade edilmesi lazım. Yapılması zaten ölümle mutlaka ruh Allah'a ulaşacak. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Bu dinin temelidir. Dilek bizden ama kesinlikle ruhu kendisine ulaştıran Allah'tır. Ve Allah Teala ruhu kendisine ulaştırmasının bir gereği olarak sanki o yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla mükafatlandırıyor kişiyi. İşte bu durumdan kurtulabilmesi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemesine, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini sağlaması mürşide tabi. Ben diledim ama mürşide gerek yok. O zaman o dilden dilemiştir. Kalpten asla dilememiştir. Kalpten dileyen kişiye 12 tane ihsanla Allah mürşid gösterir. Ve o da Maide 35'te zikredilen vesile olan mürşide gidip tabi olur ve böylece Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya başlar. Kayseri'de bir izleyici muhterem hocam, Allah'a yakın olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın mukarrab kulları var. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah, o mukarrab kullar kimlerdir? Bunlar Kur'an ehlidirler. Bunlar Allah ehlidirler. Bunlar Allah'ın has kullarıdır. Kur'an ehli ulelvab, Allah ehli muhlisler, Allah'ın has kulları salihler. Bunlar Allah'a yakın olan kullardır. İşte bakın gördüğünüz gibi Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Kur'an ehlinden olabilmek için mutlaka daimi zikir. Öyleyse Allah'a yakın olmak için nereye dikkat etmek lazım? Zikre en üst seviyede değer vermemiz lazım. Allah ehli olmak için ne yapmamız lazım? Yaptığımız her ameli nefsimize değil, Allah için yapmamız lazım. Bu da ancak nefs tasfiyesiyle gerçekleşir. Kur'an elinden olabilmek için daimi zikir, Allah elinden olabilmek için nefsin tasfiyesi, teslimi ve Allah'ın has kullarından olabilmek için de iradenin teslimi gerekli. Bunları sırasıyla yaptığınız zaman asıl dik yokuş daimi zikir, Kur'an ehli olabilmek. İşte daimi zikre ulaştığımız an mutlaka yerin melekütünü zemin kattaki ana dergahı Allah bize gösteriyor ve Allah ehli olabilmek için de nefsimizin tasfiyesi lazım. Artık yaptığımız her amelin hepsi Allah için. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Öyle Allah'ın kulları var ki şehit değiller, peygamber değiller ama şehitler ve peygamberler onlara gıpta eder. Kimler de Allah'ın Resulü? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi yok. Onlar sadece birbirlerini Allah için severler. Öyleyse burada neyi murad ediyor Allah Resulü? Muhlisler bir karşılık beklemeden sadece birbirlerini Allah için sevenlerdir. Allah razı olsun. Allah Resulü dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin ama insanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Dünyadan rağbetin kesilmesi daimi zikir, insanların elinden rağbetimizin kesilmesi ise ihlası gerektiriyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem hocam, size bir sorum olacak inşallah. Bazı insanlar Allah adaletlidir. Biz bu kadar ibadeti yapıyoruz. Bunların neticesinde muhakkak ki bizi mükafatlandıracaktır diyorlar. Bir tek dileği yapmadığımız için bizi cehenneme atmaz diyorlar. Bu konuda onlara nasıl bir açıklama yapmak doğru olacaktır? Bizleri aydınlatabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok seviyorum.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bazı insanlar Allah adaletlidir. Biz bu kadar ibadet yapıyoruz, bunların neticesinde muhakkak bizi mükafatlandıracaktır diyorlar. Bir tek dileği yapmadığımız için bizi cehenneme atmaz diyorlar. Bu konuda nasıl bir açıklama yapmak doğru olacaktır? Bizleri aydınlatabilmişsin. Evet sevgili kardeşlerim, Allah mutlak adaletin sahibidir. Adalet, Allah'ın adaleti, Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda emir ve nehilere itaat etmesiyle. Eğer Allah diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenin ameli ne olursa olsun hepsi boşa gider diyorsa ve bu kişi de Allah'ın bu emrini öğrenmiyorsa ki Allah'ın Kur'an ilmini öğrettiği Resulleri göndermediği takdirde azap etmez. Bunları o kişi açıklamışsa, Resulün göndermediği bir topluluk yok. Her kavimde o kavmin Allah lisanıyla Allah-u Teala Resuller gönderiyor. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah'ın Resuller gönderdiğini görüyoruz. Evet bakın, her zaman diliminde asaleten ve kâleten devri imamıdır, Allah'ın Resulüdür. Her zaman diliminde, her kavimde veli Resuller var ve her zaman diliminde devrin imamı veya kavim Resullerin yetiştirdiği veli mürşitler, vekil mürşitler var.

gerektiğini söylüyorsa, bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Bunun gereği olarak ne yapması lazım o kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte İbrahim 4, her Resulü kendi kavmi lisanıyla gönderiyoruz. İsa 64, kendilerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileseydi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, o zaman Allah onların tövbesini kabul ederdi. Zümer 71, cehennemlikler cehennem kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size Resul gelmedi mi? Allah'ın adaleti, Allah Teala Resul göndermesem azap etmem. Allah'ın adaleti, kitap göndermesem azap etmem. Eğer Allah'a düşen, uyması gereken emir ve nehirleri toplayan kitap gönderiyorsa, bu kitabı Resul-i İsa'yı açıklıyorsa ve bu zat-ı muhteremler hakikat böyle olmasına rağmen ben dilemiyorum, İslam'ın beş şartı beni kurtarır, Kur'an-ı Kerim'e muhalif davranıyorsa, onun gidebileceği tek bir yer var, o cehennem. Hiç unutmasın. Allah razı olsun. Konya'dan bir izleyici muhterem hocam, bizi sadece işleri düştükleri için arayan tanıdıklara karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalı? Olsun işte, o bir sebep sevgili kardeşlerim. İster işi düşün, ister işi düşmesin. Allah Teala sana bir şekliyle ulaşan herkesin, Allah'ın bir lütfu keremi senin için bir mutluluk kapısıdır. İşleri düştüğü zaman elinden gelen yardımı yaparsan, yetmez bu sırada onları tebliğ yapar, Allah'a ulaşmayı diler ve tebliğin de o da dinler, ulaşmayı dinlerse işte sen onun hidayetine vesile oldun. Hayra vesile on, hayır işlemiş gibidir. Kısacası sevgili kardeşlerim, insanlarla olan ilişkilerinde sebep ne olursa olsun, herkes bizim dışımızdaki herkes bir mutluluk kapısıdır bizim için. Allah Teala diyor ki kendinizi değiştirin, ben onları değiştiririm. Öyleyse Allah'ın görevini yapmaması mümkün müdür? Hayır. Görevini yapmaması mümkün değil. Ama biz insanlar serbest irade sahibi, Allah'ın bize tevdi ettiği görevleri yapmayabiliriz, yapabiliriz de. Yapabilirsek mükafat, yapmasak mücazat söz konusu. Allah razı olsun. Adana'dan bir izleyici muhterem hocam, hiç çevremizden ve akrabalarımızdan kendimize arkadaş seçerken nereye dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz evlilikte hanımlarda alınan kriterleri söylerken ya güzelliği için, ya soyu için, ya zenginliği için, ya dini için. Ya Resulullah hangisini tercih etmeliyiz? Dini için. Öyleyse çevremizde de akrabamızda da kendimizi arkadaş seçerken daima dini kriteri ön plana almalıyız. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Arkadaşını söyle, sana dinini söyleyeyim. Öyleyse dine yatkın olan hanım seçerken de arkadaş seçerken de mutlaka bu kriteri göz önüne almak durumundayız. Ne olur almazsak? O zaman evlendiğimiz bir hanım eğer şeytanın adımlarına tabi olursa devamlı huzursuz ve mutsuz bir içinde azap yaşar, sıkıntı yaşar, mutsuz olur, huzursuz olur. O huzursuzluğunu bize de yansıtır. O zaman biz de onunla birlikte sıkıntıya düşebiliriz. Ama eğer aynı paralelde bakıyorsak Allah'ın gözlükleriyle, o Allah'a ulaşmayı diliyor, biz de diliyoruz. O müşride tabi, biz de tabiysek, o da zikir yapıyor, biz de zikir yapıyorsak, o zaman iki katlı ekmek kadayıf, birbirimizi sadece mutlu eden, mutlu olan aile fertleri oluruz. Mutlu eden, mutlu olan arkadaşlar oluruz. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici muhterem hocam, namaz kılıp her türlü kötülük yapan insanları bahane edip Allah'tan uzaklaşan yakınlarım var. Bunlara Allah'ı sevdirmek için her yapabiliriz. Namaz kılıyorlar ama her türlü kötülük yapıyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, ibadetler bir vasıta. Ama hedefler yoksa tam bu gayeyle, diyor ki insanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Dinde hedefler var ve dinde vasıtalar var. İblis bu hedefine ulaşabilmek için hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Nasıl dinimize 19

0: sana bidat girmişse Kur'an'dan da 19 kavram çıkartılmış. Şimdi 19 kavramın çıkartılmasıyla hedef emirlerin din tatbikanın çıkartılması arasında bir illet rabıtası var mı? Var. Evet, bakın 19 kavramın din tatbikatının çıkartılması, yanında da 7 tane hedef emrin unutulması. Bakalım beraberce. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Ama iblis bunu neye çevirmiş? Kesinlikle ibadete çevirmiş. Yani abd olmayı din tatbikatına çıkartmış. Sadece yerine vasıta emri olan ibadeti koymuş. Amenu olmak. Amenu olmak iblis inanç şartı diye değiştirmiş. Halbuki amenu olmak Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. İşte Hud 29. Ben bu amin olanları yanından kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. O zaman amin olmayı din tatbikatını çıkartmışsa Allah şu an dileğini de çıkartmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek lika Allah. Din tatbikatında yok. Takva sahibi olmak din tatbikatında yok. Mürşide tabiyet, tövbe ve mağfiret din tatbikatında yok. İkinci safa. Sırat-ı müstakim çıkartmış din tatbikatının yok. Zikir ve zikir ehli mürşid din tatbikatında yok. Amel-i salihat din tatbikatında yok. Nefs eskesi. Yani nefs eskesi demek ruhuna Allah'a ulaşması, o da din tatbikatından çıkartılmış. Bir, zekat, irfan din tatbikatından çıkartılmış. Zühd din tatbikatından çıkartılmış ve böylece fizik vücudun Allah'a teslimi de devrede yok. Ulul elbab, nefsin Allah'a teslimi din tatbikatından çıkartılmış. Hikmet din tatbikatından çıkartılmış. İhlas, irşada ulaşmak din tatbikatından çıkartılmış. Teslim mürşit, yani 19 tane kavramın din tatbikatından çıkartılmasıyla hedef emirleri iblis din tatbikatından çıkartmış. Yerine vasıta emirleri yerine getirmiş. Vasıta emirlerden hayati önemi alan Allah'a ulaşmayı dilemek, zikir ve mürşide tabiyet, o da yok. Sadece kala kala İslam'ın 5 şartı. Ya bu İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Onları Allah'a sevdirmek için ne yapmak lazım? Allah'a davet etmek, Allah'a ulaşmayı dilemelerini tavsiye etmekte bulunmamız lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilerlerse Allah rahim esmasıyla tecelli eder ve o kişi zikretmeye başladığı zaman %2'li rahmet kalbe sızar, huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan insan mürşid sevgisiyle hacet namazı kılar, mürşidin Allah'tan talep eder. Mürşide tabi olduğu zaman nefs eskisi ve o zaman kişi dini yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Trabzon'dan izleyici muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek bir ibadet olmamasına rağmen insanı nasıl cennete ulaştırır açıklar mısınız? İslam'da niyet amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dilemek niyettir ve 50 sene, 60 sene, hatta 500 sene ibadet yapan kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği örnekten hareket ediyorum. 500 yıl ibadet yapan birisi amel yapmış ve Allah meleğini gönderiyor ona, de ki diyor, sen amelinle mi yargılanmak istersin yoksa rahmetimle mi? Amelimle deyince bunu cehenneme attın. Çünkü Allah'ın rahmeti olmadan hiç kimse ibadetleriyle, ameliyle kurtuluşa ulaşamaz. Allah'ın kanunu bu. Ya Resulullah, hiç kimse ameliyle cennete giremez. Sen de mi? Evet, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öte yandan 99 kişinin katili bir insan, hiçbir ibadeti yok, cennetlik ameli yok. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Evet diyorlar. Yok, birincisinde yok diyorlar. Sonra Buhari'den nakledilen, bak bu durumu size söylüyor. Sonra o kişi ne yapıyor? Onu da orada öldürüyor. 100 kişi. 100 kişinin katili, hiçbir cennetlik ameli yok. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Zümer 53'e göre Allah'ın rahmetini ümit kesmeyen, Allah'ın rahmetine sığınan birisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi. O da olur diyor. Günah belsinden çıkacaksın. Falan yerde Allah'ın kulları var, müşrikler. Onlara gidip tabi olacaksın. O da onların bir dediğini iki etmiyor ve gidiyor. Onlara tabi oluyor. Burada ameli yok ama niyeti var. Niyeti ne? niyetin ruhun Allah'a ulaşması. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Kabul edilen tövbe mürşid önüne yapılan tövbedir. Onu Allah dostu söylüyor ve o da hemen bir dediğini iki yapmıyor ve gidip Allah'ın mürşidine tabi oluyor ve böylece ulaşmak üzere gidiyor tabi. Yarı yolda emanet teslim ediyor ama niyeti olması hasebiyle, Allah'a ulaşma dileği olması hasebiyle ne yapıyor? O kişi kurtuluşa ulaşıyor. Niyet amelden üstündür. Kişi kalben ulaşmayı dilediği an o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Allah razı olsun. Örüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Cabbar Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bir insan kendisine bu zamanda bir dini kanaat önderi bulmak istese hangi kriterleri baz almalıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyorum. Sevgili kardeşlerim, mürşidi ezelde Allah tayin etmiştir. Kalu bela gününde halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin cevabı kalu bela günü. Ne olmuş bu kalu bela günü? Adem Aleyhisselam'ın zarında Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan bütün insanları yaratıyor ve onları huzurunda topluyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepsi kalu bela diyorlar. Kalu bela diyen ey Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan. Öyleyse bana yeminler verin, sözlerimi işittiniz ve hepimiz semeyla diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ruhumuz Allah'a misak vermiş, teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya ahd vermiş, teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş, teslim olacağına dair. İrademiz Allah'a misak vermiş, teslim olacağına dair. Birincisinde ben sizin Rabbiniz değil miyim? Öyleyse Rabbi Rab olarak kabul eden kişi kimdir? Ulaşmayı kalben dileyen kişi. İkincisinde ruhumuz misak veriyor, teslim olacak. Fizik vücudumuz ve dört tane vücudumuz o da mürşide tabiyette gerçekleşiyor. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra teslim olacağına dair teslimiyet tezikri gerektiriyorsa o zaman kişinin ne yapması lazım Arap 172'de? Kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Dememesi için ne lazım? Mutlaka Allah'ın Resul gönderip o Resul'ün lisanıyla insanlara bunu anlatması lazım. Her devirde var mı bu? Kesinlikle her devirde var. Öyleyse bir insan kendisine bu zamanda bir dini kanaat önderi bulmak istese, Perşembe, Cuma'ya balyengirce hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sorması lazım. Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide gidip tabi olması lazım. Kimdir tabi olanlar? Rabbi Rab olarak kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir mürşide tabi olanlar? Allah'ın rahim esmasını 12 tane insan verdiği kişiler. Kimdir ruhunu teslim edenler, fizik vücudu teslimi? Onlar da Allah'a zikredenlerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Butu Forum'un sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, mümkün dilekleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lalemin Ar-Rahmanirrahim Maliki yevmidin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâ s-sırâta l-müstakîm En'amte aleyhim gâilul maghdûbi aleyhim ve lel-dâlin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir gönül sohbetinde daha bir aradayız. Bir Allah zikrinde daha bir aradayız. Sizler, biz ve Allah hepimiz bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluğu yaşamak üzere beraberiz. Madem ki Allah'tan bahsediyoruz, öyleyse mutluluğu yaşamak için şartlar hazır demektir. Konumuz doğrular ve yanlışlar. Aslında doğrular ve yanlışları ortaya koymak için Allah-u Teala'nın çok basit bir metodu var. Kur'an'ı indirmiş 14 asır evvel. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bir hayat yaşamışlar. Hayatlarının her safhasının izini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş gelecek nesillere onların yaşantılarının ne olduğunu ispat etmek için. Ve 14 asır evvel sahabe doğruları yaşamışlar. Yaşadıkları doğrular Kur'an-ı Kerim'de her boyutta yer alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda oraya Kur'an'a yerleştirilmiş. Onun için Allah-u Teala diyor, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. O gün de sahabenin yaşadığı gün de orada yer alıyor, bugün de orada yer alıyor, bizlerin yaşamakta olduğumuz günde. Öyleyse doğrular nelerdir, yanlışlar nelerdir? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim üzerinde sizinle beraber keşfe çıkalım. Nedir doğrular? Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir skaladan oluşuyor. Bir yelpazeden oluşuyor. 28 basamaklık bir merdivenden oluşuyor. Bu 28 basamaklık merdiven 4 tane safha içeriyor. Birinci safha, ikinci safha, üçüncü safha, dördüncü safha. Her biri 7 basamak. 7, 14, 21, 28 basamak. Öyleyse bu muhtevada onların yaşadıkları Kur'an-ı Kerim doğrularını ifade ediyor. Onların yaşadıkları deyince tartışılabilecek olan hiçbir konuyu almıyorum devreye. Sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsetmek istiyorum size. Ki boşuna tartışmalarla zaman geçmesin. Onlar da kurtulsunlar. Allah'ın güzelliklerini yaşamayanlar da, belki yaşamak istemeyenler de bilmedikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaklık 4 safhadan oluşan, 7'şer basamak itibariyle 4 safhadan oluşan sistem aslında
bütünü oluşturmazsa dediğinde 7 tane de safha içeriyor. Dört tane yedi basamak ama yedi safha. Gene 28 basamağın içinde tamamlanan yedi safha. Öyleyse dinlerini unutan insanlara Allah-u Teala'nın diyecekleri var Kur'an-ı Kerim ile. İlk yedi basamağın birincisinde insanlar yaşar. Herkes yaşar. Hayata getirilen herkes yaşar. Olayları yaşar ve genellikle yanlış değerlendirirler. İkinci basamakta Allah-u Teala insanlara öyle olaylar yaşatır ki o olaylarla Allah'ın muradı vardır. O olayları o insanlara yaşatmaktan Allah'ın muradı vardır. Acaba o insanların kalbinde hayır mı var yoksa şer mi var? İnsanlar vardır, başka insanlara zarar vermekten zevk duyarlar, gizli gizli bir zevk duyarlar. Onların kıvranmaları, acı çekmeleri o insanları mutsuz etmez, huzursuz etmez. Sadist bir memnuniyet duyarlar bundan. Ve davranışları dışa dönük ve saldırıcıdır. Ve Allah'a karşı da saldırıda bulunurlar. Allah'ın söylediklerini hiçe sayarlar. Aksi iddialarda bulunurlar. Ve o konuda gayret sarf ederler. Bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Bu imtihanlardan Allah'ın muradı ne? İnsanları seçmek veya seçmemek. Kimin kalbinde hayır görürse seçer. İkinci basamakta insanlar ya seçilirler ya seçilmezler. Seçilmeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. İki basamak cehennem yolcularının sonucunu verir. Ama seçilmek de kurtuluşun tam işaretini taşımaz. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o doğruların sahibidir. İşte doğrularımız buradan başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve 14 asır evvel bütün sahabe ilk doğrunun sahibi oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Doğruların başlangıç noktası burası. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz ya da dilemezsiniz mutlaka kurtulmazsınız. İkisi de %100 kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Vellezine la yercune likaina ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezinehum an ayatina gafilun Ülâike mevâhimin nârı ve mâkânû yeksibûn. O Allah'a ulaş, onlar Allah'a ulaşmayı ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. Ben amel olanların mutlaka kurtulacaklarını, nefslerinin hüsrana düşenlerden olmayacaklarını söylüyor Allah-u Teala Vel Asr suresi. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama amin olanlar hariç. Vel Asr suresi dört bölümden oluşuyor. Her birisi yedi basamaktan oluşan dört bölüm. Birinci yedili basamak, birinci bölüm yedi basamaktan oluşuyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci bölümü oluşturuyor. İslam
28 basamak, 4 bölüm 7 safhadır. Ve bütün sahabe 28 basamağı da 4 bölümü de 7 safayı da yaşamıştır. Kur'an kesin olarak söylüyor. Doğruların birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen ne olur? Allah Teala diyor ki asra zamanı yemin ederim insanlar hüsrandadırlar. Ama amen olanlar hariç, amen olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Ve sahabeye bakıyoruz. 14 asır evvel hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Oraya geleceğiz. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah işitir, bilir ve görür. Burası üçüncü basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alınca o kişi irşat makamına baktığı zaman onu artık herhangi bir insan olarak görmez. İrşat makamı olarak görür. Allah Teala kulaklarındaki vakrayı aldığı zaman irşada müteallik olan hususları anlamaya başlar. Kişi hidayete ulaştıracak olanı veya ulaştırmaya vesile olanı bu gözleriyle baktığı zaman artık görür. Kulaklarıyla dinlediği zaman hidayete mütalik olan sözler onun anlayabileceği sözlerdir artık. Onların farklılığını idrak eder. Altıncı basamak. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki idraki önleyen bilgisayar sistemini, ilahi bilgisayarı oradan alır. İdraki sağlayan başka bir bilgisayar koyar. İlahi bilgisayar. Ve kişi yedinci basamağa gelir. Birinci bölüm, yedi basamaklık birinci bölüm burada tamamlanır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve As suresine göre de mutlaka cennete ulaşacak olanlardır. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve As suresi ise amin olanlar hüsranda olanlar değildir diyor. İlk yedi basamak burada tamamlandı. Sonra sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. On birinci basamakta zikir yapmaya başlıyoruz. Ve bu göğsümüzden kalbimize açılan şifreli yolu takip eden rahmet ve fazl nurları kalbimize ulaşıyorlar ama kalbimiz mühürlü. Mühre rağmen rahmet nurları kalbimizin içine sızabiliyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. 12. basamakta sızıntı %2 oluyor, huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta mürşidimize, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Şimdi 14 asır geriye dönüyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş mudur? Hepsi. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Yusuf 108. Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Öyleyse benim ve bana tabi olanların diyor sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olmuşlar mı?
Bu konuda hiç kimsenin bir itirazı yok. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş, biat etmişler. Güzel. Öyleyse 14 basamak oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve iki bölüm oldu. İkinci bölüm için Vel Asr suresi ne diyor? İllellezine amenu ve amülü salihat diyor. Nefsi ıslah edici amel yapmaya başlanan noktaya geldik. 14. basamağın özelliği var. 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan aldınız. 10. ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı Allah. Birincisi kulaklarınızdaki gizli perde. Gözlerinizdeki gizli perde. İkincisi kulaklarınızdaki vakra, işitme engeli aldı. 2. Üçüncüsü kalbinizdeki ekinnet aldı. 3. Yerine ihbat koydu. 4. Kalbinize ulaştı Allah-u Teala. 5. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. 6. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı. 7. Huşiye ulaştınız. 8. Allah size mürşidinizi gösterdi. 9. Ve en başta Allah'ın rahim esması tecellisi 10. 10 tane ihsanla ki bu rahim esması ve tecelli bunların hepsini vücuda getirendir. İrşat makamına ulaştınız. Sahabe de 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştılar. Ulaştıkları zaman 10 tane nimet aldılar Allah-u Teala'dan. Öyleyse ilk 7 basamak için doğru olan nedir? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Allah'a ulaşan, ulaşmayı dileyen doğruyu yapmıştır. Ulaşmayı dilemeyen hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. İkinci 7 basamak sonunda ulaşılan yer. Tabiiyet ve arkasından Allah'ın 10 tane ihsan nimeti. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi. İkinci nimet, Allah'ın kalbinizin mührünü açması. Üçüncü nimet, içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncü nimet, kalbinizin içine imanı yazması. Ve böylece mümin olmanız. Beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti ruhunuzun sizden ayrılarak Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkması. Yedinci nimeti nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması. Ki her %7 nefs kademesinde ruhunuz bir gök katı yükselebilir. Sekizinci nimeti nefsinizin kalbindeki aklanmalara yani afetlerin yerini faziletlerin alması standartlarına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar size Allah Teala 1'e 10 verirken kazandığınız her bir dereceye 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 kata kadar çıkarır, çıkaracaktır. 10. nimeti ise rahmetle fazlın yanında rahmetle salavat isimli yeni nurları da size göndermeye başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. 14. basamakta bu 10 tane nimetle ruh Allah'a doğru yola çıkar. Bundan 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe hepsi
irşat makamına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabiiyetlerini gerçekleştirmişler. Akabe'de onlar sana biat ettikleri zaman diyor Allah Teala ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bunun ispatı da gerekmiyor çünkü buna itiraz eden zaten kimse yok. Herkes diyor ki tamam biat edildi. Ama birincisine herkes itiraz ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekte ne demek diyorlar. Gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Oraya üçüncü bölümden geri dönerek geleceğiz. 14. basamakta kişi 10 tane ihsanla mürşidine tabi oldu. 10 tane de nimet aldı Allah Teala'dan. Ve seyri sefer, seyri sülük başladı. Nereye? Ruhunuz sahibi olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Bunun adı seyri sülük. Allah'ın zatına ulaşacak ve ona sarılacak. Başka bir ifadeyle Allah'ın zatında yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar kalbinize ulaşıyor. İman kelimesinin etrafında fazilet isimli nurlar toplanmaya başlıyor. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekiyor. Ve böylece ilk 107 nur birikimiyle nefsi emarede ruhunuz birinci gök katına çıkar. Nefsinizdeki afetlerin %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen faziletlerdir. Afetler değildir. İkinci kata ulaştığında nefsi levvamedesiniz, levviniz levmediyorsunuz nefsinizi. Kınıyorsunuz, suçluyorsunuz. Ruhunuz ikinci katta. Ruhunuz üçüncü kata, üçüncü %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Mutmain olursunuz, doyuma ulaşırsınız. Ruhunuz dördüncü kattadır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci katta. Allah'tan razı olursunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi. Ruhunuz altıncı katta. Allah da sizden razı olur. Yedinci defa %7 nur birikimi. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur. Diyor ki Allah Teala Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmış mı? Evet. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmışlar. İşte Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Onlar ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ lehumul büşra febeşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçınmayı başardılar ve Allah'a kul oldular ve Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kendisine yönelini kendisine ulaştırır. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler var diyor. Kullarımı müjdele. Zümer 17. Zümer 18'de de Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. İşte onların hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet
Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda sahabe yaşamış. Bakıyoruz ki hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 17'de Allah'a kul olduklarını beyan edip Allah'a ulaştıklarını ifade ediyor. Zümer 18'de Allah'a ulaştıklarını, hidayete erdiklerini açıklıyor. Öyleyse ilk 7 basamaktaki doğru nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Yanlış nedir? Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, burada ya cennet kazanılır, ebediyen kazanılır ya da ebediyen kaybedilir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. İşte bundan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine Allah-u Teala tarafından ulaştırıldığını görüyoruz. Başlangıçtaki yanlışı yapan kişi daha büyük bir yanlışı yapacak. Asla Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi mürşidine ulaşmayacaktır. Tabi olmayacaktır. Zaten onun için mürşid tayin edilmemiştir. Üçüncü safhaya gelelim. Bu kişi hiçbir zaman Allah'a ruhunu ulaştırmayacaktır. Ve üçüncü doğruyu da gerçekleştiremeyecektir. Üçüncü açıdan da ruhu Allah'a ulaştırma açısından da bir yanlış dizaynın sahibi olacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Şimdi başa dönelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Rad Suresi'nin 20 ve 21. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yanlış söyledim. اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O Allah'ın ahdini gerçekleştirenler, işte onlar sahabe. Ne yapmışlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonraki özelliklerine ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Eğer dilemeseydiler mutlaka günahları sevaplarından fazla olacaktı. Ve yahşevne rabbehüm, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabehüm, ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar kimmiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece sahabe yalnız doğruları gerçekleştirmişler. Peki bunları yaparken
asıl doğruları gerçekleştirirken dikkat ettikleri doğrular ve yanlışlar nelerdi? Allah Teala zikri farz kılıyor, çok zikri farz kılıyor, daimi zikri farz kılıyor. Vezkür ismi Rabbike müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret. Zikir farz. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ahzab 41. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Daimi zikirde farz. Ve sahabe biraz sonra göreceğiz ki hepsi zikir yapmışlar, çok zikir yapmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. Doğrular. Yanlışlar, bugünkü İslam yaşantısının yanlışları. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir yok. Yetmez, insanlar zikretmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiştir. Gerçekleştiren kişi de mutlaka Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada yanlışlar burada. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek amaçlar değildir. Gaye değildir. Varılması lazım gene hedef değildir. O hedefe varmak için vasıtalardır. Vasıtaları hedef saymak, Allah Teala bizi namaz kılmak için yarattı diye düşünmek yanlıştır. Doğru, namaz kılalım da, oruç tutalım da, zekat verelim de, zikir yapalım da ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse birbirinin arasında çok büyük bir farklılık var. Birincisi, hiçbir hedef tanımıyor. Sadece vasıtaları amaç edinen insanlar. Araçları amaç edinen insanlar. Hedef ittihaz eden insanlar. Ama sahabe hedefleri hedef ittihaz etmiş. Ne yapmışlar? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Neyle? Bu ibadetleri yaparak, ama onunla kalmayıp buna zikri de ilave ederek. İblis yanlışları doğruların yerine ikame ederek, amaçları devreden çıkarıp araçları amaç gibi kabul ettirmeyi başararak insanlara onları yanlışların içine itmiş. Her tarafı yanlışlıklardan ibaret bir din dünyasında yaşıyor bugün bütün dünyadaki insanların %90'dan fazlası. Ve ne yazık ki kurtuluşları yok, yanlışlar yüzünden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 21. basamağa geldi sahabe, ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fena makamının sahipleri. Sonra Allah Teala onlara bir taht ihsan etti. Beka makamının sahibi oldular. Ruhun Allah'ın zatında yok olması, fani olması 22. basamak. Allah'a sarılması veya Allah Teala'nın bir sığınak olan zatına sığınması. Meaba sığınarak ebap olmak. Onu gerçekleştirdiler. Ve İslam'ın 5 şartını yaşayarak hiç kimse bu söylediklerimizden hiçbirini gerçekleştiremez. Onları yapmak için dünyaya gönderilmedik. Onları yaparak Allah'a teslim olmak için dünyaya gönderildik. Teslim olmak ve
Allah'ın manası zaten teslim olmak demek olan İslam dinini yaşamak için gene manası teslim olmak denen ve tek Allah'a inanan Hazreti İbrahim'in Hanif dini zaten İslam dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra beka makamının sahibi oluyoruz. Allah Teala bize bir sahabeye bir taht ihsan ediyor. Her birine ayrı bir taht. Sonra sahabe günün yarısından daha fazla zikre başlıyorlar. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi gibi. Ve zahit oluyorlar. Yani şu dünya hayatına değil, zikre ve manevi hayata daha çok değer verdiklerini ispat ederek. Bir insan dünya hayatındaki şartları ne olursa olsun her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa o zaman o dünyaya değil zikre değer veriyor. Ve bu nokta kişiyi zahit yapar. Önem verdiği şey bu dünya değildir, onun ötesidir. Ve kişi dördüncü yedi basamağın üçüncüsündedir. Şimdi Velâsıl suresine dönelim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi amin olmuştur. Ne diyordu Allah Teala? Ben asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama amin olanlar hariç. İlk yedi basamağa amin olan bir kişi ilk yedi basamağı aşan kişidir. O hariç bütün sahabe aşmışlar. Gördük. Ve amilü salihat. Tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Bunun da amilü salihat ve mümin oluyor. Kalbinin mührü açılıp, kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınıp, kalbin içine iman yazıldığı için mümin oluyor kişi. Ve bütün sahabe mümin olmuşlar ve aynı noktada nefs tezkiyesine başlamışlar. Yani amilü salihata başlamışlar. Öyleyse ikinci safha da tamamlanmış. Onlar da hüsranda olmayanlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Ve tevasav bil hakkı. Hakkı Allah'ı tavsiye edenler. Nesini? Allah'a ulaşmışlar. Bu muhteşem macerayı yaşamışlar. O güzelliği yaşamışlar. Allah'a ruhlarını hayattayken teslim etmek bahtlılığına ermişler. Allah'ın hepsi evliyası olmuşlar. Ne diyordu Allah Teala evliyası için? Ela inne evliya Allahu la hafifun aleyhim ve la hum yahsunun. Ellezine amenu diyor. Ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olanlardır. Ve böylece takva sahibi olanlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğrular bu hedeflere varanların yaptıkları, yanlışlar bu hedefleri hiçe sayanların, vasıtaları hedefse nedenlerin büyük hatalarını oluşturur. Öyleyse bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi günün yarısından daha fazla zikir de yapmışlar. Ve fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Çünkü bundan sonra, günün yarısından fazla zikirden sonra kişinin yaptığı şey fizik vücudunu Allah'a teslim etmektir. Bütün sahabe velayetin dördüncü makamında fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse orası fizik vücutların Allah'a teslim edildiği bir muhteva gösteriyor.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe fizik uçlarını Allah'a teslim etmişler mi? Muhsinlerden olmuşlar mı? Kimdir fizik vücudunu Allah'a teslim edenler? Nisa 125 cevap veriyor.

Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. Onlar ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde onlardan daha muhsin kim vardır diyor. Allah Teala fizik vücutları ondan daha az, onlardan daha ahsen kim vardır diyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hangi ayet söylüyor bunu? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi ulaşmışlar. İşte yeni bir doğru. El-Asr suresinde Allah Teala fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi bir kelimeyle, bir cümleyle anlatmış sabrı tavsiye edenler. 4. 7 basamağın doğrusu burada. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse sahabe gibi doğruyu yapmıştır. Yanlış nedir? İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben 5 tane şartını gerçekleştiririm. İslam zaten Allah'a teslim demektir. Ben böylece namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum. İşte bu araçları amaç zannetmek, vasıtaları hedef zannetmek ve onlarla cennete gireceğini zannetmek. Zaten onlar dünya mutluluğunu beklemiyorlar. Dünya mutluluğu diye bir şey

Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin mustatanayi olduğunu, hepsi hidayete erdiğini söylüyor. Onu inkar ediyorlar. Ve yanlış yapıyorlar. Doğrular Allah'ın söyledikleri. 12 defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'alaştırmayı farz kılmış. Bu doğru olandır. 73 ayet-i kerimede vuslatı anlatmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını anlatmış. 19 tane fiil kullanarak anlatmış. Bunlar doğrular. Hepsini birden inkar etmek işte yanlış olan. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu yanlışları yapan insanlar kendileri yapmıyor. 14 asırdır insanların yazdığı, el yazması kitaplar var. Kur'an'dan öğrenmemişler yaptıklarını. İnsanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Her nesil kendisinden de bir şeyleri ilave etmiş eskilere. Yeni kitaplar yazılmış. Yüzlerce kitap yazılmış. Yüzlerce alim, yüzlerce kitap yazmış. Ve bugün o kitaplar okutuluyor üniversitelerimizde. Bütün dünyadaki üniversitelerde din adına o kitaplar okunuyor. Ve yanlışlıklar yüzünden insanlar Allah'ın cennetinden men ediliyor. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe doğrulardan, sadece doğrulardan hareket ettiler. Ve bugün o doğrulardan eser bile yok sevgili kardeşlerim. İşte sonuna doğru yaklaşıyoruz konunun. Fizik vücudunu kişi teslim etmişti Allah-u Teala'ya. Sonra daimi zikre ulaşıyor. Ve daimi zikre ulaşan sahabe, hepsi daimi zikrin sahibi mi? Hepsi. İşte Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Ve ulu'l-elbabın tarifini veriyor. Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. O ulu'l-elbab kullanım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ve Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Hangi ayet-i kerimede? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Ulaşmışlarsa ne yapmışlar? Ulaşmışlarsa nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bugün din adına ahkam kesenlere baktığınız zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinden haberleri yok insanların. Tatbikatını falan bir tarafa bırakın sevgili kardeşlerim. Haberleri yok, bilmiyorlar. Ama bilmemekte haksızlar mı? Hayır, onu söylemiyorum asla. Haklılar. Çünkü okullarında onlara, onların bugün başkalarına öğrettikleri kitabi bilgiler öğretilmiş. Bu düzen üzere kurmuş iblis tezgahı. Korkunç tezgahını bu düzen üzere kurmuş. İnsanlara Allah'ın bütün gerçeklerini, İslam'ın 7 safhasını, bütün doğruları unutturmuş. Onları baştan aşağı yanlışlarla baş başa bırakmış. Yanlışları doğru diye kabul ettirmiş. Ve bu mefhumlardan hiçbirini onlar bilmiyorlar. Çünkü öğrenmediler okullarında. Bilmemekte bu sebepten haklılar. Hep başkalarına onları öğretmekle vazifeliler. Onun için ücret alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen kılmış, nefslerini muhlis kılan, halis kılan dinde muhlisler olarak olmakla emrolundular ve hanifler olmakla, hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor. Dört safanın dördünde de hanif fıtratının

ve Hanif dininin varlığını İslam'ın Hanif dininin tam kendisi olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dinlemek haniflerin dileği. İrşat makamına ulaşmak haniflerin doğrusu. Ruhu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor. Nefsi Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor. Ve 14 asır sonra teslimlerden hiçbirisi kalmamış. 4 teslim doğrusu da yanlışa dönüşmüş. Teslimleri insanlar silmişler, süpürmüşler, devre dışı bırakmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 26. basamakta daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ulul Elbab. Böyle bir makam bugün insanlar tarafından bilinmiyor. Kimdir Ulul Elbab diye soruyorum. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar Ulul Elbab'tır diyorlar. Biz ayaktayken de otururken de Kur'an-ı Kerim okuruz diyorlar. Yatarken de okuyor musunuz diyoruz. O yan üstü yatarken de zikredin diyor Allah-u Teala'ya. Onlar diyorlar Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Gerçekten zikirdir. Ama Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama zikrullah onların hepsinden daha büyüktür. Öyle Allah-u Teala zikrullahın en büyük ibadeti, o en büyük zikir olduğunu söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Vale zikrullahi ekber diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden bahsediyor zikir olarak. Evet. Namaz kılmaktan bahsediyor zikir olarak. Evet. Ama Allah'ı zikretmenin o ikisinden de daha büyük olduğunu ifade ediyor. Vale zikrullahi ekber diyor. Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Bir sonuca ulaşıyoruz. Bundan sonra bütün sahabe irşada ulaştılar. Hepsi tövbe-i nasuha davet olundular. Hepsi irşada ulaştılar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O eğer sizin dediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah sizin kalplerinizi, size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve size imanı sevdirdi. Nefsinizin kalbini bununla, imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. 28. basamağın 4. kademesi. Sonra mı? Sonra hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi bu büyük gerçeği söylüyor. O da yanlışların devamı olarak inkar ediliyor bugün. Sahabe irşada mı ulaşmış? Öyle şey yok diyorlar. Ve daha ötesinde inkar ediyorlar. Diyorlar ki sahabe mürşit mi? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, irşat makamı onunla kapandı. Oysa ki bakınız ne diyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem Ensar'a hem muhacirine tabi olunmuş. Ensar'da muhacirinde irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz son doğru burada tamamlanıyor. Ruhun, için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi
Allah'ın bizlere vasiyetidir. Allah'ın ahdidir. Bizimse Allah'a verdiğimiz yemin, misak, ahd, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek konusunda irademizin teslimi de bunların tabii sonucu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu son kısmını Vel Asr suresinde ve tevasav biz sabr olarak değerlendirmiş. Sabrın sahibi olanlar. Kimler sabrın sahipleri? İradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala tarafından sabır müessesesinin %100'üne sahip kılınanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bugün her şey yanlış. Bütün doğrular devre dışı kalmış. Bir tarafta 14 asır evvel her şey doğru. İslam'ın 7 tane safhası Kur'an'a en uygun standartlarda %100 yaşanmış. Ve bugün hiçbiri yaşanmıyor. Daha acısı, doğrular bilinmiyor sevgili kardeşlerim. Yanlışlar doğruların yerini tamamıyla kaplamış, bid'atlar oluşmuş. Her taraf bid'atla kaplanmış ve İslam'a yazık olmuş. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzu billahi ve şeytan. Elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâta l-müstakîm. S-sırâta l-lezîne Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir aradayız. Bir defa daha en güzeli yaşamak üzere. En güzel zaman parçası Allah'tan bahsederek yaşadığınız zamandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. O Allah mutluluğun timsali. Mutluluğun sahibi. Herkes için mutluluğu hedefleyen, mutlaka gerçekleştirilmesini isteyen. Ve sadece bizim mutluluğumuzdan zevk alan, işte o Allah. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seven, işte o Allah, hepinizin hidayette olmanızı istiyor. Konumuz hidayet ve dalalet. Hidayet ve dalalet birbirinin zıttıdır. Hidayet varsa dalalet bitmiştir. Dalalet varsa hidayet başlamamıştır. Öyleyse hidayet varsa dalalet yoktur. Dalalet varsa hidayet yoktur. İnsan ne zaman hidayettedir? Ne zaman 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır da önünde diz çöküp tövbe ederse kişi o noktadan itibaren hidayettedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet dalaletten sonraki safhadır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarında dalaletle doğarlar. Bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbinde iman yazmayan insanların kafir olduğunu söylüyor. Onların da dalalette oldukları kesin. Yani ayetler küfürde olanların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların da küfürde olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir kafir dediğimiz zaman dalalette olandır diyebiliriz. Kimdir dalalette olan dediğimiz zaman dalalette olan kafirdir diyebiliriz. Peki kimdir hidayette olan dediğimiz zaman hidayette olan mümindir diyebiliriz. Kimdir mümin? Hidayette olandır gene diyebiliriz. Öyleyse 28 basamaklık bir dizaynda dalaletin iki safhaya ayrıldığını görüyoruz. Uzak hidayet, affedersiniz, uzak dalalet, yakın dalalet ve yakın dalaletin hidayetle noktalanması. Öyleyse kimler uzak dalalettedir? Allah Teala Nisa 167'de örneği veriyor. Nisa 167.
İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlâdû dalâlen ba'îdâ. Onlar ki kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar insanların. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Kimmiş kafirler? Kendileri dalalette, başka insanların da dalalette kalmasını temin etmeye çalışıyorlar. Onları hidayete ulaşmaktan men ediyorlar. Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlar. Böylece Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oluyorlar kişilerin. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani bu standartlarda kaldıkları sürece hidayete ulaşmaları mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta da olaylar değerlendirilir. Bu değerlendirilme sırasında insanlar eğer kalplerinde zevk olan insanlarsa, Allah onları seçmez. Kalplerinde maraz olan insanlarsa Allah onları seçmez. Kalplerinde hayır görmedikleri ise Allah onları seçmez. Öyleyse kimler seçilir? Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ama Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberi olmaması sebebiyle dilemiyorsa, yoksa özellikle Allah'a ulaşmaya karşı değilse, kim Allah'a isyan etmemişse, kimdir isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir isyan eden? Allah'ın ayetlerine inkar eden, o ayetleri yalanlayan ve o ayetleri, hidayet ayetlerini gizleyen kişiler. Bunlar seçilmezler. Zaten hiçbir zaman da bu insanların hidayete ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dinemediklerine göre hiçbir zaman hidayet üzere olamazlar. Ömürleri boyunca hep dalalette kalacaklardır. İşte bunları Allah-u Teala uzak dalalete olanlar diyorlar. Bunlar kimdir? Birinci ve ikinci basamağı işgal edip de Allah-u Teala tarafından seçilmemiş olanlar. Seçilmemelerinin sebebi zaten istememeleri. Allah-u Teala hiç kimseye onun istemediği bir şeyi zorla yaptırmaz. Kişinin iradesi asıldır. Onun için Allah-u Teala onları asla hidayete erdirmez. Çünkü insanlar hidayete ermeyi istemiyorlar. Bu sebeple uzak dalalet içinde bu insanlar. Peki ne zaman yakın dalalet içine girer kişi? Ne zaman Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse? Neye yakın bir dalalet? Hidayete yakın bir dalalet. Çünkü bu kişinin birkaç dakika içinde Allah-u Teala dalalete dönük olan taraflarını yok edecektir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalplerindeki ekineti alacak yerine ihbat koyacaktır. Kalplerine ulaşacaktır. Kalplerinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. O kişiyi huşu sahibi yapacaktır. Ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi mürşidine ulaştığı anda dalaletten kurtulacaktır. Bu anlattığımız 10 tane ihsandan, ki bir tanesi Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır kişi üzerinde. 10 tane ihsandan 2 tanesi huşiye ulaşmakla Allah'ın mürşidi göstermesi olayı. Yani 9. ve 10. ihsanlar. Belki 5-10 gün içinde kişiye verilir.
belki birkaç gün içinde kişiye verilir. Ama geri kalanlar, yani 7 tanesi birkaç dakika içinde tahakkuk ettirilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten hidayete adım atışı 8-10 günlük bir zaman parçasını içerir sadece. Öyleyse bu kişi hidayete 8-10 günlük bir zaman parçası içerisinde sağ kalırsa mutlaka ulaşacak olandır. Sağ kalmazsa da mutlaka cennete girecek olan insandır. Öyleyse cennete gireceğine göre cennete hidayette olanlar girecektir. Allah-u Teala bu insanları da hidayete o kadar yakın saymış ki onları da hidayette kabul ediyor. Öyleyse hidayete yakınlık neyle tahakkuk eder? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda artık siz hidayete çok yakın bir insansınız. Menzilin, yolun onda yedisini birkaç dakika içinde alırsınız. Diğeri zikri gerektirdiği için birkaç gün alacaktır. Belki de bir gün veya iki gün. Ve kişi hacet namazını kılacaktır. Belki hacet namazını kılmak için perşembeyi bekleyecektir. 5-6 gün bu yüzden kaybedebilir. Halbuki o gece de kılsa hacet namazını Allah-u Teala onun mürşidini gösterebilir. Kişi Allah'ın kendisine mürşidini göstermesinden sonra mürşidine ulaştığı anda tabiyetiyle birlikte hidayete adım atar. Dalalet üzereyken hidayet üzere olur. Hidayet üzere olmanın temelinde ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hidayet üzere olmanın temelinde asıl unsur var. Tabiiyet. Hani şu zamanımızda hep reddedilen konu. Öyleyse bu nasıl bir dizayn? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmadıkça hidayete adım atamaz. Tabi olmadıkça hidayete adım atamaz. Hidayet ehli olamaz. Hidayet üzere olamaz. O ebediyen dalalette kalacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, demin saydığımız sebepler dolayısıyla Allah-u Teala tarafından seçilmeyen insan uzak dalalet içindedir. Onun ne yakın bir dalalete ulaşması söz konusudur, ne de hidayete ermesi. Hidayetin ne olduğunu bilmese bile bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse denediği andan itibaren yakın bir dalaletin içine girer. Hidayete çok yakın bir dalalet. Çünkü o kişi birkaç gün içinde mutlaka Allah-u Teala tarafından hidayete erdirilecektir. Hidayete çok büyük yaklaşması ise birkaç dakika içinde gerçekleşecektir. Yani hidayete 10 safhalık bir mesafede olan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayete 3 safhalık bir mesafeye ulaşır. Kişi zikir yaparak nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasını temin edecektir. Ama sadece kalbine ulaşabilen rahmet partikülleri olacaktır. Bu noktanın ötesindeki 7 tane kalp şartının, o kişinin üzerinde Allah'ın 7 tane ihsanının oluşması 2 veya 3 dakikalık bir zaman parçası içinde tamamlanır.
Öyleyse ötekiler de zaten hedefe ulaşmayı engelleyemez. Bunun tabii neticeleridir. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah'ın zikri sevdirmiştir. Namazı sevdirmiştir. Hacet namazını kılıp kişi Allah'a mutlaka mürşidini soracaktır. Ve birkaç gün içinde bu kişi mutlaka hidayet ehli olacaktır. Öyleyse bu kişinin dalaletten kurtulması müessesesine baktığımız zaman bütün kurtuluşa ait olan 10 ayet-i kerimenin hepsinin tabiiyetle noktalandığını görüyoruz. İşte 10 ayet. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına, nefsinin afetlerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına tabi olursa, kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına, nefsindeki afetlere tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın davetçisine tabi olmayan dalalette olduğu kesinlik kazanıyor. Birinci ayet Taha, birinci ayet Kasas 50. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Ne diyor Allah-u Teala? Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa, sadece onlar dalalette kalmazlar, şaki de olmazlar. Sadece onlar hidayet ererler diyor. Hidayetçime kim tabi olursa diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala diyor ki, bütün devirlerde, bütün kavimlerde hidayetçi vardır diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde hidayetçi vardır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynı apaçık bir dizayn. Demek ki kim tabi olmazsa onlar ancak şaki olurlar. Onlar ancak dalalette kalırlar. Kim Allah'ın hidayetçisine tabi olursa onlar mutlaka hidayetten kurtulurlar. Şaki de olmazlar. Sadece sait olurlar. Saitler yani mesut olanlar, cennette olanlar, şakiler, eşkıya olanlar da cehennemde olanlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Neden? O kişi dalaleti seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemiyorsa zaten mürşide ulaşmak istemiyor. Allah-u Teala onun için niçin mürşit oluştursun ki? Hiç kimseyi onun dileğinin dışında bir hedefe Allah-u Teala yöneltmez. Serbest iradeyi
üstün kılmıştır. Mutlaka kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hidayet ondan sonraki kesim. Dilemedikçe hidayete eremezsiniz. Unutmayın, Allah Teala sizin hepinizin hidayete ermesini diliyor. O kadar istiyor ki bunu 10 tane, 12 tane ayet-i kerimeyle üzerinize farz kılmış hidayete ermenizi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ruhunuzun hidayeti. Ne diyor Allah Teala? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Peki fizik vücudunuzun hidayeti nedir? Fizik vücudunuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte Nahl 36. Allah Teala buyuruyor. Allah bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Resul beas eder. Vazifeli kılar. Orada onu dünyaya getirir. Vazifeli kılar. Ve arkasından diyor ki insanları şeytanın kulu olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bu sebeple onların bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor. Allah-u Teala emrediyor tabi olun diye. Onlar da tabi olmuyorlar ve üzerlerine dalalet hak oluyor. Öyleyse fizik vücutların, Ademoğullarının hidayeti neymiş? Şeytana kul olmaktan kurtulup, fizik vücutların şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması. Neye paralel bir olgu? Nefsin tezkiyesine paralel bir olgu. Ne zaman insanoğlu ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa, nefs tezkiyesine başladığı için çıkar. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselir ve 7. gök katının 7 tane alemini geçtikten sonra da Allah'a ulaşır. Bu noktaya kadar nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Huşude kazanılan %2 nur, rahmet nuru. Nefs tezkiyelerinde nefse emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede elde edilen 7 kere 7 %49 nur, fazilet nuru, %2 rahmet nuru ile beraber %51 nur içinde olur kişinin kalbi ve kişi hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse fizik vücut hidayete ermiş midir orada? Hayır, ermemiştir. Daha sonra 25. basamakta da, 22. 21. basamakta bu olay olur. Kişi hidayete erer. Ruhu hidayete erer. Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. O da hidayete erer. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Nefs de hidayete erer. 28. basamağın 5. mertebesinde irade de Allah'a teslim olur. Böylece kişinin bütün detayları tamamlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ruhun hidayeti Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaktır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Ya nefsin hidayeti? Nefsin tezkiye ve neticede tasfiye olmasıdır. Ne zaman
Nefsinizin kalbini daimi zikirle %100 faziletlerle doldurursunuz. Bütün afetler yok olur nefsinizin kalbinden. İşte o zaman nefsiniz de hidayete erer. 27. basamakta. Muhlis olursunuz. Nefsinizin kalbi halis olur. Bütün katışıklardan, bütün negatif faktörlerden arınmış olur, halis olur. Ve siz de muhlislerden, nefsinin kalbi halis olanlardan birisi olursunuz. Diyor ki Allah Teala Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru, onlar emrolunmadılar illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'a nefslerinin kalbini dinde halis kılmış kişiler olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. İşte ne zaman nefsinizin kalbi halis olursa o zaman sizin hidayetiniz söz konusudur. Nisa 105'te Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisekum. La yedürüküm men dalle izahtedeytüm. Dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman. Nasıl? Nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin insanlara zarar verememeleri, nefslerin diyorum zulmani ilimlerle uğraşanların, büyü yapanların, hüddam yapanların insanlara bir zarar verememeleri onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhunun bulunmasıyla mümkündür. Bu gerçekleştiği andan itibaren dalalette olanlar bir zarar veremezler. Öyleyse kişinin nefsinin hidayeti, nefs tezkiyesi, hidayete ermesi ise hidayete başlaması 14. basamakta nefs tezkiyesine başlaması, hidayete ermesi ise 27. basamakta nefsin Allah'a ahsen kılınarak teslim olması, muhlis olması, halis olması, bütün afetlerden kurtulduğu nokta. Öyleyse üç ayrı istikamette hidayetin oluşması var. Ama dalaletten kurtulma ruh içinde, nefs içinde, fizik vücut içinde aynı nokta. 14. basamak. Öyleyse üç ayet söylemiştik dalaletten kurtulma konusunda. Kimlerin dalaletten kurtulacağı konusunda, bunun mutlaka tabiyetle noktalandığı konusunda üç ayet söylemiştik. Kasas 50'yi söylemiştik. Taha 123'ü söylemiştik. Keyf 17'yi söylemiştik. Dördüncü ayet Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine İlah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların Semi isimli işitme hastaları
kulakları, onlar da mühürlüdür. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hastası veya onların kulakları da mühürlüdür. Gözleri de mühürlüdür. Gözlerin üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. İşte ister Allah-u Teala hicab-ı mestüre desin, ister gizli perde desin, gışavet desin, ikisi de perdedir. Ve dalalette olan bütün insanların gözleri üzerinde bir gizli perde vardır. Kulaklarında da vakra vardır. Bu sebeple kulaklar da mühürlüdür. Kulaklar mühürlü, kalpler mühürlü, gözler mühürlü ve insanlar mühürlü. Öyleyse bu tarif kafirlerin de tarifi. Allah-u Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bir kafir tarifi veriyor. Diyor ki Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de, anlatsan da anlatmasın da, anlatmasan da o kafirler için bir şey değişmez diyor. O kafirler diyor Allah-u Teala, inanmazlar. O kafirler inanmazlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarif ediyor Allah-u Teala ondan sonra kafirlerin özelliklerini. Bir, onların kalpleri mühürlüdür. İki, onların Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. Yani kulaklarında vakra vardır diyor, mühür, bir engel vardır diyor. İşte o engel o kulaklarındaki mühürdür. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Sonra onların görme hastaları, yani gözlerinin üzerinde de gışavet isimli bir perde vardır diyor. O perde için Allah-u Teala hicab-ı mestur ediyor. İsra suresinin 45 ve 46. 44 ve 45. ayetlerinde. Ona da bakalım. İsra 44 ve 45'e bakalım. Habibim, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman o ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla inanmayanların üzerinde, inanmayanların gözlerinde bir perde vardır, hicab-ı mestüre. Onların kulaklarında vakra vardır, seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Şimdi Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kafirler mümin olmazlar diyor ve vasıf veriyor. Kafirlerin vasfı. Kalpleri mühürlü. Bir, gözlerin üzerinde gışavet var. Yani bir gizli perde var. Dışarıdan bakıldığı zaman o perde bu gözlerle görülmez. Ama o perde var. Onlar mürşide herhangi bir insan olarak bakarlar. Onların kulaklarında vakra var diyor. Kalplerinde ekinnet var diyor Allah-u Teala. Ama burada Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde
Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesiyle tam bir paralellik görüyoruz. Birinde kafirleri veriyor, ötekinde dalalette olanları veriyor. O kafirler işitmezler, o kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin, onların özelliklerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür, birinci özellik. Kalpler mühürlü. İkinci özellik, başlarının, gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre var veya başka bir adıyla gışavet var. Her ikisi de perde demek. Gizli perde. Ve onların kulaklarında vakra var, onların kulakları mühürlü. Gene aynı şey. Câsiye 23'teki kişi mürşidine tabi olamamış. Olamadığı için dalalet üzere ama kalbinin ve o kişinin genel şartları gözlerindeki gışavet, hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra ve kalbinin mühürlü olması kafirlerde de aynı özellik taşıyor. Bakara 6 ve 7. Dalaleti olanlarda da aynı özellik taşıyor. Câsiye 23. Ve Allah Teala zaten Nisa 167'de bütün kafirlerin uzak bir dalalet içinde olduğunu net olarak söylüyor. Yetmez. Arkasından da dalaleti olanların ve kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu, ebediyen burada kalacaklarını söylüyor. Bakalım Nisa 167, 168, 169'a Allah-u Teala'nın söylediği ne? Diyor ki, onlar kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için. Allah onların asla günahlarını sevaba çevirmez, mağfiret etmez onlara. Allah onları tarık-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor. Bu insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala dalalette olanların. Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama onunla fıkıh etmezler, edemezler. Neden? Çünkü kalpleri mühürlü. Onların gözleri vardır. Onunla göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gışavet veya hicab-ı mestüre var. Onların kalpleri vardır. Gördüğünüz gibi fıkıh etmezler, idrak edemezler kalpleriyle, kalplerinde ekinnet olduğu için. Yani mühürlüdür ve kalplerinde ekinnet vardır. Kulaklarında vakra vardır, onun için işitemezler diyor Allah-u Teala. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır ve aynı zamanda da gışavet vardır. Aynı şeydir. Netice itibariyle ve onlar göremezler diyor Allah-u Teala. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdirler. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah-u Teala. Daha sonra diyor ki hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Öyleyse dalalette kalma standartlarına baktığımız zaman henüz dördüncü ayet-i kerimedeyiz. Dört ayet-i kerimede net olarak dalalette kalmanın mürşide ulaşamamakla mümkün olduğunu söylüyor. Şimdi Câsiye 23'e tekrar bakıyoruz. Onlar ki diyor, Habibim görüyor musun diyor o insanları ki onların, onlar hevalarını kendilerine ilah edindiler. Yani hevalarının emrine girdiler, hevalarına itaat ediyorlar. Kimdi bu insanlar? Baktığımız zaman
Kasas 50'ye ne diyor Allah Teala? Kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa sadece onlar dalalettedirler. Onlar kim senin davetine icabet etmezse onlar kendi hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor. Demek ki tabi olmayanlar dalalette. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakıyor diyor. Onların ilimlerinde tabiyet yok. Tabiyet olmayınca ebediyen dalalette kalmaya mahkumlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda cereyan edecek. Ama tabiyetle. Gördük ki 4 ayet-i kerimede tabiyet olmadığı sürece kişi dalalette. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde insanları diyor bir muhteva üzere ümmiler içinde resuller kılarak mükafatlandırırız. Yani şunu söylüyor Allah Teala. Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden resuller beyaz eder.

Ve diyor Allah Teala ondan sonra onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Ali İmran 164'te de aynı şeyi söylüyor. Onların arasından bir devrin imamından bahsediyor resul olarak. Bir de bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor Allah Teala. Ve o resullere tabi olmadan evvel diyor, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. 6. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka bir dostları yoktur. Ve onlar tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor. 8. ayet-i kerime demin fizik vücudun hidayeti konusunda yer verdiğimiz Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul be'as ederiz, vazifeli kılarız. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne yazık ki bir kısmı tabi oluyorlar, hidayete eriyorlar. Bir kısmı tabi olmuyor, dalalette kalıyor. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil fema lehu min hadin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kişileri hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için Allah onları zorla hidayete erdirecek değildir. Her şey kişinin iradesine kalmıştır. Kişi istemiyorsa hidayete ermeyi, ona asla bir hidayetçi tayin etmez Allah Teala. Ve daha açık bir şekilde ifade ediyor 10. ayet-i kerimede. Araf 186'da Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları kurtaracak olan kimse yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek yetmez. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederek, Allah'a ulaşmaktan men ederek, onların da hidayetine mani oldukları için Allah'ın 12 defa farz kıldığı bir şeye, bir emre itaat etmeyerek, başka insanları da aynı istikamette sürükleyerek isyan ettikleri için onları Allah-u Teala asla hidayete erdirmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum. Niçin Allah-u Teala hidayete erdirmiyor? Çünkü kişi hidayete ermeyi istemiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Eğer dilemiyorsa, istemiyorsa o kişi hidayete eremez. İstemiyorsa, dilemiyorsa o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda 10 tane ayet-i kerime şunu gösteriyor ki bir insan
Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin

hidayete adım atmıştır. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur kişi. Tabi olduğu anda Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alan bu kişi, bu noktada da Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu nimetlerden 3 tanesi hidayete adım atmaktır. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar, ruh hidayet üzere olur. Nefs tezkiyesine başlar, nefs hidayet üzere olur. Fizik vücut, nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Ve böylece ruh da, nefs de, fizik vücut da hidayet üzere olurlar. Ehli hidayet olurlar. Artık üçü de hidayet üzeredir. Ve her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayetlerine doğru yola çıkarlar. 14. basamakta başlayan bu hidayet üzere oluş, 21. basamakta ruhu hidayete erdirir. Ruh Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olur. 25. basamakta kendi sırat-ı müstakimi üzerinde fizik vücut hidayete erer. Şeytana fizik vücut hidayete erer. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a bütünüyle kul olmuştur. Ve 27. basamakta nefs hidayete erer. Bütün afetlerinden kurtulmuştur. Ve yerini faziletler almıştır. Nefs, ruhun hüviyetine bürünüp hidayete ermiştir. Allah'a ahsen olarak teslim olmuştur. 27. basamak. Öyleyse hidayet üzere olan ruhun hidayete erişi 21. basamakta Allah'a teslimle noktalanıyor. Allah'a doğru iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan bir yolculukla Allah'a ulaşıyor insan ruhu. Önce yatay bir sebilden devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan sırat-ı müstakimin 7 tane gök katını aşan bölümü olan tarik-ı müstakime ulaşıyor. 7 tane gök katını aşıyor. 7. gök katından itibaren sağa doğru bir yolculukla 7 tane alem geçiyor. Ve son alem olan indi ilahinin en yüksek noktası bulunan Sitetil Müntaha'dan yukarıya yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sığına sığınıyor. Evvap oluyor. Allah'a ulaşıyor, eriyor, ermiş oluyor kişi. Hidayete eriyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz için de hidayet söz konusudur. Ruhunuz için de hidayet söz konusudur. Bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın indinde hidayete ermektir. Bu hidayete erme keyfiyetini en güzel standartlarda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe uzak dalaletten kurtulamıyor. Mürşidine ulaşmadıkça hidayete adım atamıyor. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyince uzak dalaletten kurtuluyor. Birkaç günde hidayete ereceği, hidayete çok yakın bir noktaya ulaşıyor. Ve 10 tane ihsan

Kur'an'ın 7 tanesi birkaç dakika içinde o kişi üzerinde zaten tecelli ediyor. Hidayete çok yakın bir noktaya ulaşıyor. Birkaç dakikada Allah'a ulaşma 7 dedikten sonraki birkaç dakikada kişi uzak dalaletten yakın dalalete ulaşıyor. Birkaç gün içinde de zaten hidayete adım atıyor. İşte bir insanın dalalet müessesesi 14. basamakta mutlaka sona erer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hidayet Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Gördük ki ruhun hidayeti Allah'a ulaşmakla tamamlanır. Allah'a teslimle. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir fizik vücuda sahip olmakla, yani fizik vücudun Allah'a kul olmasıyla noktalanır. 25. basamak ve nefsimizin hidayeti de nefsimizin bütün afetlerden kurtulmasıyla tamamlanır. Böylece üç vücudumuz da Allah'a teslim olur. Hidayetler tamamlanmış mıdır? 28. basamağın 5. mertebesinde irademizin de hidayeti söz konusu olur. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o kişi için hidayetler tamamlanmıştır. Bir hakkın takva, hakka tukatihi takva ya da hakkul yakin takvası kişinin iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmesini edildiğini ve o kişiye Allah-u Teala'nın irşat makamını tevdi ettiğini ifade eder. Orası Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişinin iradesinin de hidayete erdiğini kesinleştiren bir ifade taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Gayrül maktubi aleyhim ve lel. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde kavramlardan nefs. Bu akşam inşallah sizlere nefsi takdim etmek istiyoruz. Nefs nedir? Nefs üç vücudumuzdan bir tanesidir. Ruhumuz var, nefsimiz var, fizik vücudumuz var. Üç vücudun sahibiyiz. Bir dördüncü güç irademizdir ama o bir vücut değildir. Ne var ki Allah'a verdiğimiz yeminleri ruhumuz da vermiştir. Adı misak, ruhumuzun Allah'a teslim olması konusunda Allah'a verdiği yemini. Nefs de vermiştir. Adı yemin. Fizik vücut da vermiştir. Allah-u Teala'ya fizik vücudumuzu teslim etmek üzere. Onun yeminin adı ahd. Ama bu yemin, misak ve ahd Allah'a verildikten sonra ilahi irade bizim cüz'i irademizden onun da teslimini istemiştir. İrademizin de teslimini. Ve irademiz de misak adı altında Allah teslim edeceğine dair, teslim olacağına dair Allah'a el esbedinde söz vermiştir. İşte bu dört unsurdan üçü vücut. Fizik vücut, bu gördüğünüz vücut. Nefsiniz. Nefslerinizi de hepiniz biliyorsunuz. Hiç kimse yoktur ki nefsini görmemiş olsun. Belki birçok kişi şu anda bana ben görmedim diyecektir. Ama gördünüz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi rüyada görürseniz işte o sizin nefsinizdir. Rüya adı verilen olay nefsle yaşanır. Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir esirdir. Dilediği zaman ha deyince fizik vücudumuzdan dışarı çıkamaz. Orada bir rehinedir. Ne zaman fizik vücudumuzdan nefsimiz çıkabilir? Gerçek uykuya vardığımız zaman nefsimizin elektron devir sayısı süratle yükselir. Fizik vücudumuzunki de aşağı doğru iner. Bir noktada ikisi birleştikleri an nefs fizik vücudumuzdan ayrılır. Ayrılır ve hudutsuz bir imkanın sahibi olur. Nereye dilerse oraya bir anda gidebilmek imkanının sahibidir. Hangi gezegene derse çok kısa bir zaman parçasında birkaç saniye içerisinde nefsimiz oraya ulaşır. Bu hareket ışık hızının ötesinde çok hızlı bir yolculuğu ifade eder. Nefsimiz bu zahiri alemin malı değildir. Bu sebeple nefsimizin gözüyle, bir başka ifadeyle aklımız nefsimize kumanda ediyorsa, ki bütün rüyalarda akıl nefse kumanda eder, o zaman şu fizik alem bizim için dokunulmaz, dokunulması mümkün olmayan bir görüntüden ibarettir. Her şey bir görüntüdür. Üstelik de
üç boyutlu bir alemde hareket halinde olan görüntüler. Eğer nefsimiz zahiri alemden ayrılmamışsa, fizik vücudumuzun aleminden ayrılmamışsa, bizim bulunduğumuz yerin dışına çıktığımız anda sokaklardaki bütün olayları görebiliriz. Ama ne insanlar dokunulabilir bir hüviyetedir, ne de ağaçlar, çiçekler, evler, hiçbir şeye dokunma imkanımız yoktur. Onların hepsi bizim için içinden geçebileceğimiz görüntülerdir. Bütün duvarların içinden geçebilir nefsimiz. İnsanların da içinden geçebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cimrilik. Nefsimizin 19 grup afeti vardır. 19 tane değil, 19 grup afet. İşte bir insana hayatı zindan eden, bir insanın mutsuz olmasını oluşturan en büyük faktör nefstir. Nefs afetlerle doludur ve şeytanın vücudumuzdaki ilticagahıdır. Şeytan nefsimize tesir etmek suretiyle bizi mutsuz ve huzursuz kılar. Ne demek istiyoruz? Gelin nefsimizin iç dünyasına bakalım. Nefsimiz afetlerle doludur. %100 afetlerle doludur nefsimizin kalbi. Bu kalp kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Her afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, cimrilik gibi, bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde yer kaplar. Ve hepsini temsil eden sadece ve sadece karanlıklardır. Nefsimizin afetlerinin yapısına baktığımız zaman bu yapının

bizleri huzursuzluğa sürükleyen özelliklerle dolu olduğunu görürüz. Nefsimizin afetleri öyle bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır ki Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelir afetler. Asla Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak ister. İşte böyle bir statüde sevgili kardeşlerim, insanoğlu nefsinin afetleriyle baş başadır. Allah neyi emretmişse nefsimizdeki afetler asla onu gerçekleştirmek istemez, yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak ister. İşte şeytanın insana emredebilmesi bu hüviyeti sebebiyle geçerli nefsimizin. Şeytan Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını ister ve bize de o tarzda onu yapmamamız konusunda telkinde bulunur. Nefsimiz de zaten bunu istemektedir. Allah'ın yasak ettiği bir fiilse onu işlemek istemektedir. Allah'ın emrettiği bir şeyse onu yapmamak istemektedir. Bir şeytanın verdiği bütün emirlerde Allah'ın emirlerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerinde işlenmesi istikametindedir. Öyleyse şeytan nefsimize emrediyor olabilir mi? Nefsimiz onun talebini yerine getiriyorsa emretmiş hüviyettedir. Ve zaten nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın özel bir gayret göstermesi gerekmiyor. Bize talebi ulaştırdığı zaman, hele hele biraz da süslü gösterdiği zaman nefsimizin afetleri hemen o konunun üzerine atlar. Şeytan ne söylemişse onu gerçekleştirir. Allah Teala alkollü içkiler, tahammül etmiş içkiler size yasak kılınmıştır diyor. İçki içmeye teşvik eder iblis insanı. Nefsin afetleri de buna müheyyadır. Yani hazırdır. Bu konuda hemen onu yerine getirmek üzere hazırdır. Gider kişi içki içer. Allah Teala kumara yasak etmiştir. Kişi gider kumar oynar. Şeytan da sadece öyle yapılmasını teklif eder. Teklif etmesi yeterlidir. Çünkü nefs zaten buna paralel bir yapı içindedir. Derhal Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek için hazırdır. Hemen işler. Emrettiği bir şeyi ise yapmamak için hazırdır. Şeytanın talebi gene o emrinin yapılmaması istikametindedir. Bir insanın namaz vaktinin girmesine rağmen namazını kılmaması için şeytan her türlü üçkağıtçılığını gösterir. O kişiye çeşitli işler icat eder. O anda meşgul olması için unuttuğu her şeyi aklına getirir. Çırpınır iblis. O kişiyi o namaz boyunca, o namazın vakti boyunca o vakit namazını kıldırmasın diye. Peki biz ne yapıyoruz? Eğer böyle bir olayla bizim kardeşlerimiz karşılaşırsa Allah Teala'nın koyduğu kaide şu. Bir namazı tabii farz olarak kaza edilir namaz. Ama Allah Teala'nın emri 10 tane. Halbuki sünnet-i seniye bir namaz eda edilemezse zamanında onun sadece farzı kaza edilir ve bir defa kaza edilir. Hayır. Allah Teala'nın bize bu devirde verdiği emir 10 defadır. Bu devirde Allah'ın emirleri daha yüksek boyutta tatbik edilecektir. Bu emirler bu dergaha aittir. Yani Allah'ın Resulünün dergahına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu anda dünya üzerinde Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim kadar namaz kılan hiçbir toplum mevcut değildir. Beş vakit namazın
farzlarını da sünnetlerini de mutlaka kılarız. Yetmez. Aramızdaki kardeşlerimizin çoğu bizim gibi sonradan dine katılanlardır. Akılları başlarına, toplumun yaşam biçimi sebebiyle akılları başlarına çok sonra gelenlerdir. Aslında sorumluluk 15 yaşında başlar. Biz sorumluluğu 30 yaşımızdan sonra öğrendik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ünlü dostlarım, Allah'ın öğretisi öylesine güzel bir öğreti ki, bu öğretide öğretinin arkasında saklı olanı araştırdığınızda bu saklı olan şeyin mutluluk olduğunu göreceksiniz. Allah-u Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmış. Herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sizden hepinizden istediği şey, hepinizin mutlak olarak saadeti yaşamasıdır. Mutlu olmanızdır. İşte o mutluluğu yaşamanız emrediliyor. Bunun için size nefsinizin ne olduğunu öğretiyoruz ki, nefsinize dikkatle bakın ve sakın ona esir olmayın. Çünkü nefsiniz şeytanın ilticagahıdır. Şeytan oraya sığınır ve nefsinizin kötülükler işlemesi için devamlı nefsi galeyana getirir. Gaza getirir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Emrettiklerini de yaptırmamaya çalışır. Bunda da hiç zorluk çekmez. Sebebini de söyledik ki nefsimiz tamamen Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik afetlerle doludur. Bu afetler aynı zamanda Allah'ın yasaklarını yapmaya yöneliktir. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanlar iç dünyalarında aslında şeytanın iltica edebildiği, sığınabildiği ve ona rahat bir şekilde emredebildiği bir düşman bulunduruyorlar. Bu düşman nefsimizdir. Düşmanı dost etmek mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. Düşmanın dost edilmesi için ilaç var mı? Var. Hem de mutlak geçerli bir ilaç. Allah'ın ilacı. Bu ilaç nedir? Bu ilaç nefs tezkiyesidir. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğimiz zaman, eğer Allah Teala bize rahim esmasıyla tecelli etmişse ve bundan sonra biz mürşidimize ulaşıp da tabiyetimizi gerçekleştirmişsek, o zaman biz Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiğimiz zaman rahmetle farz birinci ikili ve rahmetle salavat ikinci ikili olmak üzere iki grup nur Allah'ın katından gözümüze ulaşır. Allah-u Teala bu nurları Allah'ın katından gönderir. Gönderme kılavuzu Allah'ın ismidir. Allah kelimesinin aslı el-ilah. El-harfi tarif, ilah da Allah'ın gerçek kimliği, Allah ilahtır. Yani kendisine tapınılacak olan yegane ilah. El-ilah, Allah, neticede Türkçemizde Allah, Araplar da Allah demiyorlar.
Allah diyorlar. Eyle arasında bir ifadeyle daha çok A'ya yakın Allah kelimesi kullanılıyor. İşte Allah Teala'nın insana verdiği bu nefs insanoğlu için bir imtihandır. Diyor ki Allah Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik. Ahsen olan ruhumuzdur. Esfeli safiline reddedilense nefsimizdir. Ama o nefsimiz de ruh hüviyetine bürünebilir. İşte mutluluk da nefsimizi ruh hüviyetine büründürebilirsek üzerimizde hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah yolunda bir hedefe götürür Allah. Nurlarını nefs tezkiyesi yapabilmek için ikişer ikişer gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 22 ve 23. ayetleri nefsimizle alakalı, nefsimizin kalbine gelen nurlarla alakalı. Zümer 22'de Allah Teala diyor ki Allah'ın göğsünü yararak o kişinin Allah'a teslimi için göğsünden kalbine yol açtığı kişinin kalbine giren nurlar sebebiyle kalbinin durumu, kalbi zikirle kasiyet bağlamış ve kararmış olan kişinin kalbi gibi midir diyor Allah Teala. İki kalp arasında büyük bir farklılığın mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte bu farklılık Allah'ın göğsünü yardığı kişinin kalbine Allah'ın nurlarını göndermesiyle oluşur. Allah bir insanın göğsünü yarar mı? El cevap, yarar. Diyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimin kalbini, kimin göğsünü, daha doğrusu şöyle ifade, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişinin göğsünü yarar ve İslam'a, yani Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmeye açar. İşte böyle bir kalbi yapı söz konusu ve göğsümüzün yarılması, göğsümüzden kalbimize bir nur yolunun açılması söz konusu. Niçin açıyor Allah Teala? Göğsümüzü neden yarıyor? Göğsümüzden kalbimize nur yolunu neden açıyor? İşarete dikkatle bakın. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı
dileyenleri. Önce biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra da Allah bizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde o kadar çok seviliyoruz ki Allah Teala bir insanı cehennemden kurtarmak için ne varsa yapmış. Neden yapmış? Çünkü biliyor ki şeytan insanın en büyük düşmanı olarak Allah ile birlikte insana karşı savaş veriyor. Allah Teala da şeytanı serbest bırakmış, sözü var ona. Kıyamete kadar onu cehenneme falan atmayacak. Kıyametten sonra gideceği yer cehennem. Kıyamete kadar iblis yaşayan bütün insanları musallat olacak. Cin tayfasıyla, şeytanlarla, onlar da kalabalık. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Öyleyse herkes ama herkes çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Ne tür bir tehlike? O insanların cennete girmesini engelleyen, cehenneme gitmesini sağlamak üzere uğraşan şeytanın dostları olan insan şeytanlar veya cin asıllı şeytanlar. Bir cinler var, bütün cinler şeytan değildir. Ulvi cinler de var. Ulvi cinler var, süfli cinler var. Bir de şeytanlar var. Süfli cinlerle şeytanlar Allah'a karşı savaş veriyorlar. Ulvi cinler de şeytana karşı savaş veriyorlar. İşte böyle bir ortamda bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse ne olur? Ömrü boyunca o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu kalır. O kişinin ruhu o kişi ölene kadar asla vücudunu terk edemez. Böylece o kişi nefsiyle ruhu arasında ömür boyunca bir kavgayı yaşar. Diyalektik bir savaş kişinin iç dünyasında ömür boyu devam eder. Nerede kavga varsa, kaos varsa, iki taraf birbirine düşman kesilmişse, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır ve üzüntü vardır. İşte Allah Teala bu standartlarda yarattığı, yani nefsi %100 afetlerle dolu olarak yaratılan insan, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak yaratılmıştır. Yani Allah Teala insanı bir denge unsuruyla donatmıştır. Nefsinde ne kadar afet varsa 19 grup afet, ruhunda da o kadar haslet vardır, 19 grup haslet. Tüm nefsin afetlerinin zıttı ruhumuzda haslet olarak mevcuttur. Bu sebeple uçağın iki kanadı var. Bir kanadı karanlığı, bir kanadı aydınlığı temsil ediyor. Karanlığı temsil eden sol kanat, aydınlığı temsil eden sağ kanat. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar nefsleri %100 afetlerle dolu olarak bir. Ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaratılırlar.
Ne kadar karanlık varsa o kadar da aydınlık vardır. Ne kadar gece varsa o kadar gündüz vardır. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Ne kadar aydınlık kelimesi geçmişse o kadar karanlık kelimesi geçmiştir. Ne kadar gündüz kelimesi geçmişse o kadar gece kelimesi geçmiştir. Ne kadar nur kelimesi kullanılmışsa o kadar zulmet kelimesi kullanılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da ne kadar cennet kelimesi geçmişse o kadar cehennem kelimesi geçer. Bir tek noktadan itibaren yukarıya doğru pozitif bir yükselme, aşağıya doğru negatif bir iniş söz konusudur. Sıfırın altı negatif rakamlarla ifade edilir. Sıfırın üstü pozitif rakamlarla ifade edilir. Zülmani alem, Rabbani alemin tersidir, zıttıdır, negatif alemdir. Herkes hemen her gece nefs olarak vücudundan ayrılır. Sonsuz hızla dilediği aleme gidebilir.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşarsınız. Hepiniz için söz konusu olan Allah'ın mutluluğunu yaşamak, bunun için şeytandan emir alan nefsinizin afetlerine hakim olmak durumundasınız. İşte konumuz nasıl sualinin cevabı. Bu işlevin adı nefs tezkiyesidir. Herkes nefsini tezkiye ve tasfiye etmekle sorumlu tutulmuştur. Nefsimizdeki afetleri sıfırlamak için ruhumuzu hasletlerle doldurmak mecburiyetindeyiz. Ne kadar haslet yerine fazilet, fazıllar nefsimizin kalbine girerse o kadar karanlık afet nefsimizin kalbini terk etmiş olur. Nasıl bir işlevdir bu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde üçüncü basamaktadır. İkinci basamağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler aşabilir. Dilemeyen hiç kimse ikinci basamağı aşamaz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Ama bu olayların değerlendirilmesi bir insan için sevgili kardeşlerim negatif veya pozitif sonuçlara ulaşır. İşte bu olayların değerlendirilmesi bütün insanlarda çeşitli neticeler oluşturur. İnsanların bu aşamada ikinci basamakta %90'dan fazlası o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemesi için seçilir. Şöyle diyor Allah Teala: Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın her dizaynı bir bütünü ifade eder. Bu dizayna dikkatle bakın. Nefsiniz ve ruhunuz bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Gece ile gündüz bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Cehennemle cennet bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Öyleyse nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ruhumuz da baştan aşağı hasletlerle doludur. Bir denge unsuruyla herkes karanlık kadar aydınlık taşıyarak yarışa girmek üzere kulvara ulaşır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin nefs tezkiyesi bölümünde zikri görüyoruz. Zikir bir anahtardır.
Allah'ın katından kalbimize, evvela göğsümüze, göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizde yerleşebilmesi için nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindeyiz. Nefs tezkiyesi yoksa nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi de yoktur. Herkesin nefsi tezkiye adı verilen bir müessese ile neşvi neva bulur. Yani gelişir. Allah'ın yolunda mesafe kaydeder kişi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın adını alan herkesin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti, salavatı gelir mi? Gelmez sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmetinin ve fazlının o kişinin göğsüne ve göğsünden kalbine ulaşabilmesi için temelde bir şart vardır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbine Allah'ın önce %2 rahmeti ulaşır. Ondan sonra fazlı ulaşır. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelirler. Ama başlangıçtaki %2 rahmetin oluşabilmesi için sadece rahmetle fazl gelir. Ama nefsin kalbine girebilen sadece rahmettir. Fazıllar başlangıçta %2 rahmet birikimi oluşup da o kişi huşu sahibi olana kadar nefsin kalbine fazıllar giremez. Bir insanın nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi Allah kelimesine sıkı sıkıya bağlıdır, kelimetullah'a. Allah kelimesi nefs tezkiyesinin sembolüdür. Ruhun Allah'a ulaşmasının da sembolüdür. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, seyri sülük adı verilen bir yolculukla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına birer birer ulaşması ve 7. gök katında soldan sağa 7 tane alem geçerek indi ilahide Sitret-ül Münteha'ya ulaşması, oradan da Allah'ın zatına ulaşması bir fenomendir. Bütünü ifade eder. Ruhun İnsan vücudundan ayrıldıktan sonra 7 tane gök katını aşıp 7. katta da 7 tane alem geçerek soldan sağa Allah'ın zatına ulaşması bir oluşumdur. Vücuda gelen olaylar dizisidir. Hiçbir şey tesadüfen oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın her şeyden haberi vardır. Her şeyi de en adaletli biçimde dizayn eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
Dileyenin üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu rahim esmasıyla tecelli Allah'ın o kişinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kalbin nur kapısını Allah'ın kendisine, Allah'a çevirmesini sağlar. Sonra da Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmasını sağlar. Yani göğsün şerh edilmesi, yarılması ve kişinin göğsünden kalbine bir yol açılması. Bu nur yoludur. İşte Allah-u Teala rahmet ve fazl isimli iki nurunu gönderir zikirle. Başlangıçta bu iki nurdan da yalnız rahmet nurları kalbin içine ulaşabilir %2 oranında. Fazıllar bu aşamada nefsin kalbine ulaşamazlar. Nefsin kalbine giremezler. Fazılların nefsin kalbine girip yerleşebilmesi için nefsin kalbine Allah'ın iman kelimesini yazması lazım. Ne zaman yazar? Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa, o zaman Allah onun kalbine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi, onların kalplerinin üzerine iman yazılır ve bir ruhla desteklenirler. İşte onların kalplerinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması söz konusudur. Tabiyet eğer 12 ihsanla yapılmışsa geçerlidir bu. 14. basamakta tabiyet gerçekleşir. 12 tane nimet almıştır kişi. 1. Allah onun görme hastasının mührünü, görme hastasının gıçavetin, gıçavet adlı perdesini açmıştır. 2. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. O kişinin görme hastasını aşmıştır. O kişinin kulaklarındaki engeli almıştır. Fakrayı almıştır. O kişinin işitme hastasının, semi hastasının mührünü açmıştır. Ve devrin imamının ruhunu kişinin başınızdan göndermiş, kalbinin içine kişinin iman yazmıştır. Bu kişinin işitme hastası zaten açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, mürşide Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştiği zaman huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Hadid 16. İşte haktan inen nurlarla demiyor Allah Teala, bir nurdan bahsediyor. Sadece rahmet nuru o kişinin kalbine girer, %2 girer ve kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin bir hakkı doğar. Bu hak mürşidine ulaşmak ve ona tabi olmaktır. Kişi mürşidine ulaşır ve mürşidine tabi olur. Bu nokta son derece önemlidir. Tabiyet
tahakkuk ettiğinde o kişinin kalbine Allah Teala Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman kelimesini yazar ve onun üzerine Allah'ın katından nur gönderir. Mücadele 22. Onun üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna Allah'ın emriyle geldiğini, görevi devralacağını, ruhun vücudu terk edip Allah'a ulaşma zamanının geldiğini ifade eder. Yani emanetin sahibine iade edilmesi noktasıdır. Ruh vücudu terk eder, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, o orada sevgili kardeşlerim mutlak bir muhafaza oluşmuştur. Devrin imamının ruhu o kişiyi cinlerin ve şeytanların bütün saldırılarından koruyabilecek bir nitelik taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman böyle bir başlangıç noktasıyla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesi yapmaya devam edersek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edersek, Allah'tan gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır ve %2 rahmetten sonra fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı zıt olduğu için fazıllar geçerken nefsin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve elektromanyetik alan fazılları kendisine çeker ve %1, %2 derken %7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkar. Nefsi emmare. Bir daha %7 nur birikimi ikinci gök katı, nefsi levvame. Bir daha %7 nur birikimi üçüncü gök katı, nefsi mülhime. Nefsi emmare kişinin münkerle emredildiği bir noktayı ifade eder. Nefsi levvame kişinin artık yaptığı, nefsinin yaptığı hatalardan pişmanlık duymaya başladığı, bundan üzüntü duyduğu bir noktayı ifade eder. Nefsi mülhime ise Allah'tan ilham alınan noktadır. Sonra kişi dördüncü defa %7 fazla birikimiyle ruhu zemin kattan dördüncü gök katına yükselir ve mutmain olur kişi. Allah'ın bütün verdikleri o kişi için yeterli olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortam tahakkuk ettiğinde nur birikimi devam edecektir. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye o kişi Allah'tan razı olur. Altıncı kat, altıncı defa beşinci kat, altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye Allah ondan razı olur. Mardiye Allah'ın kişiden razı olması kademesidir. Altıncı defa %7 nur birikimi, fazla birikimi gerçekleşir. Kişi de Allah da kişiden razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefs-i tezkiyeyi ifade eder. Nefs-i tezkiye nefsin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. %51 nur birikimi nefsin kalbinin karanlıkları yendiği noktadır. Şeytanın elindeki imkanlar %100'den %50'nin de altına %49'a düşmüştür. Nefsin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir.
Bu nefs tezkiyesidir. Nefs burada tezkiye olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh Allah'a geri döner ama nefs Allah'a geri

kendisini tezkiye ederse, o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü onun mutluluğu bunu gerektirir. Yetmez ezelde Allah Teala'ya nefsi yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Daha sonra da Allah'a teslim edeceğine, yani teslim alacağına, yani tasfiye olacağına dair. İşte bu nokta %51 nur birikimidir. Ruhun Allah'a ulaştığı nokta ve kişi Allah'ın zatında, kişinin ruhu yok olur. Bu fena makamıdır. Fena fillah makamıdır. Sonra beka makamına ulaşır kişi. Nurlar artar nefsinin kalbinde. Nefsi giderek aklanıyor. Daha sonra fizik vücut nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tamamlandığında Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanır. Bundan sonra kişinin varacağı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaya başlar. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu zorluklar yolundan döndüremez. Allah Teala ona çok sağlam bir irade ve vazgeçmeyen bir iman vermiştir. Kişi daimi zikre doğru hızla yürüyecektir. Ve de fizik vücudun teslimi kişiyi neticede daimi zikre ulaştırır. Daimi zikir Ulu'l-Elbab makamında 5. kat cenneti ifade eder. İhlas makamında 6. kat cenneti ifade eder. 7. katın 7. 5. kademesine ulaşan kişi için 7. gök katındaki 7 alemi geçen kişi değildir bu. Artık 7 alemi de gören kişidir. Çoktan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsin tezkiyesinin yarısında, yani tezkiye noktasında, tasfiye noktasında nefsini Allah'a tamamen teslim etmiştir. Ve işte burada Allah-u Teala'nın söylediği olay tahakkuk eder. O kişinin nefsi ahsene ulaşmıştır. Ahseni takvim oluşmuştur. Kişinin nefsi ahsen olmuştur. Biz insanı diyor Allah-u Teala, nefs için kullanmış bunu. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safilden reddettik diyor. Anlattığımız olay bir insanın nefsinin ahsen olduğu nokta. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı nefsin ahsen oluşunun 3 bölümüdür. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, o zaman cehennemin içinde bulunduğu şartlara göre ya 1. katına, ya 2. katına, ya 3. katına ya da en alttaki 7. katına inecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki nefs adı verilen müessese, nefs tezkiyesi adı verilen bir dizaynla gerçekleşir ve daimi zikir bütün problemleri çözen bir anahtardır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek nefs adı verilen bu konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir mutluluk yolcususunuz. Saadeti arıyorsunuz. Saadet düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda. Her şey sizin elinizde. Allah Teala sizi mutlu kılmak üzere her şeyi hazırlamış. Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki sevgili kardeşlerim, Allah bizlere bu Kur'an hakikatlerini öğretmiş ve yaşamayı nasip kılmış. Sizler doğmanın bütün yollarını biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyor sevgili kardeşlerim. Onlara da öğretmek zorundayız. Allah'ın bütün güzelliklerini bütün insanların yaşaması için vazifelendirildik. Ve yakın gelecekte hidayet çağının bütün meyveleri toplanacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya bir kardeşliğe doğru yürüyecek ve mutlaka sonuca ulaşacaktır. Herkes için bir yeni dünya söz konusu. O dünyada bir yakın geleceğin dünyasında bir muhteşem dostluk söz konusu. Bütün dünyadaki insanların birbirine kucak açacağı, kimsenin kimseyi düşman olarak görmeyeceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Belki birçok insana bu söylediklerimiz inanılmaz gelir. Ama o inanılmaz şeyleri yakın gelecekte yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar insanlar hep ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannederek yaşadılar. Artık oyun bitti. Allah Teala dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu öğretti bize. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve yaşantınızı, hayatınızı renklendirecek olan gerçek faktörler birçok insanın zannettiği gibi nefsin afetlerinin tatmini değildir sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesini mutlak olarak gerektirir. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, orada nefret vardır. Kin vardır. Hakim olan ruh değildir. Hakim olan nefstir. Ve nefsin afetlerinin var olduğu yerde insanlar birbirlerine zulmederler. Kuvvetli kuvvetsizi ezer.
nefsinin afetlerine boyun eğdirmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytanın hakimiyetinde bir dünya birbirine düşman olarak savaşlarla kim bilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur bugüne kadar. Sevgili kardeşlerim, savaşların bir daha hiç vücut bulamayacağı bir devreye geldik, yanaştık. Gemi sahile yanaştı. Dünyanın bu kadar karmaşık ve kaos, disiplinsizliği içerisinde hala insan kanının döküldüğü bir ortamda sulh ve sükun nasıl oluşacak mı diyorsunuz? Sahibimiz Allah olacak diyor. Sevgili kardeşlerimiz, biliyorsunuz ki size şimdiye kadar gelecekten birçok şey söyledik. Bunları kendiliğimizden söylemedik. Olayların birer birer söylediğimiz şekilde tahakkuk etmesiyle gerçekleşti. Öyleyse işte size bir müjde, yakın gelecekte bütün dünyada bir sulh ve sükun ortamı mutlaka kurulacaktır. Uluslararası savaşların arkasında en önemli hakim rol oynayan şey ayrı ayrı dinlerin varlığını insanların zannetmesidir. Ama Allah Teala bize öyle bir ilim verdi ki o ilimle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standart içerisinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya bir başka adıyla İslam dini tarifiyle Allah'a teslim olma dini olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan kesin delillerle açıklama yetkisinin de sahibiyiz. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da Allah Teala bir öğretisiyle onun öyle yanlarını bize gösterdi ki üç dinin üçünde de yedi safa ve dört teslim hem farz hem de o peygamberler zamanında tam olarak yaşanmış. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. En evvelki son üç kitaplı dinin ilki, ondan evvel de kitaplar inmiş. Onları saymıyoruz. Şu anda dünya üzerinde üç tane ana kitaplı din var. Yani Allah'ın indirdiği mukaddes kitabın üç ayrı versiyonu diyelim. Hazreti Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Peki Tevrat'ta ne var? Tevrat'ta yedi safa ve dört tane teslim var. Birinci özellik. İkinci özellik, yedi safa ve dört teslimin hepsi farz. Tevrat'tan bahsediyoruz. Üçüncü özellik, yedi safa ve dört teslim Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından tam olarak yaşanmış. Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan dine ait de atıf yapılmış. Sevgili kardeşlerim, sonra ikinci kitabı alıyoruz ele. İncil. İncil'e bakıyoruz.
İncil'de de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. 1. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim farz. 2. Ve gene İncil, Hazreti İsa ve onun havarilerinin biri hariç o 13. havari o havariler arasında yok. Onun ve havarilerinin 7 safa ve 4 teslimi her boyutuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceğine dair işaret var. İncil'de de adı Ahmet olan bir peygamberin Hazreti İsa'dan sonra geleceğine dair işaret var. Yani birbirlerini takip eden bir açıklama sistemi her açıdan verilmiş. Ve ne gördük? Hem Tevrat'ta hem İncil'de 7 safa ve 4 teslimden bahsediliyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de 7 safa ve 4 teslimin farz olduğu kesinlik kazanıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları, İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları ifade ediliyor. Sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları yer alıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları kesinleşiyor. Gene Kur'an'da geniş bir çerçeve içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine 7 safa ve 4 teslim Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bütün insanlığa farz kılınmış ve onunla birlikte bütün sahabesi 7 safayı da 4 teslimi de hepsi yaşamışlar. İşte sonucu bildirilen ayet-i kerime Tövbe 100. Allah Teala diyor ki o sabikunel evveline var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir muhteva ile karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim farz ise, bir, eğer Hazreti Musa da ona tabi olanlar da, Hazreti İsa da ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlarsa, 3 mukaddes kitapta bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman kim bize din değil dinler vardır diyebilir? Hayır, dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da Hazreti Musa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, Kur'an'da da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların
Hanif dinini yaşadıkları ifade ediliyor. Ezeli ve ebedi bir tek din ve dünyadaki harflerin arkasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Arkasından insanların başka dinlerin mensuplarını yanlış yolda zannetmeleri ve de en azından başka dinde olmaları sebebiyle düşman kabul etmeleri yer alıyor. Benim canlarım, ciğerlerim, yok ki böyle bir şey. Bir din yok. Başka bir din yok. Daha başka bir din yok. Sadece üç kitabında temelini oluşturan Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'in muhtevasının da Hazreti Nuh'a, oradan evvel Hazreti Adem'e kadar dayandığını görüyoruz. Öyleyse hiçbir devirde dinler Allah-u Teala tarafından emredilen farklı dinler olmamış. Herkes kitabını aldıktan sonra onu uygulamaya koymuşlar. Bir süre sonra başka bir peygamber, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, ona da aynı şeyler indirilmiş. Onlar da tatbikatlarını başlattıktan sonra, aynı minval üzere başlattıktan sonra, yani 7 safa ve 4 teslim üzerinden başlattıklarından sonra hep dejenerasyon olmuş. Evvela Hazreti Musa'ya ve ona bağlı olanlar da, sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar da, gelecek nesillerde, bize göre geçmiş nesiller, hep dejenerasyon artarak devam etmiş. Böylece bugün insanlar zannederler ki dinler vardır. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye bir din, İslam diye bir din ayrı ayrı dinlerdir. Hayır, değillerdir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hepsinin de şeriatı tektir. Peki, hal böyleyse sevgili kardeşlerim, nedir arkasındaki varlık ki bütün insanları birbirine düşman ediyor? Neden insanlar bize bu kadar düşman? Çünkü biz Allah'ı temsil ediyoruz. Şeytan insanlara öylesine büyük yanlışları doğru diye kabul ettirmiş ki onlar kendilerine öğretilen doğru zannettikleri şeylerin tamamen tersini Kur'an-ı Kerim söylediği için biz de sadece Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için Allah-u Teala'dan onlara Kur'an-ı Kerim değil kitaplar öğretildiği için bize ters düşmüşler. Ama samimiler. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerinin öğrendikleri dinin gereği olarak bir şeyler savunduklarını görüyoruz. Onları bir açıdan haklı görüyoruz. Çünkü öğrendikleri ilim o. Herkes sadece bildiğini öğretebilir sevgili kardeşlerim. Din adamlarımızı bu açıdan kınamıyoruz. Ama başka bir açıdan bir şeyler söylememiz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, dinleyenler, tam 32 yıldır Allah'ın insanlar tarafından unutulmuş olan Kur'an doğrularını sizlere anlatmaya ve sizin mutluluğunuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah buna adadı.
Biz sadece Allah için yaşayan bir vasıtayız. Allah'ın telefonu, Allah'ın belki mikrofonu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bize dünyanın bilmediği bir ilmi öğretti. O ilim Kur'an. E peki Kur'an yok mu? 1400 senedir var. Var tabi. Nitekim 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi, biz bugün onların yaşadığı her şeyi yaşadığımız cihetle, onlar da bizim bugün yaşadığımız şeyi 14 asır evvel yaşadılar. Yani Kur'an'ı. 7 safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ulaştırmak. 22. basamak teslim etmek. Birde ulaşmak, 22'de ruhu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta zikri günün üçte ikisinden daha öteye geçirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 26. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta irşad olmak. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. Bu sadece bize söylenmiş bir söz değildir sevgili kardeşlerim. Gerçek anlamda dünya üzerinde kim İrşad makamının gerçek sahibi ise ona bu ifade Allah-u Teala tarafından mutlaka söylenir. Sevgili kardeşlerim, mürşidim diye bir vasfı insanların kendilerine yakıştırması bu ölçülerin hiçbirisine uymuyor zamanımızda. Bizim görevimiz sadece sizlere doğruları, Allah'ın bize öğrettiği ve sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan doğruları öğretmek. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu yakumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a milaki olmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bir sonraki ayet-i kerimede bakıyoruz ki her biri kendi elindekiyle ferahlanan bir sürü fırkaya ayrılmış olan insan var. Oysa ki Allah Teala herkesin bir tek fırkada bulunmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, yani fırkayı naciye. İşte insanların ayrılacakları grupları incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin sorduğu sual akla geliyor.
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da onları mahvetmek için seçtiği hedefi gerçekleştirdi. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte o zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? O da diyor ki, 73. İnsanlar 72 fırkaya ayrılacaklar. Ve onların her birinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkayı oluşturanlar bir özelliğin sahibidir temelde. Tek bir özelliğe dayalı bir tek fırkada toplanmak. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz ki bir insanı cehennemden kurtaran faktör takva sahibi olmaktır. Olmayan cennete giremez. Peki ne diyorum 31 ve 32? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar takva sahibi değildir. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlar, şirkte olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birinci takvadan bahsediyor kesin. Çünkü başaramayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Cehennemden kurtaran başlangıç takvası. Öyleyse bir sonuç var ortada. Çok iyi değerlendirmemiz lazım gelen bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlığa sesleniyor. Cennete girmeyi öyle şartlara bağlamışsınız ki her şeyi berbat etmişsiniz. Oysa ki sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek, kişiyi takva sahibi kılıyor. Ve bu kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki, kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ilka ederim, ulaştırırım, mülaki kılarım. Yani biz insanlara düşen şey sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Eğer dilemezsek o zaman Allah Teala bizi cehenneme gönderecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki, eğer siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştırırım. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız diyor. Sadece dileyeceksiniz. Ben sizi tesir sahamın içine alacağım. Sizi şeytandan koruyacağım. Ta ki ruhunuz hayattayken bana ulaşsın
Ve bunu ben garanti ediyorum size diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama konu burada başlıyor. Ama onlardan o seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onu kendime ulaştırırım diyor. Allah insanların hemen hemen hepsini seçiyor. %90'dan 95'ten fazlasını. Seçmedikleri kimler? Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Allah onları devre dışı bırakıyor. Onları seçmiyor. O insanlar gidecekleri yer cehennemin en alt kademesi, baştan aşağı vebal var omuzlarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki bizden istediği şey sadece bir tek dilek. Elimizi açacağız Allah Teala'ya. Ya Rabbi, ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyam var. Onlar ermişler. Daha doğrusu sen onları kendine erdirmişsin. Beni de erdir Allah'ım. Ben de istiyorum. İşte kalbinizden söylemeniz lazım gelen şey bu kadar. Ve 32 yıldır bunları anlatıyoruz. Hala insanımızın büyük kısmı bizim karşımızda hala söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik edip de doğru söylediklerimizi doğru olduğunu tespit etmek yerine öğrendikleri o yanlış ilmin ışığında ya da karanlığında bizi tenkit ediyorlar. Aa benim sevgili kardeşlerim, o öğrendiğiniz ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Yani bütün din öğreticilerine sesleniyoruz. İlahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur binlik kadrosu, hepinize sesleniyoruz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz ki öğretesiniz. Sadece şu Allah'a mülaki olmayı dilemek konusundaki açıklamalarımızı Kur'an'dan tahkik etseniz, biz bir şeyler söylüyoruz 32 senedir. Tamam, söylediklerimiz sizin söylediklerinize tamamen ters düşüyor. Ve öğrendiklerinizden o kadar eminsiniz ki bizim yanlış söylediğimiz kanısındasınız. İyi ama yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için elinizde Furkan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'dan bahsediyoruz size. Biz Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neden? Tartışma alanı açılmasın diye. Bir sürü mevzu hadis devreye girmiş, insanları asli yoldan ayırmış, Kur'an hakikatleri o hadislerin karanlığında kaybolmuş, uydurma hadislerin karanlığında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki öyle söylüyor, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman anlamıyor musunuz Allah-u Teala neden bize sadece Kur'an'dan mealler vermemizi emrediyor? Çünkü Kur'an tartışılamaz. Bir ayet, Kur'an'dan bir ayet, o ayetin hükmü neyse o Allah'ın hakikatidir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki bizim hep içimizi yakar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan aldıkları, öğrendikleri yanlış bilgiyle mücehhez olan insanların kendilerine öğrettiği din eğitiminin kurtarıcı sandıkları hükümleri altında şu anda cehenneme doğru yol alıyorlar. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa cehennemden kurtulabilecekler. Hayır sevgili kardeşlerim. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Neden şunu düşünmüyorsunuz? İslam'ın 5 şartı şartlardan sadece 5 tanesidir. O gün Cebrail Aleyhisselam'ın istediği o 5 tane şart. Ama bunlar şartlar, insanı kurtuluşa ulaştıracak olan bir bütün değil. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa şirkten kurtulamaz. Şirkteki kişinin de gideceği yer cehennemdir. Daha kötüsü böyle bir insan Allah'a göre kafir statüsündedir. Ne gördük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir, şirktedir. Yani fırkalara ayrılmış durumdadır. Kim kurtulacak? O 72 tane fırkanın ötesinde sadece bir tek fırka kurtulacak. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde? Kıyamet günü şeytan insanın üzerindeki o verdiği sözü gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirecek. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacak. Şeytana kul olanların gideceği yer cehennem. O zaman ne görüyoruz? Allah Teala burada bir ayrım yapıyor gene aynı statüde. Yani bir tarafta bir tek fırka var. O Rum 31 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Diğer tarafta bütün fırkalar var. 72 tane fırka. İkisinde de öyle. Ama bu sefer isim değişik. Orada şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala birincisinde ve takva sahibi olmadığını söylüyor. Ama burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların mümin olmadıklarını söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ötekilerin kurtulması mümkün değil diyor Allah Teala. Açıkça müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Yani buradan çıkan hüküm ne? Fırkalardan birisi müminse ikincisinin de şeytana kul olanların da mümin olması elbette mümkün değil. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o fırka insanların cehenneme gidecekleri bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler.
Sevgili din adamlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrendiğiniz ilmin karanlığı altında lütfen bizi yargılamayın. Bizim hakkımızda hüküm verirken bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu ve siz bizi izlemediğiniz için, söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğundan dahi haberdar olmayan bir statü içinde olan çok insan tanıyoruz. Daha başka bir ifadeyle din adamlarımızın çok büyük bir kısmı Allah'a münaki olmayı dilemek diye bir kavramın insanı cehennemden kurtarabileceğinin, başka bir alternatifin olmadığının hala farkında değiller, hala bilincinde değiller ve en korkuncu din adamlarımız cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, din adamları, söylediklerimizi incelemiyorsunuz. Halka intikal ettirmiyorsunuz. O insanlar sizin söylediklerinizi doğru zannediyorlar. Çünkü size inanmışlar. Siz iş başında olanlarsınız. Ve bu hakikatler sizin ağzınızdan onlara ulaşacağı güne kadar bu ülkede milyonlarca insan ölecek. Onların vebali sizin omuzlarınız üzerindedir. Biz hep bunu bir gönül yarası olarak düşünüyoruz. Kalbimizde bir yara var. Hep kanıyor. Sizlere bağlı olarak siz görevinizi yapmıyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan sizin yaptığınızı yapamaz çünkü bu bir zulümdür. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Türkiye'deki din adamları, sizlere sesleniyorum. Şu anda dünyadaki en büyük vebal sizin omuzlarınızın üzerindedir. Çünkü siz Allah'ın hakikatlerini, Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunun bir insanı cehennemden kurtaracağını, İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını hala bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz ilimle kendinizin cennete gireceğini zannediyorsunuz. Yani İslam'ın 5 şartıyla. O öğrendiğiniz ilmin sizi kurtaramadığını ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama omuzlarınızda neden bu kadar büyük bir vebal var? Çünkü doğruları araştırmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. O kadar eminsiniz ki öğrendiklerinizin sizi kurtaracağından incelemek gereğini bile duymuyorsunuz. Ama kim bilir sizin harekete geçeceğiniz güne kadar doğruyu bu ülkenin insanlarına ve bütün dünyaya haykıracağınız güne kadar kim bilir kaç milyon insan ölecek bu ülkede ve sizin sebebinizle onların hepsi sizinle beraber cehenneme gidecekler. Hem kendinize yazık ediyorsunuz hem de çok ağır bir veballe vebal alıyorsunuz. Bu hakikatler ortaya çıkana kadar ölecek olan bütün insanların vebali omuzlarınızdadır.
Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri bir inceleseniz? Bütün sahabenin nasıl şeytanı kul olmaktan kurtulduğunu anlamıyor musunuz? Allah Teala diyor ki Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe tağuta kul idiler. Şeytanın kuluydular. Sonra ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Ne olmuş ne olmuş? Sahabe şeytanın kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu olmuşlar. Onlara müjdeler var. Ötekilerin gideceği yer cehennem. Ne zaman bu insanları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın indinde onca insanın vebaliyle yaşamak size ne kazandırır ki? Sevgili din öğreticileri, Allah Teala'nın huzurunda hepiniz bu dünyadaki en ağır vebali yüklenmektesiniz. Başka dinlerdeki din alimleri bilmiyorlar ama onları öğreten de yok. Ama size Allah'ın ilim öğrettiği birisi, o biziz. 32 seneden beri Allah'ın hakikatlerini anlatıyor. Ve sizler sadece sırt çeviriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu ağır vebali Allah-u Teala'nın üzerinizden alması için sadece dua edebiliriz. Kur'an'daki şartlara göre kurtuluşunuz mümkün görünmüyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, kendinize ne kadar büyük bir zulüm yaptığınızı bir bilseniz. Biz sadece onlar için üzülmüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Ve sadece siz üzerinizdeki o görevi, sizin omuzlarınızda bu görev yerine getirmediğiniz için başkalarını cehenneme sürüklemek sebebiyle şu anda lanet alıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri incelemekle? Hakikati anladığınız zaman o insanlara ne kadar zulmettiğinizi farkına o zaman varacaksınız. Ve siz bu hakikatleri öğrenip de onlara evet o doğru söylüyor dediğiniz güne kadar kim bilir kaç bin tane, belki kaç milyon insan ölmüş olacak. Hepsi size güvendikleri için, siz onların din öğreticileri olduğunuz için, öyle kabul edildiğiniz için ve görevinizi, söylediklerinizi inceleyerek yapmadığınız için bundan mesulsünüz. Bir başka açıdan da daha göreviniz değil mi? Bizim söylediklerimizi incelemek, yanlışımızı aramak ve yanlışımızı bulduğunuz zaman onu yüzümüze çarpmakla da vazifeli değil misiniz? Sizin anlattığınız din ilminin tamamen dışında biz Kur'an öğretiyoruz onlara. Hayır, Kur'an'ın okumasını değil,
Kur'an'ın lafzını da değil sadece, aynı zamanda ruhunu da öğretiyoruz. O ruhu biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız sevgili din adamları? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki gözümüzün önünde birer birer hepinizin birer cehennem yolcusu olması bizi ta yüreğimizden yaralıyor sevgili kardeşlerim. Siz din adamısınız. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz ve şu anda büyük çoğunluğunuz bizim karşımızdasınız. Allah'ın hakikatlerini onlara öğretmek yerine hakikatlerin yanlış olduğu iddiasıyla karşılarına çıkıyorsunuz. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah sizleri cehennemden kurtarsın diye dua edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, muhterem din adamlarımızın da Allah'ın cennetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle,

Cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah Teala'ya diyor ki: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allahu Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sittetül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş.

Sevgili kardeşlerim, abi şartla öpürmüş. Emanetimi sizden geri istiyorum diyor. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bu üzerinize farz. Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben size birinci kat cennetimi alırım diyor. Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm diyor. Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da dikey bir yolculukta Sidretül Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz ya Rabbi beni de sana ulaştır. Yani benim de ruhumu sana ulaştır tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, bu şerefe layık görmüş. Ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya. Onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkün süz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz?
Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah-u Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder.
onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, ya Rabbi ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse, kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşid sevgisi verir. Mürşid sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişide derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahların affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de
günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşid sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız, mürşidinizi Allah'tan soracaksınız ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için
kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sittetin Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah-u Teala göstermişse çözümünü de Allah-u Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşündüğünüzmüş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse
Biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz, gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah-u Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek, Sitetin Mintağı'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır.
İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka üstüne ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah-u Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

Onlara geri döndüğünüz zaman size mazeret, özür beyan ederler. Özür beyan etmeyin, size asla inanmayız de. Allah sizin haberlerinizi, durumunuzu bana bildirmişti. Ve Allah ve onun Resulü sizin amellerinizi görecek. Sonra gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. Böylece yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Onlara döndüğünüz zaman onlardan yüz çevirirsiniz diye size Allah'a karşı yemin edeceklerdir. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır ve kesbetmiş oldukları, kazanmış oldukları şeyler sebebiyle barınacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olmanız için size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız, razı olsanız bile muhakkak ki Allah fasık kavimden razı olmaz. Bedevi Araplar küfür, inkar ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Ve Allah alim, en iyi bilendir, hakim, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Ve bedevi Araplardan infak ettiği şeyi zarar kabul eden kimseler vardır. Ve devrin değişmesini, size başınıza kötü devirlerin, felaketlerin gelmesini beklerler. Kötü dönemler, felaketli olaylar onların üzerine olsun. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve bedevi Araplardan Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. Ve infak ettikleri şeyleri Allah'ın indinde ve Resul'ün dualarında bir yakınlık, vesile kabul ederler. Muhakkak ki o, onlar için bir yakınlık vesilesi değil midir? Allah onları rahmetinin içine dahil edecek. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. O sabikûnel evvelin, ilk dönemlerdeki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar, onların bir kısmı muhacirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan, Medine'deki yardımcılardan ve bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı ve onlar da ondan, Allah'tan razıdır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ve sizin etrafınızda olan bedevi Araplardan münafık olanlar ve şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki kere azaplandıracağız, sonra onlar azim, büyük azaba döndürülecekler. Ve diğerleri, savaştan geri kalanların bir kısmı günahlarını itiraf ettiler. Salih ameli diğer kötü amelle karıştırdılar. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onların mallarından sadaka olarak al ve onunla onları temizle ve tezkiye et ve onlara dua et. Muhakkak ki senin duan onlar için bir sekinedir, sükunettir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah'ın kullarından tövbeleri kabul ettiğini ve sadakaları aldığını kabul ettiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır, rahmet nuru gönderendir. De ki, istediğinizi yapın. Allah ve onun Resulü ve müminler sizin amellerinizi görecek. Gaybı görünmeyeni ve müşahede edileni, görüneni bilene döndürüleceksiniz. O zaman sizin yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ve diğerleri Allah'ın emri için ertelenmiştir. Onları ya azaplandırır ya da onların tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir,
hüküm ve hikmet sahibidir. Ve onlar zarar vermek, küfrü kuvvetlendirmek, müminlerin arasını açmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı harbeden, savaşan kişiyi beklemek, gözlemek için bir mescit edindiler. Mescid-i Dirar. Ve mutlaka biz ancak iyilikler, güzellikler isteriz diye yemin ederler. Ve Allah onların kesinlikle yalancılar olduğuna şahitlik eder. Ebediyen orada namaz kılma, ikame etme. İlk günden takva üzerine tesis edilen kurulan mescit, orada namaz kılmak için elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi, kalbini temizlemeyi, arınmayı seven adamlar vardır. Ve Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever. Artık binasını Allah'tan takva ve rıza üzerine kuran mı daha hayırlıdır, yoksa binasını kayan, düşen bir çamur yığını kenarına kuran, tesis eden kimse mi? Böylece cehennem ateşinin içine onunla beraber kendisi de göçer. Allah zalimler kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Onların yapmış oldukları bina, kalplerinde kalpleri parçalanana kadar bir nifak ve şüphe olarak devam edecek, zail olmayacak. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah muhakkak ki Allah yolunda savaşan, böylece öldüren ve öldürülen müminlerden onlara verilecek cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun Allah'ın üzerine hak olan vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa eden kimdir? Onunla yaptığınız alışverişle sevinin. Ve işte o en büyük fevzdir, mükafattır. Tövbe edenleri, Allah'a kul olanları, hamd edenleri, oruç tutanları veya seyahat edenleri, Allah yolunda hicret edenleri, savaşmak için veya Allah'ın adını yüceltmek, dinini kuvvetlendirmek için, Allah yolunda hizmet için, ilim tahsil etmek için yurtlarından çıkanları, Allah'a ulaştırmak için ruhlarını yola çıkaranları, yeryüzünde ibretle gezip tefekkür edenleri, rükû ve secde edenleri, marufla emredenleri, münkerden nehyedenleri, yasaklayanları, Allah'ın hudutlarını muhafaza edenleri ve müminleri müjdele. Bir nebinin ve ameni olan kimselerin, müşrikler için cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, yakınları bile olsa mağfiret dilemeleri olmaz, uygun değildir. Ve İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi olamaz, olmaz. Yalnız ona vaat ettiği vaat hariç. Fakat onun babasının Allah'ın düşmanı olduğu, ona belli olduğu beyan edildiği zaman ondan uzaklaştı. İbrahim muhakkak ki evvahtır, yüreği çok sızlar, halimdir, çok merhametlidir. Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra takva sahibi olacakları şeyler onlara açıklanıncaya kadar, açıklanmadıkça o kavmi dalalete düşürecek, saptıracak değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Semaların ve yerin mülkü muhakkak ki Allah'ındır. Yaşatır, hayat verir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah Nebiye ve muhacirlere, hicret edenlere, göç edenlere tövbeyi nasip etti. O zor zamanda kalpleri meyletmek, imandan dönmek üzereyken ona tabi olan ensara ve onlardan bir gruba tövbe etmeyi nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah onlara rauftur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve geri bırakılan, ayet 106, gazadan geri kalıp haklarındaki hüküm ertelenen üç kişinin de tövbeleri kabul edildi, ayet 117. Hatta yeryüzü geniş olmasına rağmen onlara dar gelmişti. Ve nefsleri de kendilerine dar geldi. Kendilerine Allah'tan başka bir merce, sığınak olmadığını anladılar, kesin olarak idrak ettiler. Sonra tövbeleri kabul edilerek ruhlarını yeniden Allah'a ulaştırsınlar diye tövbelerini kabul etti. Muhakkak ki Allah o tevvaptır,
tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ey aminu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Medine şehir halkı ve Bedevi Araplardan onun çevresinde olanlar için Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve kendi nefslerini onun nefsinden üstün tutmaları, rağbet etmeleri olmaz. Çünkü böylece onlara Allah yolunda aşırı bir susuzluk, bir yorgunluk, bitkinlik ve şiddetli açlık isabet etmesi, küffarı, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basarak, işgal ederek, düşmana karşı bir zafere nail olmaları yoktur ki, onunla onlara salih amel yazılmış olmasın. Muhakkak ki Allah, muhsinlerin ecrini zayi etmez. Ve küçük ve büyük bir nafaka infak etmezler, vermezler ve bir vadiyi geçmezler ki, Allah'ın onların yaptıklarını en ahsen, en güzel şekilde mükafatlandırması için onların üzerine yazılmış olmasın. Müminlerin hepsinin birden sefere çıkması gerekmez, uygun olmaz. Böylece her fırkadan bir grup sefere çıkmayıp, kendi kavimlerini onlara geri döndükleri zaman onları inzar etmeleri, uyarmaları için dini çok iyi fıkıh etsinler. Umulur ki böylece onlar hazer ederler, Allah'tan çekinirler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Küffardan, kafirlerden size en yakın olanlarla savaşın ve siz de bir kuvvet azim bulsunlar. Ve biliniz ki Allah mutlaka takva sahipleriyle beraberdir. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman onlardan birisi, bu hanginizin imanını artırdı der. Ama amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler, bu sureler onların imanını artırır ve onlar birbirlerini müjdelerler, sevinirler. Ve fakat kalplerinde hastalık, nifak, şüphe, inkar olanlarınsa böylece murdarlıklarına, inkarlarına, şüphelerine murdarlık katar, daha da artırır. Ve onlar kafir olarak ölürler. Ve onlar senede bir veya iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar. Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman, sizi gören bir kimse var mı diye onlar birbirlerine bakarlar, sonra giderler. Allah onların kalplerini fıkıh etmeyen bir kavim olmaları sebebiyle çevirdi. Andolsun ki size sizin içinizden aziz bir Resul geldi. Sizin üzüldüğünüz şey ona ağır gelir, onu üzer. Size çok düşkün, müminlere şefkatli ve merhametlidir. Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: bana Allah yeter, kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben Allah'a tevekkül ettim, güvendim. Ve O, azim arşın Rabbidir. Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 109 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Onlardan bir adama insanları uyarması, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında, katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle dediler: muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah, semaları ve yeryüzünü 6 günde yaratandır. Sonra arşa istiva etti. İşleri düzenler ve onun izni olmadıktan sonra olmadıkça bir şefaatçi yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Artık ona kul olun, hala tezekkür etmez misiniz? Hepinizin dönüşü onadır, dönüş yeriniz odur. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Muhakkak ki O,
ilk olarak örneksiz yaratmaya başlar. Ve sonra ameni olanlar ve salih, nefs tezkiye edici amel yapanlar, adaletle mükafatını vermek için ona iade olunur, döndürülür. Ve kafir olanlar için inkar etmiş olduklarından dolayı hamimden, kaynar sudan bir içecek ve elim azap vardır. Güneşi bir ziya, ayı kameri bir nur kılan odur. Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin etti. Allah ne yarattı ise ancak böylece hak ile yarattı. Bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklar. Muhakkak ki gece ile gündüzün peş peşe karşılıklı gelmesinde ve Allah'ın semalarda ve yerde yarattığı şeylerde takva sahibi bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte onların kazandıkları dereceler gereğince varacakları yer ateştir, cehennemdir. Muhakkak ki amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, imanlarından dolayı Rableri onları hidayete erdirir. Onlar altlarından ırmaklar akan naim cennetlerindedirler. Onların orada duaları, Allah'ım sen sübhansın, seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederim. Ve onların orada hayatları, tehiyatları, dilekleri selamdır. Ve dualarının sonu, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir. Ve eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi, elbette onların ecelleri yerine getirilirdi, kaza edilirdi. Fakat hayattayken bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız. Ve insana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği dokunduğu zaman, yatarken, otururken veya ayaktayken bize dua etti, eder. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü, döner. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Andolsun sizden önceki devirlerde yaşayanları zulmettikleri zaman helak ettik. Ve onlara resulleri, beyineler, delillerle geldi. Ve onlar inanmadılar. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Sonra nasıl amel ettiğinize bakmamız için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Ve onlara ayetlerimiz delillerle okunduğu zaman bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi. Bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki, onu kendi nefsimden bir şey ilka ederek benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tabi olurum. Şayet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben,

ibadet ediyorlar. Ve bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimiz diyorlar. De ki, yeryüzünde ve semalarda bilmediği bir şeyi Allah'a haber mi veriyorsunuz? O sübhandır, münezzehtir, onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Ve insanlar tek bir ümmetten başka olmadı, tek bir ümmetti. Sonradan ihtilafa, ayrılığa düştüler. Rabbinden bir söz, kelime geçmiş, verilmiş olmasaydı, onların aralarında ihtilafa düştükleri şey hakkında mutlaka hüküm verilirdi. Ve Rabbinden ona bir ayet, mucize delil indirilse olmaz mıydı derler. O zaman de ki, gayb yalnız Allah'ındır, Allah'a mahsustur. Artık bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Ve onlara bir sıkıntı, bir darlık isabet etmesinden sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onların ayetlerimiz hakkında tuzakları olduğu zaman, alay ettikleri ve yalanladıkları zaman de ki, Allah tuzak kurmakta daha hızlıdır. Muhakkak ki elçilerimiz kurduğunuz şeyleri ne kuruyorsanız yazıyorlar. Karada ve denizde sizi seyrettiren, gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde idiniz. Ve güzel, hoş bir rüzgarla, onlarla, içindekilerle denizde gemiler seyrediyorlardı, yüzüyorlardı. Ve onunla ferahladılar, sevinçliydiler. Ona fırtınalı bir rüzgar geldi ve onları her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihate edildiklerini, kuşatılıp çevrildiklerini zannettiler. Dini ona mahsus, has kılarak, ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan, biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Fakat onları kurtarınca, o zaman onlar yeryüzünde haksız yere azgınlık yaparlar. Ey insanlar! Sizin azgınlığınız size, kendinizedir. Dünya hayatının metaı, menfaatidir. Sonra dönüşünüz bizedir. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının durumu örneği, sadece semadan indirdiğimiz, böylece yeryüzünde insanların ve hayvanların yediği, arzın bitkileriyle karışan su gibidir. Hatta yeryüzü onun güzelliğini alıp güzelleştiği zaman, onun sahibi ona, kendilerinin kadir, muktedir olduğunu zannetti. Ona emrimiz gece veya gündüz geldi ve böylece onu hasat ettik. Kökünden kopardık. Sanki dün hiç olmamış, zenginleşmemiş gibi oldu. İşte böylece ayetleri tefekkür eden bir kavim için ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve Allah teslim, selam yurduna davet eder ve teslim yurduna zatını ulaştırmayı dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Onlar için ahsenül hüsna, Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi, daha fazlası Allah'ın cemalini görmek vardır. Onların yüzlerini bir keder kaplamaz ve bir zillet, küçük düşme, hakirlik yoktur. İşte onlar cennet halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. Seyyiat kazanan kimselerin seyyiatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar. Ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kaplanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır, kalacak olanlardır. Ve o gün onların hepsini toplayacağız. Sonra şirk koşanlara şöyle diyeceğiz. Siz ve şirk koştuklarınız yerlerinize. Böylece onların aralarını açtık ve onların ortak koştukları, siz sadece bize ibadet, kulluk etmiyordunuz dediler. Artık şahit olarak bizim ve sizin, bizimle sizin aranızda Allah kafidir. Biz sizin ibadetinizden gerçekten gafildik, habersizdik. Her nefs, bütün nefsler, geçmişte olan şeylerle orada imtihan edilerek Allah'a döndürüldüler. Onların Mevlası haktır. İftira etmiş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, saptı. De ki, semadan ve arzdan sizi kim rızıklandırıyor? Veya işitmenin, işitme duyusunun ve görmenin,
görme hastasının

0: Meliki sahibi kimdir? Ve canlıyı, diriyi, cansızdan ölüden çıkaran ve cansızı ölüyü canlıdan diriden çıkaran kimdir? Ve işi yaratıp, yöneten, düzenleyip, idare eden kimdir? O zaman Allah diyecekler. Öyleyse hala takva sahibi olmayacak mısınız de. Öyleyse işte o Allah'tır. Sizin Rabbiniz haktır. O halde haktan sonrası dalaletten başka nedir? Artık nasıl çevriliyorsunuz? Haktan dalalete döndürülüyorsunuz. Böylece senin Rabbinin sözü fasık olan kimseler üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar inanmazlar. De ki, sizin ortaklarınızdan, şirk koştuklarınızdan örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek kim var? De ki, örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder, ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır, daha çok hak sahibidir, yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Artık size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Şüphesiz zan, haktan bir şey kazandırmaz. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ve lakin, onların ellerinde olanı tasdik eder ve kitabı tafsil eder, ayrıntılı olarak açıklar. Onun hakkında şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, o takdirde Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri çağırın ve onun gibi bir sure getirin. Hayır, onlara tevil gelmedikçe gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladılar. Artık bak, zalimlerin akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve onlardan ona iman eden kimseler ve onlardan ona iman etmeyen kimseler var. Senin Rabbin fesat çıkaranları iyi bilir. Ve eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, benim amelim bana ve sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız. Ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akıl etmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Ve onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hastaları çalışmıyorsa, amaları sen mi hidayete erdireceksin? Muhakkak ki Allah, insanlara hiçbir şeyle asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Ve o gün Allahu Teala, gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek. Birbirlerini tanıyacaklar, aralarında tanışacaklar. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Nefslerini hüsrana düşürdüler ve hidayete eren kimseler olmadılar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Ama sana, onlara vaat ettiğimizin bir kısmını göstersek veya seni vefat ettirsek de o zaman sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yaptığı şeylere de şahittir. Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Onlara zulmedilmez. Ve eğer siz sözünüzde sadıklarsanız bu vaat ne zaman derler? De ki, Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime, kendime bir fayda veya bir zarar vermeye malik değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Onların eceli geldiği zaman artık bir saat tehir edilmez ve öne alınmaz. De ki, onun azabı şayet gece veya gündüz size gelse ne olur düşündünüz mü, gördünüz mü? Mücrimlerin, suçluların ondan acele istediği nedir? O vuku bulduktan sonra mı, şimdi mi ona iman edeceksiniz? Ve siz onu acele istemiştiniz. Sonra zulmedenlere ebedi devamlı azabı tadın denildi. Kazandıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Ve senden haber soracaklar. O hak mıdır, gerçek midir? De ki, evet Rabbime andolsun. Muhakkak ki o kesin olarak haktır, gerçektir ve sizler aciz bırakanlar değilsiniz. Muhakkak ki zulmeden her nefs, yeryüzünde ne varsa onun olsa azabı gördüğü zaman pişmanlığını gizler ve mutlaka onu onların hepsini feda ederdi, verirdi. Ve onların arasında adaletle hükmedilmiştir ve onlara zulmedilmez. Göklerde ve yeryüzünde olanlar muhakkak Allah'ın değil mi? Allah'ın vaadi mutlaka hak değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmezler. O diriltir ve öldürür. Ve ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt, vaaz ve göğsünüzde olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa ve müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlasınlar, sevinsinler. O, onların topladıkları şeylerden, dünya mallarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın sizin için rızık olarak indirdiği şeyleri gördünüz mü? Sonra da onlardan bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldınız. De ki, Allah size izin mi verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Kıyamet günü Allah'a yalanla iftira edenlerin zannı nedir? Muhakkak ki Allah insanlara karşı elbette fazlın sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmezler. Ve bir işle meşgul olmanız, Kur'an'dan bir şey okumanız ve yaptığınız bir amel yoktur ki, ona daldığınız zaman sizin üzerinize şahitler olmayalım. Yeryüzünde ve semada zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Ve ondan daha büyüğü ve daha küçüğü yoktur ki, kitab-ı mübinde olmasın. Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar, öyle değil mi? Onlar aminudurlar. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında ve ahirette müjdeler, mutluluklar vardır. Allah'ın sözü değişmez. İşte o fevzül azimdir. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'ındır. O en iyi işiten, en iyi bilendir. Semalarda ve yeryüzünde olan kimseler muhakkak Allah'ındır. Öyle değil mi? Allah'tan başka ortaklara dua edenler, ibadet edenler neye tabi oluyorlar? Ancak zanna tabi olurlar ve onlar sadece tahmin ederler, yalan uydururlar. Sizin için içinde dinlenin diye gece kılan, vücuda getiren ve basireti görmeyi sağlayan, gündüzü aydınlık kılan O'dur. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette ayetler vardır. Allah çocuk edindi dediler. O ondan münezzehtir, o ganidir. Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler O'nundur. Yanınızda buna dair bir delil olsa ki yoktur, Allah'a bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki, muhakkak ki Allah'a yalanla iftira eden kimseler, felaha, kurtuluşa eremezler. Dünyada bir meta, geçinme vardır. Sonra onların dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmiş olmalarından, kafir olmalarından dolayı onlara şiddetli azap tattıracağız. Ve onlara Hazreti Nuh'un haberini oku. Kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam bulunmam, Allah'ın ayetlerini zikretmem, hatırlatmam size ağır geliyorsa, artık ben Allah'a tevekkül ettim, güveniyorum. Bundan sonra siz ve ortaklarınız yapacağınız işinize karar verin. Sonra işleriniz size keder olmasın. Sonra da bana uygulayın, yerine getirin ve beklemeyin. Artık şayet dönerseniz sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim varsa yalnız Allah'a aittir. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Fakat onu yalanladılar. Sonra biz onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve onları halifeler kıldık ve ayetlerimizi yalanlayan kimseleri suda boğduk. Artık bak, uyarılanların sonu nasıl oldu? Sonra onun arkasından onların kavimlerine resuller gönderdik. Onlara beyineler, açık deliller getirdiler. Daha önce hidayete erip sonradan onu yalanladıklarından dolayı böylece fıska düştükleri için mümin olmadılar. Haddi aşanların kalplerini işte böyle mühürleriz, tab ederiz. Sonra onların arkasından Musa ve Harun'u ayetlerimizle Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve mücrim, suçlu kavim oldular. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa aleyhisselam şöyle dedi, size hak geldiği zaman onun hakkında mı konuşuyorsunuz? Bu bir sihir midir? Ve oysa sihirbazlar, sihir yapanlar felaha ermez. Dediler ki, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için ve yeryüzünde büyüklük, üstünlük, saltanat sizin olsun diye mi bize geldiniz? Ve biz siz ikinize iman edecek, inanacak değiliz. Ve Firavun, bütün bilgin usta sihirbazları bana getirin dedi. Böylece sihirbazlar geldiği zaman Musa aleyhisselam onlara, siz atacağınız şeyleri atın dedi. Onlar attıkları zaman Musa aleyhisselam şöyle dedi. Sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Muhakkak ki Allah onu batıl, geçersiz kılacaktır. Allah muhakkak ki fesat çıkaranların amelini ıslah etmez. Ve mücrimler, suçlular kerih görse de istemese de Allah hakkı kelimeleri ile gerçekleştirecektir. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, belaya uğratması korkusuyla Musa aleyhisselama kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstündü, zorbaydı. Ve gerçekten o müsriflerdendi, haddi aşan azgınlardandı. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi, ey kavmim! Eğer siz Allah'a amenü olup ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a teslim olanlarsanız artık ona Allah'a tevekkül edin. Bunun üzerine biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz bizi zalim kavme fitne konusu kılma dediler. Ve bizi senin rahmetinle kafirler kavminden kurtar. Musa aleyhisselam ve kardeşine vahyettik. İkinizin kavmi için Mısır'a evler yapın ve evlerinizi kıble kılın ve namazı ikame edin. Ve müminleri müjdele. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbimiz, muhakkak ki sen Firavun ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında zinet, süs eşyası ve mallar verdin. Rabbimiz, o mallar onları senin yolundan saptırsın. Rabbimiz, onların mallarını mahvet. Onların kalplerini sıkıştır. Artık elim azabı görünceye kadar onlar mümin olmazlar. Allahu Teala şöyle buyurdu. İkinizin duasına icabet edilmiştir, kabul edilmiştir. Artık ikiniz de kendinizi dine ikame edin, Allah'a çağırmaya devam edin. Bilmeyen kimselerin benden uzaklaşan yoluna tabi olmayın dedi. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Böylece Firavun ve onun ordusu azgınlıkla, zulümle, düşmanlıkla onları takip etti. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun o zaman İsrailoğullarının kendisine ona inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ve ben de Müslümanlardanım, teslim olanlardanım, İslam'a girenlerdenim dedi. Şimdi mi teslim oldun, öyle mi? Ve sen daha önce asi olmuştun. Ve sen fesat çıkaranlardan idin. Böylece senden sonraki nesillere bir delil ibret olman için bugün seni bedeninle kurtaracağız. Ve insanların çoğu elbette ayetlerimizden gafillerdir. Ve andolsun ki İsrailoğullarını güzel bir yere yerleştirdik ve onları tayyip, temiz, helal rızıktan rızıklandırdık. Bundan sonra onlara ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşmüş oldukları şeyde onların aralarında hüküm verir. Bundan sonra eğer sana indirdiğimiz şey hakkında şüphe içinde olursan, o zaman senden önce kitabı okuyan kimselere sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak geldi. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden olma. O takdirde hüsrana uğrayanlardan olursun. Muhakkak ki onlar Rabbinin sözünü üzerlerine hak ettiler. Onlar mümin olmazlar. Ve eğer onlara bütün ayetler gelse bile, elim azabı görene kadar onlar mümin olmazlar. Ayet 96. Bundan sonra keşke bir ülke amenü olsaydı da, böylece onun ülke halkının imanı ona, ülke halkına fayda verseydi olmaz mıydı? Ancak Yunus'un kavmi amenü olunca, onlardan dünya hayatında aşağılayıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar metalandırdık, geçimlerini sağladık. Ve şayet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca iman ederlerdi. Yoksa sen insanları mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Ve Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin, bir nefsin mümin olması mümkün olamaz. Ve Allah akıl etmeyen kimselerin üzerine ceza, azap verir. De ki, semalarda ve yeryüzünde neler var bakın. Amenu olmayan bir kavme ayetler, deliller ve uyarılar fayda vermez. Yoksa onlardan önce geçmiş olan günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim de. Sonra biz, Resullerimizi ve amenu olan kimseleri böyle kurtarırız. Müminleri kurtarmamız üzerimize haktır. De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden, dinim hakkında şüphe içinde olduğunuzsa, olsanız da, ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ve lakin sizi vefat ettirecek olan Allah'a kulluk ederim. Ve ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif olarak dine yönelt. Ve sakın müşriklerden olma. Allah'tan başka sana fayda ve zarar vermeyen şeylere dua etme. Bundan sonra eğer öyle yaparsan, o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun. Ve eğer Allah sana bir zarar, bir darlık dokundurursa, artık onu, ondan, Allah'tan başka giderecek kimse yoktur. Ve eğer sana, senin için bir hayır isterse, o takdirde onun fazlını geri çevirecek kimse yoktur. Onu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. Ve o, gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunun sahibidir. De ki, ey insanlar! Rabbinizden size hak gelmiştir. Artık kim hidayete erdiyse, muhakkak ki kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette olduysa, kaldıysa, ancak kendi aleyhine, sorumluluğu kendi üzerinde dalalette olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Ve sana vahyolunan şeye tabi ol. Ve Allah hükmedinceye, hüküm verene kadar sabret. Ve o, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
1: Hud Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 123 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu ayetleri muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış, sonra hakim, hüküm sahibi, hikmet sahibi ve habir, her şeyden haberdar olanın katından fasıl fasıl açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap Allah'tan başkasına kul olmamanız içindir. Muhakkak ki ben ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ve Rabbinizden mağfiret istemeniz, sonra ona tövbe etmeniz,
0: belirlenmiş bir zamana kadar sizi güzel bir meta ile metalandırması, geçindirmesi ve her fazıl sahibine fazlını vermesi içindir. Ve eğer geri dönerseniz o zaman ben, büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sizin dönüşünüz Allah'adır ve O her şeye kadirdir. Gerçekten onlar, ondan, Allah'tan gizlenmek için göğüslerini bükmüyorlar mı? Böylece elbiselerini perde, örtü yapmıyorlar mı? Allah, onların gizledikleri şeyleri ve açıkladıkları şeyleri bilir. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir.''

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldir. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldığı için. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ın dostlarıyla birlikte olmak, Allah'ın bize bir büyük lütfu diye düşünüyoruz. Sadece sizlerin mutluluğunuz için varız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, insan Allah ile bir beraberliğin içine girmezse onun mutlu olması mümkün değildir. İşte bütün insanlara hepimizin anlatması gereken şey burada toplanıyor, burada düğümleniyor. İnsanlar mutluluğun evvela ne olduğunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Allah Teala onlara para veriyor. Ama mutlu olmak yerine daha çok mutsuz oluyorlar. Paranın onlara temin ettiği şeyler bir an için nefsin bir tatmini, ondan sonra gene huzursuzluk. Neyin niçin Allah Teala tarafından emredildiği insanlar tarafından bilinmiyor. Biz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, kim ne söylerse söylesin, bizler hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Allah bizi vücuda getirmiş ve de bizlere serbest irade vermiş. Dilediğiniz gibi davranın ama sonunda hesaba çekileceksiniz demiş. Bütün davranışlarınızda serbestsiniz demiş. Size akıl verdim, sizi kendinizi idare edesiniz diye. Size akıl verdim. Sizi yaratan Rabbinizin sizlerden ne istediğini bilesiniz diye. Gerçekten bir insanın saadeti, huzuru bir yaratık olan insanın onu yaratan Rabbinin kendisi için verdiği hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkündür. Öyleyse bir insanın nefsi vardır, bir insanın ruhu vardır, bir insanın fizik vücudu vardır. Bir de bunları kontrol altında tutan iradesi. Sevgili kardeşlerim, hepsini Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtmalıyız sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala en çok insanı sever. İnsana da verilen mahluk Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. İnsandan başka yarattığı her şeyi de insan için yarattığını açık bir şekilde söylüyor. Câsiye 23'te Allah Teala diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Her şey insanın emrinde. Ama ya insan o emrinde olan şeylerin kendisi tarafından nasıl kullanılacağını bilmiyorsa, işte problem buradan başlıyor. Allah Teala bütün bizim yaşamamız için uygun vasatı bütün şartlarıyla en güzel standartlarda hazırlamış.
Ve de diyor ki işte sana hayat verdim. Seni insan olarak yarattım. Fizik vücudunla, nefsinle, ruhunla ve iradi yapını da sana teslim ettim. Şimdi ya mutlu olacaksın ya da olamayacaksın. Ya cennete gireceksin, öldükten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere, ya da cehenneme gireceksin. Üçüncü bir alternatif yok. İşte benim sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala bizler için ne söylüyor? Bunu öğrensek o zaman Allah'ın istediği gibi yaşarız. Allah bizim nasıl yaşamamızı istiyor? Bir tek açıdan bakıyor olaya. Öyle bir emirler dizisi hazırlamış ki, son üç kitaptan bahsediyoruz. Önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonda Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanı şu dünya hayatında her saniye mutlu kılacak olan bir hedefi insanlara göstermiş. İşte demiş, bunu yapacaksınız. Acaba bir tek şey bütün insanları bu mutluluğa taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Bu şeyin adı zikirdir ve taşıyabilecek olan hüviyeti ise daimi zikirdir. Tabii şimdi birisi çıkıp bize soracak, zikir ne demek? Böyle bir suali bize soran kişinin bizi hiç dinlememiş olması lazım diye düşünüyoruz. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Bu sesli zikirdir. Yani cehri zikir. Bir de bir insanın gene Allah kelimesini diye içinden söylemesi söz konusudur. Bu da sessiz zikirdir. Öbür taraftan bir insanın bunu hissettirmemesi hali, yani dilini de kımıldatmadan, içindeki sesle, kalbindeki sesle, dilini de kımıldatmadan Allah kelimesinin tekrarı. Ne dil kımıldıyor, ne bir ses çıkıyor. Fakat kişinin iç sesi Allah'ın da sizinle konuşması tıpkı iç sesiniz gibidir. Fakat iç sesi devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, eğer buradaysak, sizlerin huzurundaysak, bir tek hedefe yönelik olarak huzurunuzdayız, sizleri mutlu kılmak için. Biz hayatımızı insanlığın mutluluğuna adadık. Zaten irademiz bir süre için bizdeydi. Şimdi artık bizde değil. Öyleyse bir başka ifade de kullanabiliriz. Allah bizi sizlerin mutluluğuna adadı. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün ufuk biraz daha aydınlanıyor. Söylediklerimiz, Allah'ın bize öğretisi, din adamlarımızın okullarında öğrendiklerinden çok ötelerde bir ilmi içerir. Onlar asırlardan beri devam edilen bir din öğretiminin bugünkü temsilcileridir. Ve bir hakkın kendilerine öğretileni öğrenmişlerdir.